You got that sweet kind of sugar

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Sezginel'e teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahla Fikret Kızılok'la başladık. Güzel, ne güzel olmuşsun dinleyerek. Şimdi Bülent Ortaçgil var sırada. Çoktular ama yoktular.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

sana yazdım. Kırık dökük paramparça bembeyazdım.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın Yaşar Kurt'la başladık ikinci bölüme ayrılık şarkısı dinleyerek. Şimdi Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil şaheseri Güneş Aynası'nda radyonuzda.

Şimdi sırada enteresan bir müzisyen var. Sonsuz Çilek Tarlaları programına da konuk olmuştu Selin Çıngır. Ellerinin izi dinleyerek devam ediyoruz.

Ve sabahlığın bugün de sonuna geldik. Bu havalarda dönme bana diyecek Flört ve böyle kapatacağız programı. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Sezginel'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: Apaçık Radyo.

Merhabalar, bugün 10 Eylül Perşembe. Yıl 2026, ay 9, gün 253, Hızır 128. 1448 Hicri, Rebiülevvel 28, 1442 Rumi, Ağustos 28. Haliç Köprüsü'nün açılışı, 1974. Türkiye'de ilk defa telgraf haberleşmesinin başlaması, 1855. Günün malumatı, su ve şeker. Fransız bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda az su tüketen kişilerin kan şekerlerinin yüksek çıkma oranının daha fazla olduğu görüldü. Onun için doktorlar herkese ama özellikle de şeker hastalığı olasılığı yüksek olanlara bol su öneriyorlar. Büyük saatli marif takvimi.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bu hafta tatilde bildiğiniz üzere. Bu sırada ben ve teknik masada bulunan Andrei Gritsku sizlere Açık Gazete'yi sunmaya devam ediyoruz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
0: Açılışta çaldığımız parça Three Dog Night'tan Black and White şarkısıydı. Müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan bir şarkı Black and White. Daniel Anthony Hutton, Three Dog Night grubunun 3 ana vokalistinden biri olarak tanınıyor. Amerikalı şarkıcı 1942 yılında bugün dünyaya gelmiş. İrlanda'da doğmuş. Göçmen bir şarkıcı, müzisyen. Çocukken Amerika'ya taşınıyor ailesiyle birlikte. Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde yaşarken genç yaşlarda çizgi filmler seslendirmeye başlıyor. Daha sonra müziğe yöneliyor. 1968 yılında Corey Wells ve Chuck Negron ile birlikte Three Dog Night grubunu kurmuş. Three Dog Night birkaç yıl içinde dağılıyor. Kurulduktan sadece birkaç yıl sonra dağılıyor. Daha sonra 1980'lerde yeniden bir araya gelerek turne yapmaya başlamışlar. Dinlediğiniz Black and White, yani siyah ve beyaz şarkısı ise aslında eski bir şarkı. Çok fazla müzisyen tarafından yorumlanıyor. Pete Seeger şarkının politik içeriğinden dolayı onu ilk duyuran isimlerden birisi. 1956 yılında Pete Seeger şarkıyı siyah bir çocukla birlikte Love Songs for Friends and Fools, yani dostlar ve düşmanlar için aşk şarkıları albümünde söylemiş ve ünlenmiş bu şarkı. Ama Three Dog Night dünya çapında üne kavuşturuyor bu şarkıyı. 1972 tarihli Seven Separate Fools albümüne dahil etmiş. Özür dilerim. Yaklaşık 15 yıl sonra, yani Pete Seeger'dan, Three Dog Night dünya listelerine sokuyor bu şarkıyı. İsminden de anlayacağınız üzere ırkçılık karşıtı bir şarkı bu. Devlet okullarında ırk ayrımcılığını yasaklayan Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin Brown vs. Board of Education davası kararından esinlenerek yazılmış. Bu dava ve bu kararsa 1954 yılına aitmiş. Ondan hemen 2 yıl sonra da Pete Seeger bu şarkıyı başkası tarafından yazılmış ama Pete Seeger söylemiş. Şarkının orijinal sözleri mahkeme kararına atıfta bulunan şu dizelerle başlıyormuş. Cübbeleri siyah, başları beyazdı. Okul kapıları sıkı sıkıya kapalıydı. 9 yargıç, hepsi isimlerini yazdılar. Yıllar süren utancı sona erdirmek için, diyor. Bu şarkının sözleri bu şekilde başlamış. Ancak Three Dog Night tarafından kaydedilen. Cübbeleri siyah, başları beyazdı. Okul kapıları sıkı sıkıya kapalıydı. 9 yargıç, hepsi isimlerini yazdılar. Yıllar süren utancı sona erdirmek için, diyor. Bu şarkının sözleri bu şekilde başlamış. Ancak Three Dog Night tarafından kaydedilen ve sizin de dinlediğiniz versiyonda

Okumayı ve yazmayı öğreniyoruz. Bir çocuk siyah, bir çocuk beyaz. Bütün dünya bu manzaraya bakıyor. Ne güzel bir manzara bu. Ve artık bir çocuk anlayabilir bunu. Ve artık tüm ülkenin kanunu bu. Demiş işte 1954'teki yasaya atfedilen satırlar bunlar yine. Dünya siyah, dünya beyaz. Gündüz geceye döner, sonra gece de gündüze. Bir çocuk siyah, bir çocuk beyaz. Birlikte büyüyorlar görmek için ışığı. Ve şimdi nihayet açıkça görüyoruz ki özgürlük dansı yapacağız birlikte. Özgürlük diye giden sözleri vardı. 1950'lerde ırkçılığın son bulacağına dair umut var bir şarkı anlayacağınız bu. Ama dünya bugün maalesef Trump'ların, AfD'lerin Almanya'da, Saksonya eyaletinde seçimleri kazanan aşırı sağın, Le Pen'lerin, Netanyahu ve Ben Gvir'lerin dünyası diyelim. Ki bugün okuyacağımız haberler arasında Ben Gvir'e karşı bir açıklama da var. Çünkü sözleri inanılmazdı. Yani bu şarkının sözlerinde bir çocuk siyah, bir çocuk beyaz deniyordu. Ben Gvir ise çocukları ayırma konusunda ve Filistinlilerin her birinin yok edilmesi konusunda radikal sözler söylemeye devam ediyor. Buna da geleceğiz biraz sonra. Ama şimdi çevre ve iklim haberleriyle başlayalım. Türkiye'deki orman yangınları, özellikle Antalya'daki orman yangınları devam ediyor. Biraz haber bulmak zor. Bugün artık dördüncü gününe girilmiş durumda. Pazartesi öğleden sonra başlamıştı Antalya yangını. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Yeşilkaraman Mahallesi sakinlerinden Hasan Kahya'nın yangın esnasında dumandan etkilenerek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. 4 gündür yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Tabii ki yangın söndürme uzmanlarına, itfaiyeye yardım eden halk da var. Özellikle köylerden, mahallelerden gönüllüler yardım ediyor. Ancak onlardan bir tanesi aşırı dumana maruz kalıp kalp krizi geçirmiş ve dün hayatını kaybetti. Bu vatandaşlardan bir tanesi Hasan Kahya ismi de bu şekilde açıklanmış durumda. Dün akşam saatlerinde Diken'de yer alan haberde orman yangını 3. gününde devam ediyor deniyordu. Sabah tekrar baktım, söndürüldüğüne dair bir haber yok. Ancak kontrol altına alındığı söyleniyor. Sabah erken Anadolu Ajansı'nın haberinde bu şekilde geçiyordu. Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayıp Kepez ilçesine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor denmişti akşam. Yangın Aksu ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken Kepez'in Kızıl Mahallesi'ndeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor denmişti. Dediğim gibi sabah Anadolu Ajansı'nın haberlerine baktığımızda 7 Eylül'de akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı deniyor. Aksu ve Kepez ilçelerindeki yangınlardan bahsetmişler. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar da devam ediyormuş. Ayrıca dün yine Mersin'de de bir orman yangını vardı. Onun da kontrol altına alındığı söyleniyordu. Ama daha önce de bu tarz açıklamalar yapıldı. Rüzgarın etkisiyle yangın tekrar alevlenmişti. Şimdi umarız kontrol altına alınıp yangın söndürülebilir. Dünya basınında da yer alıyor bu haberler. Mesela Common Dreams'te Türkiye'deki hem de Antalya'daki yangınlara özel önem verilmiş. Çünkü COP31 Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi tam da burada yapılacak ve şu anda 4 gün oldu. Burada orman yangınları yaşanmakta. El Niño'nun etkisiyle birlikte hava olaylarının da Kasım ayında radikalleşebileceği, okyanusların sıcaklığının yüksek kalacağından söz ediliyordu. Kasım ayı da Antalya için fırtına ayı diye geçiyor. Onun da COP31'de ilginç sürprizler yaşanma ihtimali olduğuna da değinilmiş. Common Dreams'te de ayrıca 350'nin eylemine atıfta bulunmuşlar. Dün okumuştuk. 350 de Konya'da bir eylem yaparak fosil yakıtlardan çıkılması gerektiğine dair obrukları gösteren bir eylem yapmıştı. Ona yer verilmiş Common Dreams'te Jessica Corbett. İstanbul Valiliği, İstanbul'da plajlarda yapılan deniz suyu analizlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı dün. Valilikten yapılan açıklamaya göre halk sağlığının korunması amacıyla İstanbul genelinde yoğun olarak kullanılan 15 plajdan 4 Eylül tarihinde numuneler alınmış. Yapılan incelemelerde 3 noktadan alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı
tespit edilmiş. Bunları da duyurmuş valilik.

0: Bakırköy Yeşilköy International Hospital önü, buradan buradaki plaj. Bakırköy yine Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Sarıyer'de Gümüşdere plajı. Buradaki numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı ortaya çıktı diyor. Bu bilgileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini söylemiş. Ayrıca ilçe belediye başkanlarına da söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması yönünde talimat gönderildiğini açıkladı dün İstanbul Valiliği. Guardian gazetesinde sabah saatlerinde Fiona Harvey'nin bir haberi var. Bilim insanları bugün, bu herhalde, yani bu böyle bir açıklama yapıldığına göre Amerika'dan yapılmış bir açıklamadır saat itibariyle. Ağustos ayının dünya çapında şimdiye kadar kaydedilen en sıcak aylardan biri olduğunu ve küresel sıcaklıkların sanayi devrimi öncesi seviyelerin 1,65 derece üzerine çıktığını duyurmuşlar. Bu açıklamalar önümüzdeki dönemde sıcaklıkların daha da artacağına dair uyarıların ortasında geldi deniyor. Yani El Niño'yu kastediyorlar. Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisine göre Ağustos ayı, 2026 yılının Ağustos ayı, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay unvanını 2023 yılındaki Temmuz ayından almış. Onunla paylaşmış. Daha doğrusu deniz yüzeyi sıcaklıkları da Ağustos ayı için kaydedilen en yüksek seviyelere yükselmiş durumda. Üstelik bu sıcaklıklar yaklaşan El Niño hava sisteminin henüz belirgin bir etki yaratmasından önce kaydedildi diyor Fiona Harvey. El Niño, Pasifik üzerindeki rüzgar değişikliklerinin okyanus sıcaklıklarının yükselmesine ve atmosfere muazzam miktarda ısının aktarılmasına yol açtığı doğal olarak tekrarlanan bir fenomen diye bu olayı anlatmış. Bunun sonuçları ise sel, kuraklık ve sıcak dalgaları şeklinde tüm dünyada hissedilecek diyor. Yıl sonuna doğru tam gücüne ulaşması beklenen bu yılki El Niño'nun iklim krizi nedeniyle etkisinin katlanarak artması nedeniyle kayıtlara geçen en şiddetli El Niño olacağı tahmin ediliyormuş. Imperial College London'da iklim bilimi profesörü olan Frederike Otto bu meseleyle ilgili şöyle konuşuyor. El Niño sıcaklığı artırmaya başlarken bu yılki yüksek sıcaklıkların altında yatan temel etken fosil yakıtları durmaksızın yakmaya devam etmemizdir. İklim değişikliği her El Niño olayını daha sıcak hale getiriyor ve kömür, petrol ve gaz yakmayı durdurmadığımız sürece rekorları alt üst eden bu aylar gelmeye devam edecek şeklinde konuşmuş. Birleşmiş Milletler iklim sorumlusu Simon Steele de yaz aylarında yaşanan ekonomik ve sosyal hasarın hala hesaplanmaya devam edildiğini söylüyor ki sadece Avrupa'da 35 bin kişinin aşırı sıcaklardan dolayı öldüğü açıklanmıştı. En yüksek rakamsa 14 bini Almanya'ydı. Aşırı sıcaklar milyonlarca kişinin hayatına mal oluyor ve trilyonlarca dolara mal oluyor demiş Simon Steele. Ulaşım ve sağlık sistemlerini vuruyor ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını da yukarı çekiyor diye konuşmuş. Kanıtlar yadsınamaz. Bu insanlığın fosil yakıt bağımlılığının ve bunun körüklediği küresel iklim krizinin giderek artan bedelidir şeklinde konuşmuş ve hükümetlere artık fosil yakıtlardan daha ucuz olan temiz enerjiye daha hızlı geçiş yapma, ormanlarımızı ve okyanuslarımızı koruma ve iklim direncini artırma yoluyla bu duruma yanıt vermeleri çağrısında bulunmuş. Yazıda ayrıca Copernicus Dünya Gözlem Uydusu Hizmetinden elde edilen verilere göre Batı ve Orta Avrupa'nın Batı ve Orta Avrupa'nın yanı sıra İskandinavya ve Güneydoğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde yaz boyunca normalden çok daha kurak koşulların yaşandığı belirtiliyor. Avrupa'nın ciddi bir bölgesi, hem en kuzeyi İskandinavya hem en güneyi kuraklıktan mustaripmiş. Buna karşılık dünya genelinde Amerika'nın güneyinin büyük bir kısmı, Meksika'nın kuzeyi, Kanada'nın da bazı bölgeleri, yine Mağrip, Afrika boynuzunun bir kısmı, Sibirya, Orta Asya'nın büyük bir kısmı, Çin, Güney Amerika, Güney Afrika ve Kuzey Avustralya'nın da ortalamadan daha kurak olduğu vurgulam. Gerçekten geriye bir yer kalmadı diye bakıyorum. Afrika'nın bazı küçük bölgeleri herhalde. Daha Ekvator bölgesi, yani bunun dışında kalmış. Yine Brezilya vesaire falan da öyle. Onun dışında tüm diğer bölgelerde ortalamadan daha fazla bir kuraklık olduğu da açıklanmış durumda ve Ağustos ayı rekor kırmış dünya genelinde. İklim felaketinin etkilerinden bir tanesi bundan yaklaşık 15 gün önce yaşanmıştı biliyorsunuz. Nepal'de yaşanmıştı. Bir buz kütlesi erime sonucu, küresel ısınma kaynaklı zayıflama sonucu daha doğrusu Himalayaların zirvelerinden devrilmiş ve bir felakete yol açmıştı. Hemen her gün yeni haberler geliyor. Daha fazla insanın öldüğü haberleri geliyor. Dün yapılan bir açıklama. Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu son olarak hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. 1367 ölenlerin sayısı. Kayıp durumda bulunansa 5132 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyormuş. Neredeyse 15 gün olmuş durumda. 26 Ağustos'ta yaşanmıştı bu olay. Evet, buradan iklim, çevre ve doğa haberlerinin ardından savaş haberlerine geçiyoruz. İran'dan Amerikan üssüne balistik füze yağmuru diye bir haber var Karar Gazetesi'nde. Füzelerin vuruş anı kameralara yansıdı deniyor. Dün sabah Amerika'nın İran'a ait 10 petrol tankerine hedef aldığını duyurduğunu söylemiştik. Ardından da gün içerisinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerikan güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti hava üssünü balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. İran saldırıda üsse ağır hasar verdiğini söylüyor. Amerika ise bunu reddediyor. Bölge sakinleri tarafından çekilen görüntülerde 4 orta menzilli İran balistik füzesinin hava üstündeki Amerikan askeri altyapısına doğrudan isabet ettiği görülüyor denmiş bu haberde. Görüntülerde ard arda gerçekleşen 4 büyük patlama var. Aynı gece çekilen başka görüntülerde ise saldırının ilk bölümünde üs çevresindeki hava savunma sistemlerinin yoğun biçimde devreye girdiği görülmüş. Saldırı Ürdün'de konuşlu Patriot sistemlerinin mühimmat kapasitesini de yeniden gündeme getirdi diyor gazete. Askeri uzmanlar 31 Ağustos'taki saldırının ardından Amerika'nın Ürdün'de 96 ila 160 arasında füzeye, savunma füzesine sahip olduğunu, kullanmış olabileceğini öne sürmüş. Benzer yoğunlukta birkaç saldırının daha yaşanması halinde yerel mühimmat stoklarının ciddi biçimde azalabileceğini iddia etmişlerdi deniyor. Dolayısıyla son 4 füzeye karşı önleme yapılmamış olmasının mühimmat yetersizliğiyle bağlantılı olmuş olabileceği haberlerde yer alıyor. Ürdün ise bir açıklamada bulunmuş. Resmi açıklamaya göre İran topraklarından Ürdün'e doğru 20 balistik füze ateşlenmiş. Bunların 18'ini imha etti savunma sistemimiz diyor. İkisi ise yerleşim bulunmayan alanlara düştü demiş. Amerikalı yetkililer ise İran'ın Ürdün'deki saldırılarının etkisiz olduğunu savunmuş. Acımadı ki diye açıklama yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'sa üssü vurduğunu, ağır hasar verdiğini söylüyor. Kimin doğru söylediğini bilemiyoruz. Ancak bir de oradaki yakınlarda yaşayan halkın video görüntüleri var. Üste 4 ayrı patlama olduğu görülüyor o videolarda. Suudi Arabistan ise İran'daki düşük yoğunluklu çatışmalar diyelim devam ederken Suudi Arabistan'da Yemen'i vurdu dün itibariyle. Amerika İran tankerlerini vurmuştu diye hatırlatıyor. Independent Türkçe 10 kadar tankeri vurmuştu. İran buna yönelik Ürdün'deki Amerikan tesislerine ateş açmıştı. Yani roket göndermişti. Suudi savaş uçaklarının da Yemen'in Ma'rib, El-Cef ve Taiz vilayetlerindeki çeşitli noktaları hedef aldığı duyurulmuş. Habere göre El-Cef'teki Hab ve Şaaf bölgesine 5, Mağrib'in Sirvah bölgesine 10 ve Taiz'deki Elbar bölgesine 5 hava saldırısı gerçekleştirilmiş durumda Suudi Arabistan. Bu arada dün Uluslararası Af Örgütü'nden bir açıklama vardı. 8 Eylül'de daha doğrusu yayınlanan bir açıklama Biyanet'te yer alıyor. Mart 2026'da Amerika-İsrail ortaklığında Tahran'ın yoğun nüfuslu bölgelerine yönelik gerçekleştirilen ve onlarca sivilin ölmesine ve yaralanmasına yol açan saldırıların savaş suçu olup olmadığının belirlenmesi için acilen bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiği belirtilmiş Af Örgütü'nün açıklamasında. Ayrıca Amerika ile İran arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ederken uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen olası gelişigüzel saldırılarla ilgili hesap verebilirlik ve tazminat çağrısında da bulunuyor Uluslararası Af Örgütü. Bu 3 olayla ilgili uydu görüntülerini analiz etmiş, internette yayınlanan 60 videoyu doğrulamış ve kontrol etmiş. Ayrıca İran, İsrail ve Amerikan yetkililerinin resmi basın açıklamalarını incelemiş Af Örgütü. İran'da bulunan 2 kişiyle görüşmüş ve bunların sonucunda 17 Temmuz'da İsrail ve Amerikan yetkililerine, 31 Temmuz'da ise İran yetkililerine soru sormuş, kanıtlarını sunmuş. Ancak iki taraftan da yanıt gelmemiş. Bu ilginç. Ne İran yanıt vermiş Af Örgütü'ne ne Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü iki ülkedeki rejimleri de sert bir şekilde eleştiren açıklamaları vardı biliyorsunuz Uluslararası Af Örgütü'nün. çeşitli saldırıları konu alıyor. Üç ayrı saldırıya Nilüfer, Risalet ve Cevadiye mahallelerini vuran hava saldırılarına ilişkin bir araştırma bu. Yoğun nüfuslu bölgelerde geniş alan etkili patlayıcı silahlar kullanılarak sivillerin öldürüldüğünü ve yaralandığını, evlere, iş yerlerine ve diğer sivil binalara geniş çaplı hasar verildiğini gösteren kanıtlar tespit edildi diye duyuruyor Uluslararası Af Örgütü. Ve örgütün genel sekreteri Agnes Callamard, Tahran'daki Amerikan-İsrail saldırılarının savaş suçu kapsamına girebileceğini belirtmiş bu kanıtlar üzerinden. Diyor ki Amerika'nın İran'daki saldırıları ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sivil altyapıyı hedef alma tehditleri devam ederken Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in tüm hukuka aykırı saldırılara son vermesi ve uluslararası insancıl hukuka eksiksiz riayet etmesi zorunludur. Bu zorunluluk askeri operasyonların planlama ve gerçekleştirilme aşamalarında kasıtlı olmayan sivil can kaybı, sivil yaralanmaları ve sivil yapılara yönelik hasardan kaçınmak ve her durumda bunları en aza indirmek için mümkün olan tüm tedbirleri almayı içerir demişler. Biyanet'teki haberde her bir hava saldırısına dair kanıtlar teker teker sıralanmış. Toplam bilançoya da yer veriyor Biyanet. 28 Şubat ile 24 Temmuz tarihleri arasında İran'daki saldırılarda yüzlercesi çocuk olmak üzere en az 1469 sivil öldürülmüştü diye de hatırlatıyor. Zaman zaman çatışmalar da devam ediyor Amerika ile İran arasında ve hatta bölgede. Suudi Arabistan Yemen'i vuruyor. İran Ürdün'deki Amerikan üssünü vuruyor gibi bir bölgesel gerilim de devam etmekte. Bir başka savaş bölgesine geçiyoruz. Gazze'de yaşananlar var. Sadece Gazze'de değil tabii. Batı Şeria'da da özellikle yerleşimcilerin şiddeti artarak devam ediyor ve dünyadan ciddi tepkiler var. En son 12 ülke ki aralarında Britanya'da vardı. Aslında İsrail'in en yakın müttefiklerinden bir tanesi. Yerleşimcilere yönelik ithalat yasağı, ticaret yasağı daha doğrusu getirdiklerini açıklamışlardı. Netanyahu yönetimi ise çok kızgın buna. Ancak Trump yönetiminin de İngiliz hükümetinin kaygılarını paylaşıyoruz dediği ortaya çıktı. Bu haberde hem Amerikan basınında yer alıyor hem Karar Gazetesi'nde yer almış. Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine karşı açıkladığı yeni yaptırım paketi Britanya'nın Washington'da alışılmışın dışında bir karşılık buldu deniyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio gazetecilerin Londra'nın kararına ilişkin sorusu üzerine İngiliz hükümetini eleştirmekten kaçınmış. Rubio İngiltere'nin yaptırım kararından Amerika'yı önceden haberdar ettiğini belirterek bunlar onların aldığı kararlar demiş. Amerikan basınında da normalde böyle bir görüşme yaptığında Amerikan tarafının yapılmaması için ikna etmeye çalıştığını ancak bu sefer Donald Trump'ın ve Rubio'nun böyle bir iknaya girişmediği haberi var. Axios özellikle buna değiniyor. Axios gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nde daha çok diplomatlar arasında, devlet bürokrasi arasındaki arasında elde ettiği bilgilerle, sızdırma haberlerle bilinen bir yer. Geniş içeriden kaynakları olduğu biliniyor. Onun yaptığı habere göre İngiltere Başbakanı Andy Burnham yaptırım kararını açıklamadan önce Amerikan Başkanı Donald Trump'ı bilgilendiriyor. Görüşme hakkında bilgi sahibi iki kaynak Axios'a konuşmuş. Trump İngiltere'nin kararına karşı çıkmamış ve Burnham'dan geri adım atmasını istememiş. Amerikalı yetkililer İngiliz muhataplarına uygulanacak yaptırımlar konusunda aynı fikirde olmasalar bile Netanyahu hükümetinin Batı Şeria politikasına ilişkin Londra'nın kaygılarını paylaştıklarını iletmişler. Ayrıca Washington'daki tutum farklılığı da görünür hale geldi. Bununla birlikte diyor çeşitli çelişkiler var denmiş. Biz de dünkü haberde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'teki büyükelçisinin Londra ve diğer 12 ülkenin bu kararına sert tepki verdiğini söylemiştik. Şimdi Washington yönetimi ise tepki vermiyor. Bu ikisi arasındaki çelişkiye dikkat çekilmiş. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee açıklamada bulunmuştu dün BBC'ye deniyor. İngiltere'nin yaptırım kararını sert biçimde eleştirip bunu Yahudi halkına karşı ayrımcılık olarak nitelendirmiş. Ancak Beyaz Saray Huckabee'nin sözlerine açıkça mesafe koydu deniyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi aksıyorsa Büyükelçinin açıklamalarının Beyaz Saray veya Dışişleri Bakanlığı ile koordine edilmediğini söylemiş. Dolayısıyla böyle bir ayrım olduğundan bahsediliyor. Evet, Filistin ve dünya haberleriyle ardından da Türkiye haberleriyle devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara.
1: Açık Gazete.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti.
1: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
0: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
2: Apaçık.
0: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Açık Gazete.

0: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Three Dog Night'tan Joy to the World isimli şarkıyı dinledik. Eğlenceli bir şarkıydı. Açılışta da biliyorsunuz Three Dog Night çaldık. Çünkü grubun kurucularından Amerikalı şarkıcı Daniel Anthony Hutton 1942 yılında bugün dünyaya gelmişti. Bu vesileyle hem açılışta hem de şimdi ikinci bloğun girişinde Three Dog Night'ı dinlemiş olduk. Joy to the World. Eğlenceli bir şarkıydı. Evet, sizlerle birlikte bunu dinledik. Şimdi buradan tekrar Filistin haberlerine geçiyoruz. İki önemli gelişme yaşandı dün. Bir tanesini aslında uzun uzun dün anlatma fırsatı bulduk. Haaretz gazetesi çok önemli bir haber dünyaya duyurdu. 7 Ekim Aksa tufanı saldırısından sadece 15 gün kadar önce, 1,5 hafta kadar önce ya da Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bilgilendirildiğini ama Netanyahu'nun bunu ciddiye almadığını, Gazze'den böyle bir saldırı beklemediğini, belki Batı Şeria'dan bir saldırı gelebileceğini düşündüğünü gösteren bir haber yayınlamıştı. Bu haberin ardından Netanyahu iftira davası açmış Haaretz gazetesine. Şöyle geçiyor, dikenden okuyorum. Haaretz gazetesi dün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Eylül 2023 sonunda Netanyahu'yla 45 dakika telefonda görüştüğünü ve İsrail Başbakanını eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Gazze şeridinde İsrail'e büyük çapta bir saldırı planladığı konusunda uyardığını yazmıştı. Çok sayıda kaynak ve üst düzey yetkiliye dayandırılan haberde Netanyahu'nun bu bilgiyi güvenlik yetkililerine aktarmadığı ve herhangi bir önlem almadığı öne sürülmüştü. Gazeteye göre Netanyahu o dönem Gazze'den değil Batı Şeria'dan bir saldırı bekliyormuş. Açıklamaya göre İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ve Askeri Müsteşarlık Netanyahu'nun arama kayıtlarını incelemiş. Bu İsrail Başkanlık Ofisi Başbakanlık Ofisi daha sonra açıklama yapıyor. Haaretz'in bu dünyayı sarsan haberinin ardından Netanyahu'nun arama kayıtlarını inceledik. Böyle bir kayda rastlanmadı denmiş. Söz konusu dönemde herhangi bir Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin ziyaret iznine de rastlanmamıştır deniyor. Ofis Netanyahu'nun avukatlarına Haaretz gazetesi gazeteci Shlomi Eldar ve diğer taraflara karşı iftira davası açılması için talimat verdiğinde duyurdu. Buna karşılık olarak Haaretz gazetesinden de kısa ve net bir yanıt var. Gazete sosyal medyadan paylaştığı bir gönderide sadece Haaretz haberlerinin arkasındadır diye bir böyle kısa bir cümle açıklamada bulunmuş. Muhtemelen bir dava konusu olacak bu haber. Şimdi bir başka habere geçiyoruz. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e karşı bir açıklama var. Lemkin Enstitüsü hem de bunu yapıyor. Lemkin Enstitüsü tam adıyla soykırımının önlenmesi için Lemkin Enstitüsü. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bağımsız bir sivil toplum kuruluşu ve özellikle soykırım suçları alanında çalışıyor. Aslında 2017'de kurulmuş Irak'taki özellikle IŞİD'in gerçekleştirdiği soykırım ve soykırım girişimleri üzerine kuruluyor. 2021 yılında ise resmi olarak bağımsız bir enstitüye dönüşmüş. Enstitü 7 Ekim saldırıları hakkında açıklama yapmış ve Hamas tarafından İsrail topraklarında gerçekleştirilen saldırıları açıkça kınamıştı. Bu süreçte işlenen sivil cinayetleri, rehin alma eylemlerini ve rapor edilen cinsiyete dayalı cinsel şiddet vakalarını ki bunlar kanıtlanmamıştı ama soykırım niyeti ve boyutları taşıyan ağır vahşet suçları olarak nitelendirmişti. Enstitü İsrail'in 7 Ekim saldırılarına verdiği askeri karşılığı ise meşru müdafaa olarak görmediğini açıklamıştı ve bunu yani 7 Ekim'in hemen ardından yaşanan tüm süreci canlı yayında izlenen bir soykırım kampanyası olarak dünyaya duyurmuştu ve buna derhal durdurulması gerektiğini söylüyordu. Lemkin Enstitüsü 7 Ekim'den bu yana 1 Eylül tarihinde bir açıklama yapmışlar. Kamuoyu açıklaması bizim gözümüzden kaçmış. Dün fark ettim. Özellikle tatilde olduğumuz dönemde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in son derece tehlikeli bir açıklaması olmuştu. Ona değinmişler, ona dair bir açıklama yapmışlar hemen 1 Eylül'de. Ben-Gvir açıklamasında acil bir tehlike oluşturmasa bile Gazze'de her gece 30 ila 40 Filistinlinin kasten öldürülmesini talep etmiştir deniyor. Zira Ben-Gvir orada yaşamaya layık olmayan insanlar var. Yaşamamalılar. Onlar insan bile değil demişti. Lemkin Enstitüsü diyor ki şunu çok net bir şekilde belirtmek istiyoruz. Avrupa'da büyük öfkeye yol açan bu açıklama soykırım niyetinin ve soykırıma tahrik etmenin açık bir beyanıdır. Bakan Ben-Gvir'in bir podcast'te yaptığı açıklamalar İsrail'in devam eden küresel cezasızlığının sonuçlarını ortaya koyuyor. İsrailli liderler artık o kadar sorumsuz hissediyorlar ki milyonlarca insanın öldürülmesini meşrulaştırmak için yaşamaya layık olmayan hayat teriminin kullanıldığı Nazizmle yakından ilişkili bir dili sonuçlarından korkmadan açıkça kullanabiliyorlar demiş. Bu kavram Nazi Almanya'sında yükselen bu kavramın Almancasını da kullanmış. Lebensunwertes, Leben diye yaşamaya layık olmayan hayat anlamına geliyormuş. Özür dilerim. Bakan Ben-Gvir'in sözleri daha ılımlı bir hükümet içindeki bir aşırılıkçının sözleri olmaktan ziyade diyor Lemkin Enstitüsü. İsrail'in devam eden soykırım kampanyasını bu yıkımı tetikleyen Filistin karşıtı ideolojinin sunduğu örtülü gerekçeye dönüşmektedir. Filistinliler insan değildir ve bu nedenle hayatlarının hiçbir değeri yoktur bu söyleme göre. Ben-Gvir'in kışkırtıcı dili büyük ölçüde bu ulusu Filistin halkına karşı savaşa iten gücü dünyaya bu kadar açık ve kaba bir şekilde dile getirdiği için İsrail'de bazı kesimlerde rahatsızlık yaratıyor. Olsa da o soykırımcı bir devlet ve toplumun çirkin kendini öven yüzünden başka bir şey değil diye oldukça da sert bir açıklamada bulunmuş. Son açıklamalar resmi olarak ateşkes olarak sunulan bir dönemde geldi. Bu açıklamalar devletin aktif olarak sivilleri bombalayıp bombalamadığına bakılmaksızın İsrail liderliğinin Filistin halkına karşı doğası gereği soykırımcı tutumunu ortaya koyuyor deniyor. Ben-Gvir'in tüm bir nüfusa yönelik günlük infazlar yapılması yönündeki kamuoyuna yaptığı çağrı 1948 Soykırım Sözleşmesi'nin ilgili maddesi uyarınca soykırım işlenmesine yönelik doğrudan kışkırtma olarak değerlendirilmelidir deniyor. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım işlenmesine kışkırtma suçlamasıyla Ruandalı bireyleri dava etmişti. Bu davalardan birinde Hassan Nigze, Tutsi halkını sistematik olarak hamam böceği olarak insanlıktan çıkaran bir tabloid gazeteyi düzenleyip yayınladığı için suçlu bulunmuştu. O onların öldürülmesi çağrısında bulunacak kadar ama ileri gitmemişti. Ben-Gvir bunu söylüyor. İnsan bile değiller deyip bir de öldürülmelerini söylüyor demiş Lemkin Enstitüsü. Eğer dünya Ben-Gvir'in açıklamaları karşısında harekete geçmezse öngörülebilir ki bir gelecekte insanlığı dünyanın dört bir yanındaki her soykırımcı iktidar sahibinin ve soykırımcı adayın iğrenç kötülüğüne teslim etmiş olacaklardır. Bu mesele meşrulaşır denmiş. Bakan Ben-Gvir'in açıklamaları ölümcül şiddeti bir istisna olarak değil, rutin bir prosedür olarak ve daha da ötesinde başlı başına birincil bir hedef olarak gören bir devlet politikasının somut bir örneğidir. Toplu katliam İsrail siyasetinin bir yan etkisi değildir. Bu nihayetinde ülkenin 1948-67 sınırlarının çok ötesine uzanan ve yaygın olarak Tanrı tarafından emredildiği düşünülen bir büyük İsrail yaratmayı amaçlayan her türlü yerleşimci sömürgeci projenin bir sonucudur demişler. Gazze'deki toplu katliam tüm Gazze'nin İsrail'e ait olduğunu savunan demografik ve toprak gündeminin ayrılmaz bir parçasıdır diyorlar. Üstelik de işte bu paragraflarda Almanya'da Nazizm öncesi çıkan kavramlara değinmişler. 1920 yılında Alman öjenikçiler Alfred Hoch ve Karl Binding yaşamaya layık olmayan hayatların yok edilmesini savunan bir kitap yazmışlardı. Onlar bunu zihinsel veya fiziksel engelli insanlar için gerekli saymışlardı. Nazilerin iktidara gelmesinin ardından bu gerekçe ırksal olarak saf olmayan veya ırksal olarak aşağı görülen tüm insanlara uygulanan güçlü bir ideolojik araç haline gelmişti diye de hatırlatıyorlar. Ve son olarak şöyle bir çağrıyla bitiyor Lemkin Enstitüsü'nün çağrısı, açıklaması. Uluslararası toplum bu soykırımı önleme ya da kararlı ilerleyişini durdurma konusunda feci bir şekilde başarısız olmuştur. Ancak hala bu katliamı durdurabilir ve yaşanan dehşeti hafifletebiliriz. Hala anneleri ve babaları, kızları ve oğlanları, kardeşleri kurtarabiliriz. Birleşmiş Milletler'in 2. Genel Sekreteri Dag Hammarskjöld, onun bize hatırlattığı gibi, Birleşmiş Milletler bizi cennete götürmek için değil, cehennemden kurtarmak için kurulmuştu. Bu cehennemin sona ermesi gerekiyor diye de çarpıcı bir açıklamayla son vermişler bu açıklamaya. Evet, buradan diğer dünya haberlerine geçiyoruz. Amerika'da ara seçimler yaklaştığını dün de konuşmuştuk. Bunun öncesinde Donald Trump'ın daha popülist açıklamaları devam ediyor. Haritaların üzerinde değişiklikler yapıyor. Bütün bir Kanada'yı ve Meksika'yı en son Amerikan bayrağıyla göstermişti. Amerika'ya ait olduğunu gösteren bir yazıydı. Onun öncesinde ise New Mexico eyaletinin adındaki Meksika'yı silip Amerika yapmıştı. Şimdi bununla buna bir ne derler, bununla alay eden bir haber var. Dünyaca ünlü animasyon dizisi South Park'ın yaratıcıları Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün ve Meksika Körfezi'nin adını değiştirme girişimlerine açık bir göndermede bulunarak yeni sezonun adının South America olacağını duyurmuşlar. South Park dizisinin adı değişmiş, South America olmuş. Bu açıklamayı animasyonun yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker yapıyor. Apple ve Google'ın cesaretinden ve yurt sevgisinden ilham alarak South Park'ın adını South America olarak değiştiriyoruz ifadelerini kullanmışlar. 29. sezon olacakmış. Eylül'de herhalde, önümüzdeki günlerde başlayacak. Özür dilerim. Dizi geçtiğimiz günlerde en iyi animasyon programı dalında Emmy ödülünü de kazanmıştı. Şimdi South Park tabelasındaki park kelimesinin yerine Amerika kelimesinin konulduğu bir görsel de yayınlanmış durumda kendi sosyal medya hesaplarından. Bu arada yarın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü, 2001 yılında biliyorsunuz El-Kaide tarafından İkiz Kuleler vurulmuştu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ardından Irak'ın işgal, önce Afganistan vurulmuş sonra Irak işgal edilmişti. Şimdi bu yıl dönümünde Trump'ın da büyük bir propagandaya hazırlandı. Hatta şimdiden konuşmalara başladı ama büyük yalanlar söylediği belirtiliyor. Özellikle Guardian gazetesi Trump'ın 6 yanlış 9-11, yani 11 Eylül anlatısı diyor diye bir haber yapmış durumda. 25. yıl dönümünde Trump en az 6 yalan söyleyerek 11 Eylül konusunda açıklamalar yapmaya başlamış. Bunlardan bir kısmı çok önemli değil. Mesela vurulan binalar, Dünya Ticaret Merkezi binaları devrildikten sonra işte Manhattan'da en büyük, en uzun bina benim sahip olduğum binalardı demiş. Bunun gerçek olmadığını söylüyorlar ama bu biraz küçük bir yalan. Enkazın temizleme çalışmalarına yardım ettiğini, buraya birkaç yüz kişi gönderdiğini söylemiş. 2019 yılında PolitiFact, New York İtfaiye Teşkilatı'ndan bir tabur şefiyle röportaj yapmış. Trump'ın olay yerine herhangi bir işçi gönderdiğini hatırlamadığını ortaya çıkarmış. Yani böyle bir temizliğe yardım etmemiş Donald Trump. Henüz siyasete bulaşmadığı yıllar, ya da en azından şimdiki anlamıyla bulaşmadı. Daha önce de aday olması gündeme gelmişti. Fakat buradaki bu yalanlar arasında en çarpıcı, en tehlikeli olanı Müslümanlar hakkında söylediği. Trump 2016 yılında ilk kez başkanlık seçim kampanyasını yürüttüğü sırada 2001'deki saldırıların gerçekleştiği gün New Jersey eyaletinin Jersey City kentinde binlerce Müslüman Amerikalının sevinç çığlıkları attığı yönünde bir iddiayı birkaç kez tekrarlamış. Ancak buna dair henüz hiçbir kanıt, hiçbir görsel bulunabilmiş değil. Buna dair de Guardian'da böyle bir kanıtın olmadığı anlatılıyor. Ayrıca İlhan Omar hakkında açıklamalarda bulunmuş. Eylül 2019'da Donald Trump Müslüman ve bir Müslüman olan ve Amerikan Kongresi'nde görev yapan ilk Somali asıllı Amerikalı olan Demokrat vekil İlhan Omar'ın saldırıların yıl dönümünde dans ettiğini gösteren bir video olduğunu söyleyip onu da retweetlemiş, yeniden paylaşmış. Demokrat Parti'nin yeni yüzü diye böyle bir paylaşım yapmış 2019'da, ancak o görüntülerinde 11 Eylül'e ait olmadığı daha sonra ortaya çıkarılmış. Ancak bu yalanı söylemeye devam ediyormuş Donald Trump. Saldırıları önceden tahmin ettiğini de söylemiş. Donald Trump 2000 yılında The America We Deserve, nasıl çevirmek gerekir? Hak ettiğimiz Amerika adlı bir kitap yayınlıyor 2000 yılında, yani El-Kaide saldırısından bir yıl önce. Ve burada Osama Bin Laden'in çok daha önce yakalanmış olması gerektiğini, Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıdan hemen önce kitabımda ona dikkat çekmiştim demiş. Ancak burada Amerika'ya yönelik değil, El-Kaide'nin, Osama Bin Laden yerine El-Kaide'nin Kenya ve Tanzanya'daki Amerikan büyükelçiliklerine yönelik saldırıları olduğundan bahsediyormuş. Bunun da dolayısıyla doğru olmayan bir bilgi olduğunu söylüyor Guardian gazetesi. Ayrıca itfaiyecilerle ilgili de yakınlardaki bir diğer binaya gittiğini ve bu binanın US Steel binası olarak geçen binanın, ayrıca One Liberty Plaza olarak da biliniyor bu gökdelen. Bunun da yıkılma ihtimali olduğunu kendisi ziyareti sırasında ve kendisini iki itfaiyecinin kurtardığını söylüyormuş. Bunun da doğru olmadığına dair haberler var yine Guardian gazetesinde. Donald Trump'ın yalanlarına dair bir başka haber daha var. O da seçim kampanyasında söylediği, yani henüz yalan olmamış olan seçim vaatleri. Dallas'a gitmiş Donald Trump. Tarihi uzunlukta da bir kongre konuşması yapmış. Burada Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğu koruması halinde Amerika'daki her yetişkin vatandaşın 5000 dolarlık bir temettü alacağını söylemiş. Yani temettü, kar payı anlamında da kullanılabilir. Başkan konuşmasında demokratları radikal komünistler olarak tanımlıyor. İran'da yürüttüğü popüler olmayan savaşını da sonuna kadar savunmuş Donald Trump. Dallas biliyorsunuz petrol üreticileriyle de ünlü bir yer. Dolayısıyla neyin kar payı? Herhalde fosil yakıt olsa gerek, Amerikalılara dağıtacağım demiş. Cumhuriyetçiler kazanırsa siz de bizimle birlikte kazanırsınız ve 5000 dolar alırsınız diye seçmenlere seslenmiş. Ekonomik açıdan muazzam gücümüz var. Ve bu özellikle İran'daki başarımız sayesinde diyor. 2 saat sürmüş bu konuşma. Kendisinin daha doğrusu ara seçimlerde ciddi bir hezimet alabilecek olmasından söz ediliyor zaten uzun zamandır anketlerde de. Benim de oy pusulasında olduğumu varsayın diye de bir açıklamada bulunmuş ki cumhuriyetçilere daha fazla oy gitsin. Ancak onun da oy oranlarının %38'e kadar gerilediği anketlerde çıkıyor diye yer alıyor yine Guardian haberinde. Başkanlık tarihinin mali ve her açıdan en başarılı 2 yılıydı bu geride bıraktığımız 2 yıl diye de yine seçmenlere bu şekilde seslenmiş. Bu yüzden sizden sanki ben aday listesindeymişim gibi davranmanızı istiyorum diyor Donald Trump. Sadece bir kez daha. Çünkü eğer kaybedersek sınırlarımızı kaybedeceğiz. Yani göçmenleri kastediyor. Vergi indirimlerinizi kaybedeceksiniz. Güvenliğinizi ve emniyetinizi kaybedeceksiniz. Servetinizi kaybedeceksiniz. Ülkemiz cehennem gibi bir dönemden geçiyor ve tıpkı 2 yıl önce olduğu gibi bu cehennem gibi dönemden geçerek çıkacağız diye bir konuşma yapmış Dallas kentinde. Evet, buradan Türkiye haberlerine geçecek olursak dün Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi vardı. Buna dair Özgür Özel bir açıklamada bulundu. Daha doğrusu Özgür Özel aslında Koza TV yayınında birçok konuya ilişkin açıklamalar yapıyor. Ama Mansur Yavaş'ın ziyaretinden de bahsetmiş. Bu görüşmeden haberdar olduğunu belirtiyor Özel. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz. Ondan şüphem olmaz ifadelerini kullanmış. Kısa bir açıklama yapmış. Bunun sadece Ankara'daki yatırımlarla ilgili olduğunu söylüyor Özgür Özel. Zaten Mansur Yavaş da böyle bir açıklamada bulunmuştu. Bunun başka bir yere gidip gitmeyeceği henüz belli değil. Ama Özgür Özel'in sözlerinden kardeşlik hukukuna sahibiz. Ondan şüphem olmaz ifadelerinden böyle bir şey olmayacağı söyleniyor. Ancak başka belediye başkanlarının geçeceğine dair AKP'ye yeni haberler var. Mesela İsmail Saymaz'ın haberine göre CHP'nin Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı bugün AK Parti'ye katılıyormuş. 10 Eylül Perşembe günü düzenlenecek programla geçmesinin beklendiği öne sürülmüş. Bu arada Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimler konusunda da AKP'ye geçmişti biliyorsunuz. Bu konuda da yeni gelişmeler oldu. Dün uzun uzun bahsetmiştik. Özgür Çelik'in açıklamalarından özellikle bahsetmiştik. AKP'ye geçen meclis üyesi Ayhan Aydın savcı tarafından tehdit edildiğini söylemişti. Daha doğrusu Özgür Çelik bunu iddia etmişti. Bunun hakkında da soruşturma başlatılmıştı. İfade veren Ayhan Aydın iddiaların asılsız olduğunu belirterek hiçbir kişi veya kurum tarafından tehdit edilmediğini ve Özgür Çelik'e böyle şeyler söylemediğini belirtmiş. Dün yapılan soruşturmadaki ifade sırasında bunun üzerine Özgür Çelik bu sefer harekete geçiyor ve yeni parti harekete geçmiş. Yeni parti İstanbul Başkanlığı adına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi Özgür Çelik. Söz konusu dilekçede baskıya maruz kaldığı ileri sürülen 6 isim yer almış ve ne şekilde bu baskıya maruz kaldıklarını gösteren deliller de dosyanın içerisinde sunuldu deniyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediye Meclisi'nin 3 üyesinin şikayetleri üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatmıştı deniyor. Özgür Çelik Yeni Parti İstanbul Başkanlığı adına ayrıca Üsküdar seçiminde olanlara ilişkin de suç duyurusunda bulundu denmiş. Bu 6 kişinin de haberlerde isimleri verilmiş durumda. Evet, benim de fark ettiğiniz üzere biraz sesim kırçıllanmış durumda. Özür diliyorum tekrar bunun için. Şimdi kısa bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Açık Gazete. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo. Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
2: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Merhabalar Haluk Hocam, günaydın.
1: Günaydın Özdeş. Merhaba Andre.
0: Evet, Ömer Bey bu hafta yok,
1: Evet.
0: tatilde ama haftaya bizimle olacak. Bu hafta ne konuşuyoruz?
1: Bu hafta yine bu yapay zeka ile ilgili işler alevlendi. Dün bir tweet, daha doğrusu herhalde bir önceki gün Amerika saatiyle bir tweet attı. Jacob Carson diye bir antropik çalışanı. Antropik işte bu Cloud'u üreten yapay zeka kuruluşu biraz daha sorumlu gözüküyor diğerlerine oranla. O Anthropic'ten istifa ettiğini söyleyerek başlıyor tweetine. İşte 3 yıldır bu yapay zekaların ön eğitimiyle ilgili işler yapıyormuş. Hem OpenAI ile çalışmış hem Anthropic'te çalışmış. Ama hiçbir şirketin sorumluluk dairesinde davranmadığını söyleyerek bu istifasını gerçekleştirmiş. Kendi aralarında işte bu süper intelligence dediğimiz, yani o yapay zekanın aşırı güçlenmesi, işte teknolojik tekilliğe doğru varacak yola girmesi anlamına gelen süper intelligence konusunda onun böyle kendi kendini geliştirmesini sağlayacak ölçüde büyük bir yarış içerisinde olduklarını ve dolayısıyla bizim hayatlarımızla kumar oynadıklarını söylüyor. Ve işte şimdi burada konuya girmeyelim tek detaylara, bir daha doğrusu tek değil de işte daha ayrıntılı olarak bunun bu yargıya nasıl vardığını anlatıyor. Bir tweetsel yazmış, tweet dizisi. Sonra ortalık yine birbirine girdi. Ne oluyoruz falan filan diye. Fakat bu bir süredir aslında bizim programlarımızı da ele alıyoruz. Biraz Kavanoz'daki Yıldız'ı da ele alıyoruz. Burada büyük bir kafa karışıklığı var. Yani bir yanıyla böyle bazıları önemsenmesi gereken insanlar işte bu gidişin hayırlı bir gidiş olmadığını, bir süper intelligence tehlikesinin, yani yapay zekanın işte toplam insan entelektini aşması durumunun gerçekleşebileceğini söylüyor. Ama benim de için, yani ben de biraz daha bu ikinci görüşe yakın duruyorum şu sıralarda. Yine çok önemli, bazı insanlar da bunun önünde azımsanmayacak, aşılması çok zor engeller olduğunu ve dolayısıyla burada bir bardak suda fırtına kopartıldığını söylüyorlar. Şimdi tabii bu bir tartışma. Bu tartışmayı farklı platformlarda yapmak mümkün ama bir de bunun iktisadi açıdan değerlendirmeleri söz konusu. Yani yapay zeka tamam süper intelligence olmayabilir, yani o seviyeye gitmeyebilir ama şöyle bir etrafımıza baktığımızda büyük bir kullanım artışı görüyoruz. Ya
0: Evet.
1: da öyle bir izlenime kapıldı. Yani şimdi bu ikisini de birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü şimdi bireysel olarak bu bir körükleniyor. Yani yapay zeka kullanımı körükleniyor. Nasıl körükleniyor? Farkında olarak da olmayarak da bunun içinde oluyoruz. Çünkü işte bir performans puanı toplama şeysi var ya, bütün insanlarda öyle bir eğilim var. Sosyal medya ile fazlaca haşır neşir olan insanlarda özellikle. Bunlar böyle işte bir takım hazır önlerine sunulan araçları kullanarak bir nasıl söyleyeyim, fark edilmeye çalışıyorlar. Mesela Twitter'da Grok diye bir ek var. İşte çoğu kişi bunu kullanıyor. Bir sohbet yazıyor. İşte birisi bir şey atıyor ortaya, diyelim bir tweet atıyor, bir iddiada bulunuyor falan. Hemen Grok bu doğru mu? Grok bunun sonu ne olur falan gibi doğrudan doğruya yapay zeka kullanımını, gereksiz yapay zeka kullanımını, yani ve üstelik de ekosisteme zarar veren bir şekilde.
2: Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimler konusunda da AKP'ye geçti. Burada
0: Bu sizden mi geliyor Haluk Bey?
1: Ay ben, evet, özür
2: şeyin
1: dilerim.
2: açıklamaları. Yapay zeka mı girdi devreye şu anda?
1: Yapay zeka telefon şeyi telefondan izliyordum senin sabah
0: Evet.
1: orada kaldı ama kapattım
0: Açıldı.
1: Evet, açıldı bir
2: Bir
1: parça.
2: kere canlı yayında yapay zekadan bahsederken belki hatırlarsınız, İzel Bey'in telefonunda
1: Evet.
2: Siri aktive olmuştu.
1: Evet,
2: Çünkü ondan bahsediyorduk, onunla ilgili. Hey Siri diye bir karikatür söyleyecekti. O sırada Siri aktive oldu.
1: doğru. Bu arada tabii Hey Siri, o Siri harekete geçiren komut ya, onu
2: Evet,
1: anladım.
2: tabii.
1: Şimdi benimkisi garip bir durum. Neyse. Şimdi dolayısıyla bu yapay zekanın iktisadi meselesi de, yani iktisadi etkilerini de tartışmak
2: Bir
1: lazım.
2: minik bir araya girebilir miyim? Gördünüz
1: Tabii.
2: mü bilmiyorum. Francis Fukuyama Gazete Oksijen'de ayrıntılı bir yazı var.
1: Evet.
2: Bir söyleşi vermiş. Bu yine öncelikli olarak tabii bu tarihin sonu kitabından bahsediyor. Yanlış anlaşıldım ben orada falan diyor. Bir de eskisi gibi düşünmüyorum diyor. Çok ilginç. Eskiden muhafazakardım ve piyasa ekonomisinin tek çözüm olduğunu düşünüyordum. Şimdi sosyal bir devleti savunuyorum falan diyor. Çok ilginç geri adımlar var. Bunun gerekçelerini açıklamış. Ama esas yapay zeka beni endişelendiriyor demiş. Birinci gerekçe ekonomi ve istihdam alanında ortaya çıkarabilecek sonuçları diyor. İkincisi de insan davranışlarını taklit edebiliyor olmasının bazı sorunları olacak. Hatta insan olmanın ne anlama geldiği sorusu gibi yeni sorular da ortaya çıkaracak diyor.
1: Aa, bu soru çok önemli bir soru. Yani ikinci soru. Onu ama ileride tartışırız
2: Evet.
1: belki. Ömer abi de o tartışmada olmaktan hoşlanabilir.
2: Evet.
1: Biz Kavanoz'daki Yıldız'da bir miktar tartışmıştık eski yıllarda, ama şimdi daha güncel ve geniş, yani geniş tartışılması gereken bir konu. Şimdi bu ikinci kullanımda tabii işte Google'da işte artık aramada yapay zeka kullanmak ister misin diye sormuyor. Ben bir kullanayım de sen ister oku ister okuma, ya da işte bu aramayı derinleştirmek için benim verdiğim metin, yani yapay zekanın verdiği metin üzerinden, Gemini'nin verdiği metin üzerinden devam edebilirsin diye bir opsiyon sunuyor ve en tepeye ilk onu çıkartıyor artık. Dolayısıyla aslında yapay zekanın gereksiz kullanımı olağanüstü artmış durumda. Bu bir tür tüketim, hani fetişizme varan bir tüketime dönüştürülmeye çalışılıyor. İşte o yüzden dünya kadar enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor falan filan. Bunu bir kenara koyalım. İkinci tarafta yine şirketlere baktığımızda da çok yaygın bir kabul oranı olduğunu görüyoruz. Yani kime sorsan, "Aa, ben yapay zeka şirketimde kullanıyorum," diyor. Şimdi dolayısıyla acaba hakikaten bu yapay zekanın şirkette kullanımını piyasa dinamikleri bakımından doğrulayacak bir yön var mı meselesini de sorgulamak gerekiyor. Belki de o ilk süper intelligence'a varabilir endişelerini neden körüklendiğini de açıklayabilecek bir şey de olabilir bu belki de. En azından bir ipucu verebilir. Hakikaten şirketler süper intelligence'a varabilir endişelerini neden körüklendiğini de açıklayabilecek bir şey de olabilir bu belki de. En azından bir ipucu verebilir. Hakikaten şirketler yapay zekayı

0: etiketi bu. Derli toplu bir yapay zekanın verimlilik etkisiyle ilgili, daha doğrusu ekonomik iktisadi senaryolarla ilgili bir şey yazmışlar. Rapor, research brief, yani bir büyük bir araştırma yürütülüyor belli ki. O araştırmanın kısa bir özetini 14 Ağustos 2026'da yayınlamışlar. Oradan biraz bahsedeceğim. Bir de yeni çıktı, herhalde dün veya belki gün falan çıkmış olabilir. Kapsamlı bir şey var, makale var. Bu makale de dönüştürücü yapay zekanın ya ilişkin iktisadi senaryolar. Anton Korinek, bu Antropik'te çalışan birisi, Antropik Enstitü'de, ama geniş bir ekip var. Charles Jones gibi ana akım iktisatta büyümenin önemli isimlerinden bir tanesidir. O da yazarlar arasında yer alıyor. Ve işte 3-4 tane daha yazar var. Bu da ilginç sonuçlar barındırıyor. Ama önce şu Oxford'u hızlıca bir ele alalım. Burada yapay zekanın verimlilik etkisi için 3 tane kanal tanımlıyor. Dolayısıyla aslında tartışmayı bunun üzerinden kurmak gerekiyor. Bir, işlerin ya da görevlerin, yani bu task, İngilizcesi task denen şeyin, yapay zekaya maruziyet oranı. Dolayısıyla yapay zeka ne kadar kullanılabilir bir işletmede, aslında onu ölçen bir kanal. Yeni teknolojinin benimsenme oranları, yani böyle bir kanal var ama şirket kültürü bu kanalı benimsemeye ne kadar yatkın? Bazı şirketler daha muhafazakardır. Hemen yapay zekayı teslim etmek istemezler kendilerine. Üçüncüsü de yapay zeka kullanımının verimlilik artışına aktarımı. Pass-through dediğimiz bir şey. Bu iktisatta çok genel geçer bir kavramdır. Aktarım mekanizmalarını tanımlamak üzere. Yani yapay zekayı kullanıyoruz da gerçekten bir verimlilik ortaya çıkıyor mu? Bu üç kanal üzerinden şey yapıyor, ele alıyorlar.
1: Burada verimliliğin tanımı da ama önemli herhalde.
0: Toplam
1: Yani
0: faktör verimliliğinden bahsediyor.
1: çıktı sayısını mı şey yapıyor?
0: Yok, yani toplam faktör verimli dediğimiz zaman bu biraz daha karmaşık analiz gerekiyor. Yani üretkenlikle karıştırıyor genellikle insanlar.
1: Evet.
0: Üretkenlik, senin az önce dediğin gibi, toplam çıktı bölü çalışan sayısı. Buna üretkenlik diyoruz. Ama toplam faktör verimli dediğimizde biraz daha detaya inmek söz konusu. Orada üretim faktörleri, yani kabaca iki tane temel üretim faktörü var: sermaye ve iş gücü. Bunların verimliliklerinde ne kadar artış oldu? Bu daha ölçülmesi biraz daha zor, karmaşık, ama daha önemli, kalıcı sonuçlar açısından bizim değerlendirme yapabilmemiz için daha önemli bilgiler veriyor. Yani bir parça o senin ilk baştaki o üretkenliğin dekompoze edilmiş, ayrıştırılmış halini de veriyor. Yani o üretkenlik artmış olabilir ama bunun ne kadarı sermayeden geldi, ne kadarı iş gücünden geldi falan gibi soruları cevaplama imkanı buluyoruz bu yolla ele alırsak eğer. Şimdi Oxford raporu önümüzdeki 10 yıl için yapay zekanın verimlilik artışına katkısı en az %3,5 olacak diyor. Yani bu rakamı hatırlıyoruz bir yerden. Daral Acemoğlu da benzer bir çalışma yaptığında bunun biraz daha altında bir şey bulmuştu. Ama en az lafı önemli burada. Yani 3,5'u bir tür minimum seviye gibi görmek lazım. Oxford yaklaşık ya da Oxford araştırmasının sonuçlarına bakacak olursak. En az demesinin nedeni birkaç tane senaryo tanımlamış olması. Üç tane alternatif senaryo var. Birisi yapay zeka atılımı senaryosu. Yani bu en yüksek etkinin ortaya çıktığı senaryo. Tabii bu büyük verimlilik artışları ve olumlu iş gücü piyasası sonuçlarıyla birlikte geliyor. Yani hani o yapay Darun Acemoğlu'nun bahsettiği doğru patikaya geçmemiz durumunu ifade ediyor. Hem yüksek bir verimlilik artışı var, hem de olumlu iş gücü piyasası sonuçları söz konusu. Hızlı verimlilik artışları ancak iş gücü piyasalarında ciddi bozulmalarla birlikte ortaya çıkan bir atılım. Buna yapay zeka bozucu senaryo diyorlar. Yani yapay zekanın bozucu etkide bulunduğu senaryo. Üçüncüsü ise daha zayıf verimlilik artışları. Yani bu belli ölçüde işte regüle edilmiş bir yapay zeka ortamından bahsediyoruz. Yani yapay zekanın sınırsızca gelişmesine ket vurur.

0: ya da belki yapısal nedenlerle ortaya çıkan, yani regülasyona konu olmasa bile yapay zekanın belli açılardan bu tıkanması söz konusu olabiliyor. Çünkü aslına bakarsan işte o Danıl Hacımoğlu'nun yaptığı çalışmada bir regülasyon söz konusu değilken de yapay zekanın ontolojik olarak, ontolojik kısıtları nedeniyle yani software'den ve donanımdan gelen, yazılımdan ve donanımdan gelen kısıtlar nedeniyle bir beklendiği ölçüde güçlü verimlilik artışı yaratamayacağı, toplam faktör verimliliğinde büyük bir artış yaratamayacağı söyleniyordu. Dolayısıyla daha zayıf verimlilik artışları, ama buna rağmen orta derecede daha kötü iş, yani iş gücü piyasası halen kötüleşiyor, ama o hızlı verimlilik artışlarının sonucunda ortaya çıkacak ölçüde kötü değil, biraz daha kötü. Bu da yapay zekaya ilişkin hayal kırıklığı senaryosu olarak adlandırmışlar bu üçüncü senaryoyu da. Şimdi bunun sonuçları ne oluyor? İki başlık altında şöyle birincisi 2000, eğer en yüksek, yani o birinci senaryo olursa büyük verimlilik artışları ve iş gücü piyasasında da olumlu gelişmeler söz konusu olursa bu ne anlama geliyor? Önce onun altını biraz çizmek lazım. Bu çünkü kritik bir nokta. Şimdi burada bir mikro makro ayrımı yapmak gerekiyor. Yani ayrım derken seviye farklıdır. Bir yerde bir işletmeyi ele alalım. İşletmede yapay zekada toplam faktör verimliliğinde büyük artışa sebebiyet vermesi halinde ne olacaktır? İşletme amaç fonksiyonu açısından iş gücü tasarrufu gerçekleşir, değil mi? Yani işten çıkarmalar yapacaktır. Çünkü artık eskisinden, çünkü pazarda büyük bir genişleme olmazsa üretimi artırması bütün işletmelerin mümkün olmayacağına göre iş gücü tasarrufu yoluyla maliyetleri düşürüp karını artırmayı şey yapacaktır, hedefleyecektir. Dolayısıyla işletme açısından rasyonel bir tutum, tırnak içinde söylüyorum, işten çıkarma, eğer yüksek verimlilik artışları gerçekleşecek olursa. Ama her işletme bunu yaparsa bu defa makro seviyede ne olacak? Çok büyük bir atıl iş gücü ortaya çıkacak ve bu atıl iş gücünü de gelirden yoksun olacağını düşünecek olursak, ancak sosyal transfer gelirleri, eğer iyimser bakacak olursak meseleye, kamusal alan halen varlığını koruyabiliyorsa o ortamda, bir sosyal transfer gelirleri yaşayan bir kitle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında toplumun harekete geçirip yaratıcı faaliyetlerde kullanabileceği geniş kitleler bundan yoksun kalıp tamamen aslında üretim sürecinin dışına itilmiş, hatta toplumsal ilişkilerden de yavaş yavaş soyutlanmaya başlayan bir geniş kitleler ortaya çıkacak. Bu tabii iş gücü piyasasında olumsuz sonuçlar diye adlandırabileceğimiz bir şey. O zaman diyor, atılım senaryomuzda 2060 yılına kadar temel senaryomuza göre %8 daha yüksek bir şey var, verimlilik artışı ortaya çıkıyor. Bozucu senaryoda, yani ikinci senaryoda %6'lık bir artış oluyor. Bu şey, pardon, birinci senaryoda bir toplumsal düzende, yani o patikanın iyi bir patika olacağını söylemiştik. Yani iş gücü piyasasında etkisi olmuyor. Bu az önce bahsettiğim geniş kitlelerin işsiz kalması bozucu senaryoda söz konusu. Öbüründe ise bu iş gücün tasarrufu sayesinde açığa çıkan, kullanılabilir, özellikle de yaratıcı iş gücü açısından açığa çıkan kullanılabilir iş gücünü toplumsal gelişmenin farklı alanlarında, daha doğrusu toplumsal hayatın farklı alanlarında kullanarak toplumsal gelişmeyi hızlandırmak söz konusu olacaktır. Bunun tabii kapitalizm koşullarında olması mümkün değil falan, o ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuç itibariyle teknoloji optiğinden bakacak olursak bizim Darun Acemoğlu'nun bir an önce dönmemiz gereken teknolojik gelişme patikası olarak tarif ettiği noktaya girmemiz durumunda en yüksek verimlilik artışını sağlıyoruz. Ama bu da yapay zeka etkisi de burada %8 olarak gözüküyor. Bozucu senaryoda %6 daha yükseliyor verimlilik. Çünkü işte bir toplumsal gelişmeden bir ket vurma söz konusu olduğunda potansiyeline erişemiyor. Hayal kırıklığı senaryosunda ise %4 daha düşük. Yani negatif bir şey var, verimlilik artışı var hayal kırıklığında. Yapay zekaya yatırım yapıyorsunuz ama karşılığında alamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir gerileme ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu böyle bir şey var. Tabii olumlu senaryolarda gayri safi yurt içi hasıla kazanımları, yani refah göstergesi olarak alabiliriz bunu. G7 gibi yapay zeka yüksek oranda maruz kalan ekonomilere ait diyor. Dolayısıyla burada aslında geçerken şöyle bir değiniyor ama bu yapay zekaya maruz kalma ya da yapay zekayı kullanma kapasitesi ülkeden ülkeye farklılaştığı için aslında bu durumda yine eşitsizliklerde büyük patlamalara neden olabileceğini söylüyoruz. Dijital bağlantının düşük olduğu ve yapay zeka yayılımını engelleyen Çin ve Hindistan gibi ekonomi daha küçük kazanımlar elde edilmektedir diyor. Bu çok katılmak mümkün değil. Bunu ayrı bir dosyada tartışmamız gerekiyor. Çin'in yaklaşımı son derece farklı aslında. Dolayısıyla dijital bağlantının düşük olmasından ne kastediliyor onu da şey yapmamız lazım, tartışmamız gerekiyor. Ama bu raporda bu ikisi yapay zekadan dolayısıyla Batı dünyasının daha yüksek bir potansiyelle yararlanma imkanına sahip olabileceği, yani o birinci senaryoda hareket etme kabiliyetine kavuşursa daha yüksek bir atılım gerçekleştirebileceğini söylüyor. Yukarı tabii bir şeyin altını çizmek lazım. Bu yapay zeka etkisinin aslında kalıcı bir etki olmayacağını, yani şunu söylüyor. Büyüme o şey toplam faktör verimliliğindeki artış oranını kalıcı bir şekilde sıçratması söz konusu değil diyor. Yani bir üstel artışa neden olacak şekilde sıçratması mümkün değil. Bir kayma söz konusu. Bu şu demek. Aslında toplam faktör verimliliğinde teknolojinin diğer etkileri ve diğer başka türlü etkilerle birlikte zaten bir artış oranı var. Yapay zekanın etkisi bu artış oranını bir süreliğine yukarı kaydırması oluyor. Dolayısıyla yukarı doğru itiyor. Sonra bir doygunluk noktasına ulaştığı zaman da bu yukarı itme etkisi kayboluyor. Normal artış trendine dönüyor. Ama o
1: Bu ama hemen hemen her teknolojik gelişme için geçerli değil
0: var,
1: mi?
0: var. Bunun yüksek olasılık olduğunu söylüyor. Bir şey koyuyor yalnız, soru işareti açıyor aslında. Verimlilik büyüme oranında kalıcı bir artışa yol açabileceğinden de bahsediyor bir olasılık olarak. Bu tabii acayip bir şey. Yani burada o zaman önümüzde bir tek şey kaynak kısıtı şu bu falan filan gibi kısıtlar ortaya çıkıyor. Çünkü bu oranı kalıcı olarak değiştirmek demek 10 yıllar boyunca hep yükselmeye devam eden bir verimlilik artışı ve bir verimlilikten bahsetmemiz anlamına geliyor. Bu açıdan da çok ilginç bir nokta, yani burada da böyle bir şey. Tabii şeyde bir takım çalışmalara da atıflar var. Bir toparlamış rapor içerisinde aşağı yukarı 6 tane çalışmaya atıf var. Philip Agion da çok önemli bir ana akım iktisatçıdır. Bunların 2024'te yüksek senaryosunu şey yapıyor. Burada %12'lik bir faktör verimliliğinde değişim var ki bunun tabii gayri safi yurt içi hasılaya yansıması çok yüksek olacaktır halde. 2024'te baseline, yani temel senaryo olarak aldığında %6-7'lik falan bayağı iyimser, en yüksek oranlar. Bunlar da var zaten. Goldman Sachs'ın 2024'teki bir çalışmasında %6 var. Oxford Economics'in baseline senaryosu, yani gerçekleşmesi en muhtemel senaryosunda %3,5'luk bir büyümeden bahsettik biraz önce. Mish ve diğerleri 2025'te yaptığında aşağı yukarı %1 buluyor. Acemoğlu'nun yaptığı çalışmada da birinin altında %0,7 falan gibi bir şey buluyor. Dolayısıyla aslında bu toplam faktör verimindeki artışta hem kafalar karışık, çünkü hani Acemoğlu en düşük 0,7, en yüksek %12 deyince arada çok büyük fark var. Bu bir artış oranı farkı olunca da inanılmaz büyük bir gayri safi yurt içi seviye farklılıklarına tekabül ediyor. Dolayısıyla bir karmaşa içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Henüz herhalde ölçümle ilgili falan ciddi problemler var. Vaktimiz çok az, 1-2 dakikalığına
1: Evet, iyi. 2-3
0: değineyim.
1: dakikamız var.
0: Diğer makaleye değineyim. Bu bir model oluşturuyorlar bunlar da. Bir genel denge modeli gibi ve bir takım senaryolar üzerinden çözüm gerçekleştiriyorlar. Gayri safi yurt içi hasıla, iş gücünün payı, ücretler, iş gücünün yeniden dağılımı, yani vasıflı vasıfsız anlamında ve işsizlik için bir takım analizler yapmışlar. Bunlar da üç tane senaryo var. Ilımlı, önemli ve aşırı diye. Ilımlı değişim senaryosunda yapay zekanın 2030 yılına kadar gayri safi yurt içi hasıla büyümesine yarım puandan daha az katkıda bulunduğunu ve işsizliği onda bir puan artırdığını söylüyor. Yani işsizlik etkisi var ama büyüme etkisi de beklendiği ölçüde yüksek değil. Aşırı değişim senaryosunda buldukları sonuçlar da şöyle. Yapay zeka dönüştürücü etkilere sahip olup 2030 yılına kadar günümüzdeki bilişsel işlerin neredeyse yarısını gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşıyor. Yani güçlü bir sıçrama anlamına geliyor. Bu soru işareti konulması gereken bir varsayım. Ardından gayri safi yurt içi hasıla büyümesi yılda %15'e yükseliyor. Yani eğer bu transformatif yapay zeka denilen şey gerçekleşecek olursa, bunun böyle bir takım güvenlik açısından problemlerini bir yana bırakalım. Böyle bir varsayımın gerçekleşmesi halinde zaten gayri safi yurt içi hasıla büyüme %15'e çıkıyor. Gelirdeki iş gücü payı ise %60'tan %45'e düşüyor. Yani bunun olağanüstü yüksek bir eşitsizlik yaratacağını gösteriyor bu çözümleme. Ve bilişsel çalışanların, bak mavi yakalı demiyorum, doğrudan doğruya kognitif bilişsel çalışanların neredeyse beşte biri işsiz kalıyor. Bu transformatif yapay zekanın toplumsal yıkım yaratma kapasitesi, eğer bu varsayım gerçekleşecek olursa, son derece yüksek. Yani bu, geçen hafta bir atıf yapmıştık. Daran Acemoğlu ve iki ortak yazarının birlikte yazdıkları bu otomasyon ve baskı makalesini orada, o zaman burada bu kadar yüksek eşitsizlik patlamasıyla birlikte herhalde toplumsal baskının, kapitalist devlet tarafından uygulanması gereken toplumsal baskının da çok artacağını, bir isyan halinin, devrimci durumun oluşacağını söyleyebiliriz böyle bir durumda. Ayrıca ABD'li yetişkinlerin yapay zekaya ilişkin beklentiler hakkında da bir anket yapmışlar. Orada da görüşler çok büyük farklılıklar gösteriyormuş. Ama katılımcıların ortalama olarak verdikleri, yani yanıtların ortalamasına göre 2030 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılada %8'lik bir artış bekleniyor ve bilişsel istihdamın %4 azalacağı öngörülüyormuş bu anketteki katılımcılar tarafından.
1: Sermayenin merkezileşmesi yani o zaman bekleniyor yani.
0: Tabii. Yani sermayenin payının, ağırlığının artması, yatırımların, teknoloji yatırımlarının artması anlamına geliyor. Bu tabii ancak yapay zekanın yüksek otomasyonda bütünleşmesi ve ne deniyordu ona, bu hafta şeyde, bu hafta ve önümüzdeki hafta Kavanoz'daki Yıldız'da konuşacağız o konuyu. Hiper otomasyon deniyor. Bu hiper otomasyon, işte işletme içerisindeki süreçlerin yapay zeka desteğiyle birlikte hızla ve yüksek düzeyde otomasyona maruz kalması hali. Ancak o zaman zaten bu generatif yapay zeka diyor. Ama bunun yıkıcı, toplumsal açıdan yıkıcı etkilerinin katlanılamaz boyutlara ulaşacağını gösteriyor bu senaryo.
1: Evet, sen de son bir şeyde katkıda bulunayım. Bu Elon Musk hakkında yeni bir belgesel Venedik Film Festivali'nde işte
0: Yayınlanacak.
1: göz evet yayınlanıyormuş. Onu da herhalde takip edip sonrasında konuşabiliriz. Çünkü sermayenin merkezileşmesi, tekno devler, hatta
0: Evet.
1: neydi? Tekno neydi kavram şeyin, Varoufakis'in, onu
0: Feodalizm.
1: teknofeodalizm, feodalizm, bunlardan falan bahsedilirken ilginç olabilir o belgesel etrafında da
0: Evet.
1: şey
0: Bir iki tane de bilim kurgu, yani konuşulmayı hak eden bilim kurgu dizisi.
1: yapmak. Evet.
0: Onları da konuşuruz.
1: Harika olur, tamam. O
0: Tamam.
1: zaman haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.
4: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
0: Bertolt Brecht, Radyo.
5: Açık Gazete.
0: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
6: Merhabalar Tuğba, günaydın.
7: Günaydın Özdeş.
6: Ömer Bey bu hafta yok, bildiğin üzere tatilde. Haftaya bizim ne olacak? Bu hafta ne konuşuyoruz?
7: Bu hafta yine Avrupa sularında dolaşalım. Çünkü gerçekten Avrupa'da önemli gelişmeler oluyor. Hepimiz Almanya, Saksonya, Anhalt'ta AfD'nin yükselişini kazandığı zaferi konuşuyoruz. Ben de bundan bahsedeceğim. Ama bununla birlikte pek fark edilmeyen bir konu da vardı. Onu da en başta söyleyeyim, geçeyim. İtalya'da Meloni hükümeti şu ana kadar İtalya'da son 80 senedir en uzun süredir hükümette olan hükümet ediyorlar. En uzun süreli iktidarda olan hükümet, Meloni en uzun süredir başbakan son 80 yılın. Burada konuşuyorduk Ömer Bey'le, seninle, işte Meloni iktidara geldiğinde işte bakalım başbakanlık yapacak mı, işte diğer Avrupa ülkeleri onu izole etmek için ya da onunla mesafeli bir ilişki geliştirmek için çeşitli stratejiler uyguluyordu. Ama aradan geçen 4 yılda Meloni gayet kendini kabul ettirdi ve popülaritesi gayet yüksek, yani seçim başarısı olarak anketlerde yine destek olarak gayet yüksek gözüküyor. İtalya'da bu Meloni'nin kendini kabul ettirmiş olmasını da kökleri aşırı sağcı bir partiden gelen bir siyasetçi olarak bunu da not edelim en başta. Saksonya Anhalt'taki AfD zaferini bununla birlikte düşünmek gerekiyor. Yani toplu bir Avrupa'daki aşırı sağ yükselişinin bir parçası olarak düşünmek gerekiyor. Almanya'da beklenen oldu. Saksonya Anhalt'ta AfD birinci parti çıktı. Hatta beklentileri de aştı oy oranı. %43.8. Bilemiyoruz şu anda hükümet kurabilecek mi, diğer partiler onunla koalisyon yapacak mı ya da bir azınlık hükümeti kurabilecek mi, ama Alman istihbarat servisleri tarafından aşırı sağcı olduğu tescil edilmiş, ırkçı ve ayrımcı söylemlere sahip olduğu resmi olarak kabul edilmiş bir parti için Saksonya Anhalt eyaletinde neredeyse her iki kişiden birisi, yani böyle ırkçı bir parti için oy verdi. Bu gerçekten hani Avrupa'daki gidişatta önemli bir kilometre taşı oldu bu seçim. Ve bu sadece bir eyalette değil, evet Saksonya Anhalt 2,1 milyonluk küçük bir eyalet. Ama Almanya'nın genelinde de anketlere göre AfD şu anda birinci parti, ikinci Hristiyan Birlik partilerine 7-8 puanlık fark atmış durumda. Dahası Berlin gibi bir yerde oy oranı %18. Yani Berlin'de de her 5 kişiden birisi neredeyse böyle ırkçı bir partiyi destekliyor, ona oy verebileceğini söylüyor.
6: Berlin gibi derken herhalde kozmopolitan
7: Evet.
6: olmasından, solun kuvvetli olmasından falan söz ediyoruz.
7: Evet, yani sonuçta hani Saksonya Anhalt için işte Doğu Almanya işte ekonomik olarak geri kalmış, kendini çok periferide hisseden, dışlanmış hisseden bir eyalet diye söyleyebiliriz. İşte ekonominin kötü olduğu bir yer diye söyleyebiliriz özellikle de. Hani bunlarla açıklanıyor kısmen Saksonya Anhalt'taki başarı. Ama Berlin gibi bir yer derken böyle bu kriterlerin devrede olmadığı bir
6: Orada da
7: bölge.
6: gerçi Doğu Berlin var tabii.
7: Evet,
6: Eski
7: ama
6: Doğu Berlin.
7: evet. Ama işte
6: Tabii
7: kozmopolit
6: tabii tabii evet, kozmopolit. İşte gerçekten solun falan kuvvetli olduğu bir yer. Zaten Berlin'de 15 bin kişi deniyor. AfD'nin Saksonya zaferinin ardından sokağa inmiş.
7: desteklemek için mi? Yani
6: Hayır. Faşizme
7: evet.
6: tabii,
7: Evet,
6: antifaşist yürüyüş.
7: antifaşist yürüyüş. Evet,
6: Evet.
7: evet. AfD'nin ırkçı, yabancı karşıtı söylemleri işte az çok biliniyor. Okullarda göçmen çocuklarının farklı bir sınıfta olması, engellilerin de farklı bir sınıfta olması gibi önerileri biliniyor. Ben birazcık daha hani üniversitelerle ilgili, eğitimle ilgili neler söylüyorlar, bunlara dikkat çekmek istiyorum. Partinin ideoloğu Till Schneider, akademideki beşeri bilimleri, yani bu insan ve toplum bilimlerini sosyal nitelendiriyor. Kullandığı laf bu. Yani bu akademideki sosyal bilimciler bu yaşadığımız diyor. Ve bu üniversitelerin mevcut yapısından hiç memnun değil. Üniversitelerin genel olarak yapısını ve içeriğini değiştirmek istiyor. Yapısını değiştirmek istiyor derken daha hiyerarşik bir yapılanma olmasını, daha az katılımcı olmasını, Avrupa standartlarından çıkılmasını, işte bu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları verilirken, işte müfredat belirlenirken, hani belirli ortaklıklar, belirli standartlar söz konusu, bunlardan çekilinmesini öneriyor. Ve işte kendisi lisans, yüksek lisans şeyleri için farklı kriterler getirmeyi planlıyor. Demografik çalışmalar alanında bölümler kurulmasını istiyor. Yani bu nüfus değişimleri, bu göç, bunları daha çok araştıralım. Ne kadar korkunç şeyler olduğunu diyor. Eleştirel İslam Çalışmaları Enstitüsü kurulmasını istiyor. Üniversitelerle ilgili bu tip önerileri var. Genel olarak eğitimde mesela okullarda daha fazla Rusça eğitim istiyor. Evde eğitim mümkün olsun. Hani çocuğunu okuldaki bu bizim şu anda tam değiştiremediğimiz müfredata uyduramayan aileler çocuklarını alsın, evde işte kendileri eğitim versin gibi önerisi var. Müfredatta işte bu Hitler, Nazi dönemi suçluluğuna dair anlatılar kaldırılsın, azaltılsın. İşte şanlı Alman tarihini daha çok konuşalım diyor. Eğitimin Alman toplumunda bir national disorder yarattığını, yani bir ulus bozukluğu, kişilik bozukluğu gibi ulusal bir bozukluk yarattığını mevcut eğitim sisteminin.
6: Kaldıralım diyor. Eğitimi kaldıralım.
7: eğitimi kaldıralım değil de eğitime
6: Evet.
7: gayet hani vatansever bir şekilde işte hani şanlı Alman tarihimizi bilelim ve biz bununla gururlanalım. Hani şu anda bize verilen işte bu eğitimin verdiği Alman kimliği işte bizim onu yeterince sahiplenmemize engel oluyor. Gurur duymamıza engel oluyor diyorlar. Yani böyle
6: Tabii yani çok da Nazi geçmişiyle şey yapmayalım, uğraşmayalım diyor yani.
7: tabii
6: Özetle
7: tabii
6: aslında
7: yani
6: kastettiği o.
7: evet yani
6: Bunun
7: o
6: altında çok eziliyoruz demeye getiriyor.
7: evet hani bir daha asla işte temel motivasyonlarından bir tanesi Alman eğitiminde hani o soykırım gibi bir şeyin bir daha asla yaşanmaması için pek çok işte eğitimin zihniyeti temel zihniyeti bunun üzerine kurulu. Ama işte AfD böyle bir daha asla demeyecek bir şey o kadar da çok görmüyor. Hani utanılacak bir şey oralarda çok fazla görmüyor. Peki AfD bu söylediklerini yapabilir mi, uygulayabilir mi? Demin söylediğim gibi ekonomik olarak aslında küçük bir eyalet. Bütçesi açık veren, merkezi bütçe tarafından finanse edilen bir eyalet. Yani bir kere hani ekonomik olarak güçlü değil. AfD'nin genelde ekonomik olarak güçlü olmadığı ve aslında kadrolarının da olmadığı, yetkin, yetişmiş insanların olmadığı söyleniyor. Yani işte diyelim ki bu eğitim sistemini değiştireceksin, işte üniversiteleri değiştireceksin. Hani bunun için şu anda işte yeterli kadrolarının olmadığı, uzman kişilerinin olmadığı söyleniyor. Bu handikaplardan birisi olarak belirtiliyor. Ama tabii ki yine de buna rağmen böyle bir şeye girişilebilir. Ve ayrıca da yani son 10 yıldır, 15 yıldır kendini sürekli güçlendiren bir hareketten bahsediyoruz. Pek de öyle beklendiği gibi çıkmayabilir. Ama öte yandan bir takım anayasal korumalar var. İşte akademik özgürlükler var. İşte ben Avrupa eğitim standartlarından çıkıyorum deyip pat diye çıkamıyorsun. Ama bu noktada da AfD'nin bunlar yokmuş gibi davranıp bu adımları atıp sonrasında yani hukuki olarak işte davalar açılacak ve belki bu davalar sonunda kazanılacak ama davaların kazanılması yani AfD'nin attığı adımların geri aldırılması yıllar belki hani 5 yıl 10 yıl sürecek. AfD'nin bu hukuki süreçteki yavaşlıktan faydalanmak gibi bir strateji güdebileceği ve bunun da tüm bu kurumları yıpratabileceği söyleniyor. Böyle bir durum söz konusu. İşte önümüzdeki dönemde diğer eyaletlerdeki seçimlerde AfD ne yapacak? Diğer Almanya'da önemli ülkelerde işte Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da önümüzdeki 2 yıl seçimler var. Onlarda aşırı sağcılar ne yapacak? Ama bu işte hem işte Almanya'da diğer eyaletlerde ve Avrupa'da diğer ülkelerde aşırı sağcıları cesaretlendirecek ve bu hareketi ivmelendirecek bir kilometre taşı olarak görülüyor genel olarak. Diyebilirim.
6: Evet, pardon.
7: Almanya ile ilgili bunları söyleyelim. PISA sonuçlarından bahsetmek istiyorum. 2 gün önce 8 Eylül'de açıklandı PISA 2025 sonuçları. Genel olarak dünyadan ve Türkiye'den bahsedeceğim ama burada da hani Almanya biraz tokat üzerine tokat yiyor. Hani Saksonya-Anhalt onları bayağı sarstı. Bunun yanı sıra Almanya PISA'da da bu şey yapılmaya başlandığından beri 2000 yılından beri yapılıyor. 2000 yılından beri en kötü sonuçları elde etti Almanya. Bazı şeylerde işte okuma, fen ve matematik kategorileri var. Bu
6: Bir kısaca bu testten bahsedelim mi?
7: tabii ki çok iyi oldu söylediğin ve not almıştım ama söylemeyi unutmuştum. PISA, OECD tarafından düzenlenen Ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin yani orta eğitimi yani liseye geçmeden hemen önceki dönemde okuma, matematik ve fen alanlarındaki temel bilgi becerilerini ölçen bir sınav. Bu sınavın özelliği yani ezber soruları şu nedir bu nedir değil de daha çok öğrencilerin işte yorumlaması, analiz etmesi, değerlendirmesi, farklı bilgileri karşılaştırması, sentezlemesi. Yani okulda öğrenilen bilgilerin hayata uygulanması, pratikte uygulanması temel yani asıl hedef bu. Bunu ölçen bir sınav sanıyorum 91 ülkede yapıldı bu en son 2025 sınavı ve çok sayıda öğrenci. Dediğim gibi 2000 yılından beri yapılıyor. 2015'ten itibaren genel olarak dünyada, özel olarak da OECD ülkelerinde tüm alanlarda bir düşüş eğilimi söz konusu ve bu 3 yılda bir yapılıyor. 2022'den 2025'e gelindiğinde OECD ortalaması her 3 alanda da çok ciddi bir şekilde düşüyor. Ve şimdi işte Avrupa'da manşetler okumayı unutuyor muyuz? Niye unutuyoruz? İşte eğitim sistemi mi, yapay zeka mı? Bu tartışılıyor. Dediğim gibi Almanya en çok kaybedenlerden bir tanesi. Ve hayatın garip bir şeysi, cilvesi diyeyim. Türkiye en puanını en çok artıranlardan bir tanesi. 2022 sonuçlarına göre her 3 alanda da puanını en fazla arttıran OECD ülkesi Türkiye. Fen bilimlerinde ve okuma kategorilerinde Türkiye OECD ortalamasını aşmış durumda. Matematikte de ortalamayı yakalamış durumda. Ve bu tek seferlik bir şey değil, işte son 3 yıl değil. 2015'ten itibaren Türkiye'de de bir artış trendi söz konusu. Dediğim gibi bir yandan işte Avrupa'da biz niye böyle geriledik diye bakılırken bir yanda da işte Türkiye başarısının ardında neler var diye bakılıyor. Bu şeyi hazırlarken, bu konuya hazırlanırken birazcık Alman medyasına da baktım, Deutsche Welle'ye de baktım, başkalarına da baktım. Orada işte Almanya düştü, Türkiye'nin de gerisine düştü diye hani Türkiye kıyaslaması da yapıyorlar. Bazıları şimdi Almanya Türkiye'yi kıskanıyor dese hani kıskanmıyor ama biraz bir gerçeklik payı işte Türkiye nasıl başardı diye hakikaten buna bakıyorlar haberlerde.
6: Ama genel ortalamada Almanya gerçekten Türkiye'nin altına mı indi?
7: Evet,
6: Öyle
7: evet,
6: mi?
7: evet.
6: İlginçmiş.
7: Yani şöyle söyleyeyim. Mesela fen bilimlerinde Türkiye'nin puanı 494. OECD ortalaması 482. Yani Türkiye OECD'nin bayağı yukarısında. Almanya 486. Yani Türkiye hem OECD'yi hem Almanya'yı geçmiş durumda. Böyle. Şimdi şey hem biraz Türkiye neden başarılı oldu hem de dünya neden geriliyor, OECD ülkeleri neden geriliyor bundan biraz bahsedeyim. Türkiye'nin ilerlemesinin temel sebeplerinden bir tanesinin LGS sınavında kullanılan soruların PISA'ya benzemesiyle açıklanıyor genel olarak. Yani bu LGS sınavında da işte ezber, basit sorular değil de demin anlattığım gibi işte bağlamı anlamayı gerektiren, analiz ve yorumlama gerektiren ve işte bir yanda metin, bir yanda tablo, bir yanda başka bir veri, hani farklı veri setlerinin bir arada olduğu ve bunları birlikte yorumlama gerektiren sorular sorulduğu ve genel olarak tüm eğitim sisteminin de büyük ölçüde buna göre uyarlandığı söyleniyor. Hani bazı belki kıskanan Almanlar diyelim şöyle yorumlar yapıyorlar. Hani Türkiye PISA'yı yenmedi ama PISA'nın mantığını çözdü. Yani o mantığı çözüp Sorularını ona göre uyarladı. Ama tabii bu sadece soruları uyarlamak değil. Yani o soruları yanıtlamak için tabii ki eğitim sistemini de değiştirmiş olmak gerekiyor. Bu eğitim sistemindeki değişikliklerin de hani bir olumlu yansıması olduğu söyleniyor.
6: Vallahi ama benim aklıma direkt 2025 yılındaki LGS sorularını çaldılar tartışması geliyor şu anda. 2025 sınavını 719 kişi birincilikle tamamlamıştı. Bu da tartışma başlatmıştı hatırlarsan. Yani liselere geçiş sistemi demek LGS. Bu kadar çok birinci nasıl oluyor diye.
7: Evet ama yani hatırladığım kadarıyla yani böyle iddialar ortaya atıldı ama soruların çalındığına dair bir şey
6: Evet.
7: ortaya çıkmadı.
6: Çıkmadı.
7: Yani evet yani tabii ki eğitim sisteminde hani pek çok problem var. İşte bu sosyal olarak avantajlı çocuklarla dezavantajlı çocukların arasındaki başarı makasının bu PISA'da açıldığı da söyleniyor. Yani dolayısıyla işte bir takım işte şeylere erişimi olan, iyi eğitime erişimi olan gençler iyi eğitim görüyor, çocuklar iyi eğitim görüyor, altta kalanlar yine altta kalıyor gibi bir sonuç çıkaranlar da var. Makasın açıldığı söyleniyor ama o makasın açılması çok da fazla değil. Ve ayrıca evet yani pek çok noktada eğitim sistemimizde problemler var. Ama burada da gerçekten hani uzun zamanla yayılmış bir başarı olduğunu da teslim etmek gerekiyor ve tabloyu buna göre analiz etmek gerekiyor. Ve bunlar da hani ilk sonuçlar daha sonra daha ayrıntılı sonuçlar açıklanacak ve işte o farklı gruplara bakabileceğiz. Ekonomik olarak, sosyal olarak dezavantajlı çocukların durumu nedir, bölgesel farklılıklar nedir onlara bakacağız. Daha iyi analizler yapılabilecek ama genel resimde de Türkiye'nin bu en azından PISA sonuçları açısından eğitimini iyileştirdiğini söyleyebiliriz.
6: Evet.
7: Çok az vaktim kalmış. Hemen Avrupa'da ne konuşuluyor? Avrupa ve genel olarak dünya geriye gidiyor. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yani PISA sonuçları açıklanırken yanında da bir rapor açıklanıyor ve işte bir takım açıklamalar yapıyor direktörler. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher şöyle diyor. Keyif için okuma oranının düşmesi, dijital okumaya kaymış olması öğrencilerin, yani dijital okuma dediğimiz şey bir kitabı odaklanarak okumak değil de hani sosyal medyada önümüze düşenleri gözden geçirmek, üstten okumak, işte o verileri hızla işlemek. Bütün bunlar öğrencilerin karmaşık metin ve verilerle ilgili becerisini azaltmış olabilir diyorlar. Yani genel olarak dijital distraction yani dijital olarak dikkatlerin dağılması, okuma tutumunun değişmesi yani kitaptan okumaktan işte sosyal medyada hızlıca okumaya geçiş. Bunun temel etkenlerden bir tanesi olduğu söyleniyor. İşte Covid de tabii ki etkili ama bu düşüş trendi Covid'in öncesinde de vardı diyorlar. İşte okullarda eğer bir ülkede okullarda cep telefonu yasağı varsa işte bu öğrencilerin eğitim başarısını, PISA'daki başarılarını olumlu yönde etkiliyor diyorlar. Ve öğrencilerle yapılan işte soru cevaplar, anketler, bu yapay zeka chatbotlarından daha az yararlananların daha çok başarılı olduğu söyleniyor. Yani bu yapay zeka gerçekten de genel olarak işte okuma, yazma, anlama, bunu işte öğrendiklerimizi hayatta kullanma becerimizi azaltıyor. Buna dair hani önemli bir şey, gayet önemli ve çarpıcı bir veri bu son PISA sonuçları diyebilirim. Son bir dakikamız kaldı.
6: Evet.
7: Britanya'dan ilginç bir örnek verecektim. Onu uzun anlatamayacağım ama kısaca anlatayım. Ağustos ayında Britanya ve İrlanda'da trafik kazaları oluyor. Bu trafik kazaları genellikle 18 yaş altı çocuklar araç çalıyorlar ve bu çaldıkları araçlarla Otobanda ters şeritte gidiyorlar ve bunları videoya kaydediyorlar. İşte yaptıkları kilometreyi kaydediyorlar. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Ve bu işte yani bu sosyal medyada ters sürüş, wrong way akımı var. Ve bu
6: Hiç denk gelmemiştim buna.
7: evet ya ve bu sürüşleri yapan bu sürüşler nedeniyle iki tane kaza oluyor. İşte bir kazada araçtaki beş yani iki kazada da bu araçlarda beşer genç var. Yanlış istikamette olan, ters istikamette olan bunlar ölüyorlar ve karşıda işte bir seferinde iki polis ölüyor. Bir seferinde de işte düğüne giden üç kadın ve bir çocuk ağır yaralanıyor. Yani ölümlere yol açan böyle bir sosyal medya trendi
6: Çok
7: inanılmaz.
6: acayipmiş bu, evet.
7: Yani hani dünya nereye gidiyor? Aslında diğer konuştuğumuz şeylerle de bağlantılı. Ve bu yani sosyal medyada beğeni alıyorlar ve bu TikTok falan bunları şey yapmıyor. Banlamıyor, yasaklamıyor bu hesapları. Bu olaylar üzerine siyasetçiler hani yeter artık falan diyor ve bunun üzerine bu videolar çekiliyor. Yani gerçekten hani like uğruna ölüm dediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız. Hani gençler like almak uğruna ölümü, beğeni için ölümü göze alıyorlar ve ölüyorlar. Böyle bir durum söz konusu. İşte Ömer Bey'e selam gönderelim. Dünya nereye gidiyor diyelim.
6: 2010'ların başında da planking akımı vardı böyle. Bu kadar tehlikeli değildi ama o kadar yaygınlaşmış. Dümdüz yatıyorlar herhangi bir düz yüzeyde. Gökdelenlerin tepesinde, balkonun korkuluklarında vesaire kadar yapma gidip çok sayıda insan ölmüştü ama daha sonra bu akım geçti tabii.
7: Yani işte aslında sosyal medya yani bu şunu gösteriyor. O zaman o planking enteresan bir şeydi. Ama artık sosyal medyada o kadar acayip şey görüyoruz ki yani o kadar çok şey dikkatimizi çekmek için egzantriklikler oluyor ki artık planking dediğin zaman bana dümdüz ve duran bir şey hani hiç ilginç
6: Evet.
7: gelmiyor yani. İşte o şeyi bütün bu dikkat dağınıklığı arasında dikkati neyle toplarsın. İşte çaldığın arabayla ters şeritte otobanda giderek dikkatleri yakalayabileceğimiz bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz maalesef.
6: Evet. Peki. Çok teşekkürler Tuba. Haftaya.
7: Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Görüşmek üzere.
0: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
6: Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Bizden hemen sonra Sevgili Günlük var. Kaçırmayın. Gün içerisinde hangi programların olacağını, kimlerin konuk olacağını, nasıl müziklerin çalacağını anlatacaklar. Nazlı ve İlksen anlatıyor bu hafta. Ben Özdeş Özbay, teknik masada bulunan Andrei Gritsku ile birlikte gerçekleştirdik bugünkü yayını. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
10: Destekleri için apaçık radyo dinleyicileri Nural Tekerek, Mehmet Tekerek ve Tuğba Tekere'ye teşekkür ederiz.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
11: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
12: Günaydın Didem, herkese günaydın.
11: Herkese günaydın.
12: Aniden yayında bulduk kendimizi.
11: Hiç beklemiyorduk.
12: Kulaklığın
11: gerçekten.
12: Yok, kapı açık.
11: Arada kahveyi döktüm.
12: Kahveyi de olmasın, o ne zaman oldu?
11: Hepsi birden kulaklığı alırken.
12: Gelişine çok heyecanlandık galiba.
11: Evet, evet. Ben de heyecanlıyım, özlemişim de stüdyoda olmayı ve ilk müzikle başlayalım.
12: Ne dinleyeceğiz?
11: Big Special grubuna kulak vereceğiz, Black Dog.
12: Bu sırada ben de kapıyı kapatayım.
11: Evet, bir de peçete getirirsen şu kahveyi bir silelim.
12: Hadi dinleyelim.

0: Big Special grubundan Black Dog White Horse dinleyerek başladık sevgili günlüğe. 10 Eylül Perşembe günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya hadi başlayalım.
1: Evet başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul var ve Turgay Tuna bu hafta araştırmacı yazar Mehmet Altun'u davet etmiş programa. 3 yıllık çalışması olan Bir Müze Hikayesi İstanbul Modern kitabından yola çıkarak İstanbul Modern'i konuşacaklar.
0: Evet konuşmaya devam edecekler. Geçtiğimiz hafta da doğru. Beraberlerdi çünkü kaçırdıysanız onu da podcast'ten dinleyebilirsiniz. Saat 11'de açık mimarlık var ve mimarlıkta rahatsız edici sorular Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde gerçekleştirdikleri lisansüstü atölyeleri konu edinmeye devam edecekler. Yaratıcılığın ötesinde mimarlık üst başlığı altında bu defa yaratıcılık ideolojisinin kapitalist kökenlerini çalışma yaşamı, sınıf, iş, emek ve üretim süreçleri üzerinden tartışmaya açacaklar. Tembellik hakkı ve çalışmanın reddi gibi kavramları, ayrıcalıklar ve zorunluluklar, çalışma yaşamındaki seçeneksizlik, özgürlük arzusuyla yabancılaşma arasındaki çelişkiler gibi sorunlara ilişkilendirilen gündeme getirecekler. Bu ilişkileri gündeme getirecekler. Nihal Evirgen kolaylaştırıcılık yapacak. Hande İka, Ekin Ayan tüm bu sorunlar karşısında rahatsızlıklarının çoğalmasını ve kolektif reddin olasılıkları üzerine konuşacaklar.
1: Evet ve saat 12'de de Funkmatik'le devam edeceğiz. Yunus Can ve Okan Güneş bu bölümde MPC sample'larının başına geçtik demişler. Funk tarihini kesip biçiyoruz. Konumuz funk'tan sample'lanan hip-hop şarkıları. James Brown ve George Clinton olmasaydı hip-hop nasıl tınlardı? Bugün radyoları esir alan o meşhur rap hitlerinin altındaki devasa funk mirasına iniyorlarmış. Pozitif, temiz ve herkesi dans ettiren altın çağına uzandığımız yayınımız için geri sayım başladı da demişler duyururken.
0: Saat 1'de ise Seul Express var. Melek Uzunoğlu bizi Seul'e yani Kore'ye götürüyor. Kore müziğini ve kültürünü dinlediğimiz ve pek çok şeyi de öğrendiğimiz bu programı dinleyebilirsiniz. Saat 1'de Seul Express'te.
1: Saat 14'te de günün güncelin edebiyatıyla devam ediyoruz. Seval Şahin bu bölümde Buket Cengiz ile edebiyatımızda Kent Hakkı romanları kitabını konuşuyor. Program bu ilk bölüm olacak ve bir seri olarak muhtemelen ikinci bölümüyle de devam edecek.
0: Ben bu Kent Hakkı romanları deyince romanlar üstünden bir şey olduğunu anladım. İlk okuduğumda itiraf ediyorum.
1: Şimdi anladım. Hiç öyle düşünmemiştim ben.
0: Saat 2.30'da Notalarla Sohbet programı var. Her Perşembe olduğu gibi Zerhan Gökpınar mikrofon başında olacak ve bugün 4 besteciye ayırmış programı. İkisinin adı az biliniyormuş ancak müzikleri pek güzeldir demiş. Onların yanı sıra yorumcularımız da olağanüstü diye de bir not eklemiş. Besteciler Frantişe Kromer, Christian Sinding, Alexander Glazunov ve Mozart olacakmış. Seslendirenler ise sürpriz olsun demiş. Bugün saat 14.30'da Notalarla Sohbet programını dinleyebilirsiniz. 15.30'da ise Hukuk Güvenliği var ve malum adli yıl açıldı. Ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu konuğumuz oluyor ve yeni adli yıla girerken hukukun ve yargının gündemindeki başlıkları, yeni dönemin önceliklerini ve tartışmalarını konuşacaklar bugün saat 15.30'da.
1: Evet ve saat 16.30'da da gündelik hayatın sosyolojisiyle devam ediyoruz. Ayşe Berna Uçaroğlu bu bölümde Doktor Serpil Karakaya Doğan ile madde, hafıza ve kent üzerine konuşmuşlar. İstanbul Şehir Müzesi koleksiyonundan yola çıkarak nesnelerin kentin hafızasındaki yerini ele almışlar. Ayrıca tozun, bitkilerin, hayvanların, toprağın ve taşların İstanbul'un geçmişine dair neler söylediğine de bakacaklarmış. Bugün saat 16.30'da gündelik hayatın sosyolojisinde.
0: Evet, 17'de Dünyanın Cazı var. Her Perşembe olduğu gibi Atilla Aksoy ve Jacques Cohen'in 20 yıl önce radyomuzda yaptığı Dünyanın Cazı programlarından bir arşiv kaydı dinleyeceğiz. Hemen onun ardından da Gezegenin Geleceği bizi bekliyor. Uygar Özesmi mikrofon başında olacak ve bize gezegenden ve çevremizden, memleketimizden haberleri verecek saat 18'de.
1: 18.10'da Açık Dergi var ama Açık Dergi ile devam etmeden önce Didem'in seçkisiyle sevgili günlükte müzik dinlemeyi sürdürelim. Ne dinliyoruz?
0: Wonder Horse dinleyeceğiz. Ve çevremizden, memleketimizden haberleri verecek saat 18'de.
1: 18.10'da Açık Dergi var ama Açık Dergi ile devam etmeden önce Didem'in seçkisiyle sevgili günlükte müzik dinlemeyi sürdürelim. Ne dinliyoruz?
0: Wonder Horse dinleyeceğiz. Rain.

0: Wonder Horse'tan Rain dinledik. Bir ara Andre ön dinlemeyi kapattı. Ben böyle Do You Feel
1: Biraz oynadık yani, kafalarımı salladık. Oynadık.
0: Hafif sallandık. Hadi devam edelim,
1: evet,
0: radyomuzda ne var ne yok anlatmaya.
1: Sevgili günlükte ne var ne yok anlatmaya devam ediyoruz ama ben bir adım geriden bir düzeltme yapmak istiyorum. Kıyı Köşe İstanbul'da İstanbul Modern'i konuşmaya devam ediyor Turgay Tuna ve konuğu yazar Mehmet Altun demiştik. Ama hayır, değil. Bu bölümü podcast kanallarından geçen hafta yayınlanan bölümden dinleyebilirsiniz. Ancak bu hafta Turgay Tuna'nın konuğu sanat tarihçisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin eski müdürü Hasan Karakaya olacak ve Resim ve Heykel Müzesi'ni konuşacaklar.
0: Evet, bambaşka bir müze.
1: Yani komşu.
0: Konuşacağız. Bizden hemen sonra.
1: Evet, yan yana hemen iki, biraz ilerleyince.
0: Bizden hemen sonra radyonuz açık olsun ve Resim Heykel Müzesi'ni konuşacaklar Kıyı Köşe İstanbul'da. Hadi devam edelim. Bir saniye, sen Açık Dergi'ye anlatırken ben bir şeye bakacağım.
1: Evet, saat 18.10'da Açık Dergi ile devam ediyoruz demiştik. İksan Mavi Tuna Kent'te ne var ne yok bu hafta anlattı. Bir de haftanın albümü Corto Alto'ydu. Dün de duyurduğu üzere Some Fortunes galiba albüm. Yeni yayınlanmıştı. İksan'ın hem Kent'te ne var ne yok anlatısına hem de aynı zamanda müzik seçkisine kulak verebiliyoruz Açık Dergi kuşağında. Ayrıca bugün sinemalardan var. Melis Behlil'le sinemalarda, vizyonda ne var ne yok, onu da bugün Açık Dergi içinde dinleyebileceğiz.
0: Evet, saat 19'da Eko Kozmopolitan bizi bekliyor. Deniz Gündoğan İbrişim'in hazırladığı programda bugün Misya Yolları'nı konuşuyoruz. Misya Yolları, Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan yaklaşık 800 kilometre uzunluğunda doğa, tarih ve kültür rotası. Üç Pınar ise bu geniş ağın en önemli duraklarından biri. Köy evleri ve yürüyüş parkurlarının kesişim noktası olan merkezi bir yer. Misye Antik Yolları'nı Osmanlı yerlerinde

0: yerleşimlerini, bugünkü köy yollarını, orman patikalarını ve yaşayan kırsal kültürü aynı coğrafya ağ içerisinde düşünerek Misya Belli'ni konuşacağız. Bugün saat 19'da
1: Evet,
0: Eko
1: çünkü
0: Kozmopolitan'da.
1: Misya
0: Tamam.
1: Festivali'nde 5 Eylül'de, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 5 Eylül'de Deniz Gündoğan İbrişim Eko Kozmopolitan'la Ece Zeren Aydınoğlu da Agora ile beraber orada bir panel yaptılar yürüyüş yolu üstünde.
0: Evet.
1: Epey güzel görünüyordu.
0: Tam
1: Ben gidemedim
0: oradalardı
1: ama.
0: yani ve bize şimdi oradan bildirecek, yani daha doğrusu oraya dair anlatacak Deniz Gündoğan İbrişim saat 19'da Eko Kozmopolitan'da. Misya nedir, o rota nedir, nasıldır, bu akşam dinleyebilirsiniz.
1: Evet ve saat 19.30'da da Homo Ludens ile devam edeceğiz. Can Kantarcı bu bölümde bir oyunda içinde var olacağımız bedeni kim tasarlıyor sorusunu sormuş. Konuğu Zeynep Burcu Kaya Alpan'la birlikte mimarlıktan oyun tasarımına, XR feminist oyun çalışmalarına uzanan Preti üzerinden dijital oyunlarda kadın bedenini, oyun motorlarının ve hazır assetlerin taşıdığı görünmez varsayımları, kapsayıcı tasarımı konuşuyorlarmış ve hatta şu soruyu da sormuşlar. Bir yürüyüş animasyonu feminist olabilir mi?
0: Olabilir. Hemen cevap vereyim. Saat 20'de Audio Parazit var ve bugün Audio Parazit'te Siesta serisinin 13. bölümü ve dönüp dolaşıp başlığını taşıyor. Yaz sezonuna bir kişisel çalma listesiyle veda ediyormuş Audio Parazit ekibi. Siesta serisinin 13. bölümünde tematik seçkilerinden bir adım uzaklaşıp 3 hafta boyunca 3 ayrı parazit tarafından hazırlanacak kişisel seçkilerin ilkiyle karşımıza çıkıyorlar ve Aslı Kobaner'in seçkisini dinleyeceğiz. Müzikal köklerden ve dinleme hafızasından yıllar içinde yeniden keşfedilen parçalara ve son dönemde şunu bir açayım diyerek tekrar tekrar dönülen işlere uzanacağız. Ağırlıklı olarak da 90'ların alternatif müzik damarından beslenen bu eklektik seçkide Prince, Hall, Primus gibi farklı dünyalardan sanatçılar yan yana gelecekmiş. Yaz sezonu daha içe dönük ve samimi bir geçişle kapatıyoruz demişler
1: Üç
0: bugün.
1: hafta kaldı yayın döneminin
0: Evet.
1: bitmesine. Demek ki bir hafta Aslı, bir hafta Gökçe, bir hafta Yaren
0: Evet,
1: seçkisini
0: Aslı ile
1: dinleyeceğiz.
0: başlıyorlar.
1: Evet. Saat 21'de sosyal müzik var. Saat 23'te de Los Cosmonauts'la devam ediyoruz. Los Cosmonauts'un bu bölümünde İskandinav elektronik müzik sanatçılarının yorumlarıyla 1970 ve 80'lerin disco hitleri eşliğinde kozmik bir yolculuğa çıkarıyor bizi Sinan Kutlu.
0: Evet, gece yarısı saat 12'de Metal Yer programı var. Evrendeki en sert metallere yer verilen bu programda sonbahara doğru ıssız bir karanlıkta yürüyüşe davet ediyor bizi Erdem Dilbaz.
1: Gece yarısından sonra saat 1'de de Eclectic Dreams Emre Aksoy'un seçkisine kulak verebiliriz ve 11 Eylül Cuma gününe devam etmiş olacağız.
0: Evet, bu ara 11 Eylül Cuma demişken yarın sabah sabahlığı da küçük küçük seçmeye başladım.
1: Ne çalacaksın?
0: Bugün biraz Türkçeler vardı, senin de sevebileceğin şeyler vardı.
1: Yetişemedim.
0: Evet, yetişemedin. Dün bambaşka yerlerden, yine böyle İranlardan Avrupalara
1: Urfa'dan
0: uzanmıştım.
1: Uruguay'a.
0: Evet, Urfa'dan Uruguay'a çeşitli yolculuklara çıktığımız programımız sabahlıkta. Yarın için de böyle hani komşulardan başlayıp sonra biraz yine gezeceğiz gibi duruyor.
1: Türkçelerde ne vardı bu sabah?
0: Senin seveceğin çok isim vardı. Ari Barakas vardı, Peyk vardı. Ondan sonra Flört vardı.
1: Annemin istediği bir şarkı var. Yarın Ceylan Ertem çalalım
0: Tamam,
1: mı?
0: anlaştık.
1: Sevgili günlükte yapalım ama.
0: Tamam, sevgili günlükte yapalım. Annelerimizin isteklerini çalıyoruz
1: Zaten
0: zaten.
1: Ceylan Ertem'in albümünün adı da babamdan istek
0: Babamın istek şarkıları.
1: şarkılı. Evet, o albümden değil ama o albümün adı
0: Evet,
1: da o.
0: babası bir kamyon şoförü ve yolda dinlediği arabesk şarkıları tekrar
1: Burada
0: yorumlamıştı
1: anlatmıştı Ceylan Ertem
0: Ceylan.
1: destek yayınlarında sanırım.
0: Peki, hatırlatmalarımızı yapalım. Hadi, son bir parçamız var. Dead Letter getirdim sona, kapanışa. Sen pek seversin.
1: Evet severim. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalını hatırlatalım o zaman. YouTube kanalımızda
0: Duyurabiliyor muyuz?
1: Evet, ben de söylemek istiyorum.
0: Hadi söyleyelim. Kübra kızmaz bize, yeni kızmaz, geldim.
1: Kızmaz bence de. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında her cuma yayınlanan, cuma 17'de yayınlanan videomuzun bu haftaki konuğu
0: Ahmet Ümit.
1: Ahmet Ümit olacak. Ahmet Ümit'le İksel Mavi Tuna stüdyoda tam olduğumuz yerde bir sohbet ettiler. Ve siz de yarın saat 17 itibariyle bunu YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. YouTube'a gitmeden önce, uzun videoyu izlemeden önce, bugün sosyal medya hesaplarımızdan bu videodan kısa bir kısmı da bulabilirsiniz. Sanırım saat 2 gibi o shorts videoyu, shorts denen videoyu da paylaşmış oluruz.
0: O yüzden siz şu anda hemen bizi hem YouTube'da hem Instagram'da takip edin ki o küçücük bir kuple Ahmet Ümit'le söyleşimizden görebilin.
1: Evet.
0: Hatta bunu da paylaşın ki başka insanların da bu hafta YouTube'da Ahmet Ümit'in olduğundan haberleri olsun.
1: Evet, ayrıca Apaçık Radyo'nun Substack hesabını da hatırlatalım. Substack'te Açık Bülten ismiyle bültenlerimize erişebilirsiniz. Artık 2 bültenimiz var. Hatta artık demeyeyim çünkü 11. sayıya gelmişiz. 2 aydır devam
0: evet,
1: ediyoruz.
0: Tate Modern'le küresel ısınmanın ne alakası var? Sorusu var
1: evet,
0: bu sayıda.
1: Ve cumartesi günleri de hafta boyu radyomuzda ne var ne yok onları içeren bir bültenimiz var. Aynı zamanda Açık Gazete ekibinden gelen okuma önerileri de bu bültenin içinde yer alıyor. Onu da kaçırmayın. O cumartesi günü hikayenin sonu COP31 salı kaçırmamak için Açık Bülten'e abone olabilirsiniz.
0: Evet, bizi eğer web sitemiz üzerinden dinliyorsanız lütfen Apaçık Radyo'nun uygulamasını indirin. Çünkü yepyeni bir uygulamamız var ve daha çok insana erişmesini önemsiyoruz. Uygulamayı indirmekle kalmayın. Tuhaf isimli WhatsApp gruplarınıza yollayın. Başkaları da haberdar olsun.
1: Evet, ama arada sırada web sitemizi ziyaret etmeyi de unutmayın. Orada hatta da pazartesi günü bir daha ziyaret etmenizi öneririm. Bu da yine bir sırrı paylaşmış olayım.
0: Yine duramıyoruz. Yine her şeyi anlatmaya başladık. Hadi gidelim.
1: Dead Letter dinleyeceğiz.
0: Evet, Majors Declaration diye dinleyerek kapatacağız programı. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nural Tekerek, Mehmet Tekerek ve Tuğba Tekerek'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
10: Fizan Ekspresi.

0: Farsi dünyanın müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nurdan Kumru'ya teşekkür ederiz.
2: Binks sunar.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
3: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece ben ben gece ben ben
5: kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyomuzun Kıyı Köşe İstanbul'undan hepinize merhaba. Çok güzel bir gün diliyoruz sizlere. Değerli dinleyicilerim, bu sabah sizlerle birlikte Türkiye'nin sanat hafızasının en önemli duraklarından birine gidiyoruz. Bir ülkenin tarihini yalnızca yazılı belgeler değil, ressamların fırçaları ve heykeltıraşların eserleri de anlatıyor aslında. İşte İstanbul Resim ve Heykel Müzesi bu sanat hafızasının en önde gelen adreslerinden bir tanesi. Ayrıca Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'e uzanan sanat yolculuğumuzun gözler önüne serildiği bu zengin ve değerli koleksiyonlardan birine ev sahipliği yapan bir müze. Bu muhteşem koleksiyonda Türk resim ve heykeltıraşlık sanatının ünlü isimlerinin eserleriyle oryantalist ressamların eserleri yer alıyor. Değerli dinleyicilerim, bugünkü programımın konuğu sanat tarihçisi, müzeci, koruma uzmanı, ayrıca büyük müze projeleri yönetmiş bir isim Hasan Karakaya. Galata Kulesi'nin müze olarak düzenlenmesinde büyük emekleri olan, bir dönem müdürlüğünü yapmış olduğu İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin yenilenme çalışmalarını yöneten, halen Edirne'deki Tarihi Kule'nin müze olarak açılması için yapılan çalışmaların başında yer alan Hasan Karakaya, bizlere İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin hikayesini ve de Türk resim sanatının gelişimini anlatacak. Evet, hocam hoş geldiniz.
6: Turgay Hocam hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de Türkiye'nin sanat hafızası, kültür hafızası bir kurum İstanbul Resim Heykel Müzesi. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. Geldiniz, bizleri böyle güzelce aydınlatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz yaptıklarınız. Çünkü geçmişte o kadar değerli şeyler yapmışsınız ki, yaptınız ki biliyoruz da zaten. Onun için sizden alacağımız bilgiler çok çok çok yararlı. Sizin gibi çok yönlü, yıllardır çok güzel çalışmalara imzalar atmış değerli bir hocamızla sohbet etmek tabii ki başlı başına bir keyif. Hasan Hocam, bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle sanat tarihine yönelmenizde sizi etkileyen ne oldu?
6: Efendim ben her şeyden önce İzmir Maliye Okulu mezunu olarak mecbur hizmetim döneminde Ankara yıllarımda eleştirel düşünme, araştırma, dünyaya görsel bakma konuları üzerine yoğunlaştığımda sanat tarihine yönelmek durumunda kaldım. Hem çalışıp hem okudum. Maliye Bakanlığı'nda çalışırken sanat tarihi eğitimimi de Hacettepe'de aldım. İnsanın yaratıcılığına yön veren nedir? Bu düşünce nasıl ortaya çıkar? Sanat nedir? Sorularının getirdiği yol beni sanat tarihiyle kesiştirdi. İyi ki de kesiştirdi gerçekten de. Kültür hayatının, hafızanın somut verilerini sanat tarihinde görmek mümkün oldu. Böyle başladı Turgay Hocam hikayem ve daha sonra Kültür Bakanlığı ile devam etti çalışma yılları.
5: Çok güzel ve devam ediyorsunuz zaten. Bizlere İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin kuruluş hikayesini de anlatır mısınız? Şöyle kısaca bir.
6: İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin tarihi aslında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devredilen bir kültür kurumunun tarihi aynı zamanda. Osman Hamdi Bey ile başlattığımız süreç aslında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin öncesinde Deyter, Gold gibi isimleri de saydığımızda 3. müdürü diyeceğimiz ve ilk kez bir Türk'ün müdürlük yaptığı 1881'de atandığı Asar Atika Müzesi yani Müze-i Humayun, Sanayi Nefse'nin de kurulduğu yer. Ama öncesine de gittiğimizde, yani 18. yüzyıldan itibaren resmin Osmanlı Sarayı'nda kabul görmeye başladığı Sultan Abdülaziz'in merakları, koleksiyon oluşturma çabaları, Şekerahmet Paşa'nın bir koleksiyon toplama öyküsüyle başlayan sürecin somutlaşmış hali İstanbul Resim Heykel Müzesi. Osman Hamdi Bey 1883'te derse başladığı yıllarda bir resim koleksiyonu oluşturup bir Asarı Atika Müzesi'nin yanına Asarı Nakşiye Müzesi, yani nakşedilen levhaları, tabloları bir sergileyebileceği bir müze fikrini de ortaya koyar. Bu kardeşi Halil Ethem'e 1910 yılında vefatından sonra kardeşi Halil Ethem'in oluşturabildiği bir kurma müesseseye dönüşür. Ve 1917 yılında Asarı Atika Müzesi, Asarı Nakşiye Müzesi resmi olarak kurulur. Bu koleksiyon zamanla gelişir ve 214 eser sayısına kadar gelir. Bu eserlerin içinde gördüğümüz koleksiyonu oluşturanların içinde Osman Hamdi Bey ve kardeşine özel gayretleriyle savaş yıllarında zorlukla toplanan koleksiyon hem derslerde, eğitimde kullanılır, hem de sergileme ve sanat eğitiminde bir örnek teşkil etsin istenir. Ve bu koleksiyonu oluştururken de temelini Elvah-ı Nakşiye dediğimiz, yani 1910 yılından sonra 1911 yılında dönemin Bakanlar Kurulu kararıyla yurt dışında kopyalarının yapılıp birer örneklerinin Türkiye'ye getirilmesi istenilen usta ressamların tabloları da vardır. Bu koleksiyon 1917 yıllarına kadar devam eder toplanmaya ve her sene bütçeye neredeyse 1000 liralık bir ödenek konur. Bu kopistlerin resimlerini, dünya ustalarının resimlerini yaptırabilmek için. Bunun yanı sıra yurt içinden de sanatçılardan eser satın alınması devam eder. Ve 1923'e geldiğimizde neredeyse 220 civarında bir tablonun toplandığını görürüz. Ama bu tabloların toplanması aynı zamanda mekanların düzenleme öyküsünü de içerir. İstanbul Resim Heykel için Sanayi Nefise Mektebi'nin yeri 1916 yılında şimdiki neresi diyebiliriz? Lisan okulunun o zamanki lisan, şimdiki yine bir okul olarak kullanılan Sultanahmet'teki binaya taşınır. Ama 1916'da yine okul buradan da ayrılır ve daha kötü koşullarda bir yere taşınır. Ve bu dönemde yine okulun koleksiyonu tekrar bir yönüyle de bu müzenin hamiliğini yapan Asarı Atika, yani Müze-i Hümayun, şimdiki arkeoloji müzelerine döner ve 1923 yılına kadar depolarda kapalı kalır. Bu koleksiyonun içinde ilginç bir nokta daha var. 1917 yılında özellikle de Osmanlı'nın resme, sanata yetenekli ve ilgili olduğunu göstermek için hazırlanan bir sergi Viyana'ya götürülmüş ve Viyana'da Enver Paşa'nın öncülük yaptığı Şişli Atölyesi dediğimiz,
5: evet,
6: atölyede üretilen resimlerin Viyana'da sergilenip ama yurda tekrar getirilememesi söz konusudur ki 1924 yılında Halil Ethem Bey tarafından getirilir ve buradan gelen 54 eserde Elvah-ı Nakşiye'ye katılır. Böylece ilk koleksiyonun temeli atılır diyebiliriz.
5: O şekilde ortaya çıkıyor. Peki bu arada tabii ki müze yenilendi, muhteşem bir müzeye dönüştü. Bugün gerçekten hani öyle bir güzel bir müze geziliyor ki girildiği zaman Avrupa'da bile bazı örnekleri gördüğümüz zaman yani arkada kalan örnekler olarak görebiliyoruz ya hatta sayabiliyoruz. Çünkü çok çok güzel bir şekilde yapıldı. Bunun içinde tabii sizin çalışmalarınız var, sizin emekleriniz var. Müzenin yenilenme çalışmaları nasıl gerçekleşti? Çünkü geçmişteki hali hem konum hem de çok iyi hatırlıyorum şahsen, sergileme açısından biraz işler acısıydı. Yağmur yağdı mı tavandan sular damlıyordu, rutubet koruma durumu ciddi sorunlar yaratıyordu vesaire. Ancak özverili çalışmalarınızla o kadar güzel ve örnek bir sanat müzesine kavuştuk ki dört dörtlük gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri hayran bırakan örnek bir müze. Nasıl oldu bunun şeyi gerçekleşti?
6: Tabii ki pek çok kişinin emeği, aslında süreci biraz daha geniş tutup anlatmaya devam etmem gereken soru. Ben 1923'lerde kaldım ama 1926'da çıkan yasa tarih eserleri eğitim kurumlarına verdiği zaman Fındıklı'ya Mimar Sinan Üniversitesi'nin bugün olduğu yere taşınır Sanayi Nefis Akademi ve hemen yanındaki bölümde de kendi resim koleksiyonunu sergilemek için yer açar. Ama bundan önce de istediği bir yer vardır. Özellikle de Topkapı Sarayı'nın surlarında yer alan Alay Köşkü Caddesi'ne bakan Alay Köşkü'nü aslında sürekli müze olarak isterler ki süreç çok yakınlaşmış ve müze olmasına çok az bir süre kalmışken belediyenin tahliye, teslimi geciktirme nedenleriyle bu öykü bir türlü gerçekleşmez. Ama 26'da Resim İnkılap Müzesi olarak düzenlenmesi ve Beşiktaş'taki Veliaht Dairesi'ne taşınması söylense de Fırfındıklı'ya yerleşilir ve Ayan Dairesi'ni müze olarak kullanırlar. 1926'dan 37'ye kadarki süreçte Dolmabahçe'nin Veliaht Dairesi'ne taşınma tekrar gündeme gelir ve 37'de Atatürk döneminin son müzesi, sanat müzesi, sanatçıların ısrarla istediği müze Veliaht Dairesi'nde gerçekten de bir sanatçının da Son Halife Abdülmecit Efendi'nin de resim yaptığı binada ülkemizin ilk sanat müzesi 1937'de açılır. Ama bu bina gerçekten anlattığınız gibi uzun yıllar gerektiği bürokratik sorunlar, ödenek yoklukları, mali kısıtlılıklar nedeniyle restorasyonu, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle de restorasyon sonrasındaki dönemlerde yeterli ödeneğin bulunamaması nedeniyle sorunlarını gideremez. Rutubet, nem ve özellikle de yangın tehlikesi gibi konular nedeniyle açık olduğundan çok kapalı kalır. Ama ta ki bugünkü Sedat Hakkı Eldem'le de bağlantılı Antrepo 5, yani Karaköy'deki antrepoların dönüşümü projesiyle İstanbul Resim Heykeli'ne verilen yeni yapı, mimar Emre Orulat tarafından gerçekten de öğrencisi ve Mimar Sinan akademi geleneğinin de devamındaki bir isim Emre Orulat, onun dönüşümüyle birlikte müze süreci hızlanarak bugünkü mevcut yere taşınır ve antrepo baş cephesi de korunarak örnek bir proje şeklinde ve gümrük kimliğini de yansıtacak Roro gemilerinin taşıdığı konteynerlara benzer düzenlemeyle müzeye dönüştürülür ve yaklaşık net 7000 metrekarelik alanla sergileme alanına dönüşür. Müthiş. Pek çok insanın emeğinin olduğu iyi, güzel bir proje, bir müze alanı böylece İstanbul'un kalbinde kazandırılır. Ama Veliaht Dairesi de bir başka kazancımız olur Turgay Hocam. O da Milli Saraylar'ın resim müzesi olarak sarayın baş ressamlarının, o dönemki koleksiyonun, Topkapı Sarayı'ndaki koleksiyonların sergilendiği yeni bir müze olarak hayatımıza katılmış olur.
5: Çok güzel. Müzenin koleksiyonunda toplam kaç eser var?
6: Müzemizin koleksiyonunda 12.000'i aşkın eser var.
5: Bunlar depolarda olanlar değil mi?
6: Tabii sergide zaten ister istemez yaklaşık 7.000 metrekarelik sergi alanında açılış sürecini yürüttüğüm süreçte 760'a yakın eser sergiye koyabildik.
5: Sergileniyor ama 12.000 eser var diyorsunuz.
6: 12.000 eseri var evet koleksiyonlarında.
5: Muhteşem, güzel, çok güzel, ne mutlu. Hocam, küçük bir müzik arasına ne dersiniz diyeceğim. Dinleyicilerimizle Fransızca bir şarkı paylaşıyoruz ki şarkının adı Le Peintre. Yani ressamlar. Jacques Douai söylüyor, teknik masada sevgili Feryal Kabil de bizlere dinletiyor.
2: Vous qui n'êtes pas né pour être reconnu, qui n'êtes apprécié qu'une fois bien pendu, vous les peintres, combien donc êtes-vous accueillir les

0: Evet, Jacques Douay'ı dinledik. Jacques Douay aslında 2004 yılında vefat ediyor ama 1950-60'lı yıllarda en böyle verimli dönemi. Kendisi folk üzerine çok müzik çalışmış, yorumlamalar yapmış ve çok güzel şarkıları, besteleri olan da bir müzisyen. Eskiler hatırlarlar tabii, yeni nesil pek bilmez Jacques Douay'ı ama çok güzel şarkıları var. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Evet. Hocam, Hasan hocam, devam ediyoruz. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan resim sanatındaki değişimi bu güzel koleksiyon üzerinden okumak mümkün değil mi?
1: Turgay Hocam, kesinlikle çok doğru bir soru. Çünkü bu sürecin en iyi anlatılabileceği, bu koleksiyonun özelliğini aktarmak için sorulabilecek en güzel soru bu gerçekten de. Çünkü bu koleksiyon aynı zamanda Türk resim sanatındaki Türk heykelindeki gelişimi de takip edebileceğimiz benzersiz bir koleksiyon. 1936'da Türk sanatının 50. yılı sergisinde yapılan sergi gerçekten bir müze ihtiyacını somut olarak ortaya koyar ve sanatçıların ısrarlı talebini yankısız karşılığını bulur. Atatürk tarafından da 1937'de Dolmabahçe Veliaht Dairesi müze olarak düzenlenirken yurdun hemen hemen her yerinden tablo toplanır. Resmi kurumlar ağırlıklı olarak verilen talimatta toplanan koleksiyon Dolmabahçe'ye gelir. Ve Dolmabahçe'nin bu dönem Sultan Abdülaziz döneminde de toplanan koleksiyonundan da, milli saraylardan da, askeri müzeden de tablolar verilmesi, Bakanlar Kurulu dönemin 1926'da Gazi Mustafa Kemal ve Bakanlar Kurulu imzasıyla talep edilir, toplatılması emredilir ve bunlar Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nde yeni müzenin oluşum temellerini oluşturur. Bu koleksiyonlar kamu kurumlarına nasıl geçti sorusundaysa, hem savaş yıllarının getirdiği ki koleksiyonu oluşturmada 1916'lardan, 17'lerden, Elvan Akşiye'den söz ettik, hem zorluklu yıllarında bile kurumlar, devlet adamları satın aldıkları eserleri bağışlarlar. Yani bir şekilde sanatçılar da bağış yapar ve bu koleksiyon bu şekilde oluşurken bir yandan da 1923 sonrası devam eden sergiler, Galatasaray sergileri, evet. Sonra 1939 Devlet Güzel Sanatları Devlet Güzel Sanatlar sergilerine kadar toplananlar yurt içi gezi, CHP'nin düzenlediği 1930'larda düzenlediği yurt içi gezileri ve inkılap sergileri gibi konularda toplanan, ödül alan eserler bu koleksiyonun temelini oluşturur ve gerçekten de Türk tarihinin kültür verileri, yani görsel hafızasını, tarihsel hafızasını aktaran bir koleksiyon ortaya çıkmaya başlar.
0: Çok güzel. Müzede Türk resim sanatının kilometre taşları sayılabilecek eserler hangileri? Yani koleksiyonda eserleri bulunan önemli ressamlarımızdan ve eserlerinden biraz söz edebilir miyiz?
1: Öncelikle arkeoloji müzelerinin de, Sanayi Nefise Mektebi'nin de mimarlık, hakkaklık, resim ve heykel olarak bölümleriyle kurulmasını sağlayan Bozart ekolünü de bir şekilde buraya taşımak isteyen Osman Hamdi Bey, koleksiyonunu ailenin de bağışladığı yaklaşık 20'ye yakın eser ve efemeralarıyla birlikte meydan okuyan duruşuyla ki Sultan Abdülaziz döneminin saray baş ressamı, portreciliğini de hep doğa resmi yapıyor derlerken karşınıza çıkıp otoportresiyle Şeker Ali Paşa, Şeker Ahmet Paşa'dan söz etmek, Süleyman Seyit gibi, Halil Paşa gibi, hatta bir dönem müdürlüğünü de 1917-18 gibi zor bir dönemde Sanayi Nefise'nin müdürlüğünü de yapmış Halil Paşa gibi isimler. Sonra Sabri Berkay gibi tüm koleksiyonu satmaktan çok ticaret kıyamayıp hiçbir yere vermeyen bir ismin tüm koleksiyonunu müzeye verişi. Pek çok isim, kilometre taşlarında Koca Memiler'den söz etmek, Şeref Akbikler'den. Evet. Türk resminde özellikle de Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ile başlayan, Türk Ressamlar Cemiyeti'ne dönen 1950'ler modernleşmesi, Şişli Atölyesi, hangi birini sayacağımı şaşırdım heykelde. Tabii. Bir sürü isimden söz edebileceğim.
0: Bir de oryantalistler var tabii ki.
1: Evet, Türk resminin görsel hafızasını, isimlerini, maddi verilerini okuyabileceğiniz bir koleksiyon tamamen karşınızda. 1950'ler Paris ekolünden tutun, Fikret Muhallalılara, Cihat Buraklara, Turgut Saimlere. Yani tabii akademinin de 70-80'li yıllara kadar neredeyse tek sanat kurumu olmasının getirdiği öykü bu koleksiyonda muhteşem bir şekilde kendini gösteriyor.
0: Evet, bir de tabii ki oryantalistler de var ki bunların arasında ne bileyim Jérôme Boulanger, Ayvazovski, Fromentin, Zonaro gibi, Guillaume gibi isimler var tabii. Bunların da yaptıkları o eski özellikle Fransız, pardon İstanbul tabloları, İstanbul resimleri o günleri bizlere tuvaller üzerinde taşıyor yani tarihi açıdan da çok güzel görüntüler.
1: Aslında bu yönüyle Karaköy'ün özellikle de Tophane bölgesi, Milli Saraylarında İstanbul Resim Heykel'in kurulduğu binayı Milli Saraylar Resim Müzesi'ne dönüştürülmesiyle birlikte tüm okumayı bir arada yapabileceğimiz bir zinciri oluşturdu. Yani İstanbul Resim Heykel Müzesi 1880 bölümüne bakarken önceki tarihi de resim müzesinde okumamız mümkün hale geldi. Zonarolar, saray baş ressamları, diğer kısımlarla birlikteliğin gerçekten güçlü bir noktasına döndü Karaköy bu yönüyle. Kültür kurumlarıyla diğer yönüyle de İstanbul Modern, Pera Müzesi ve Oryantalizmi, Türk Kültür akımını pek çok resmi bir arada algılayabileceğimiz bir sanat bölgesine dönüştü Karaköy bu yönüyle de.
0: Evet. Ziyaretçi ilgisi nasıl peki? Gördüğüm
1: Efendim?
0: kadarıyla çok yoğun görüyorum ben gittiğim zaman müzeyi. Yani ziyaretçi konusunda da eskisi gibi değil. Çok daha yoğun bir şekilde ziyaretçi görüyorum müzede.
1: Gerek yeni bina, gerek koleksiyonun daha
0: Evet.
1: geniş sergilenmiş olması, koruma koşulları, üniversitenin gerçekten de tüm zorluklarına rağmen personel, ekonomik ve diğer
0: Evet.
1: nedenlerle yaşayacağı zorluklara rağmen ziyaretçinin ilgisinin arttığı bir müze söz konusu.
0: Çok güzel. Hocam aslında programımızın sonuna geldik ama son olarak sormak istediğim bir soru var. Bir gece müzede yalnız kalma fırsatınız olsa hangi tablonun karşısında oturup veyahut da bir heykel onu seyretmek isterdiniz ve neden? Kısaca bize bunu şey yaparsanız ondan sonra programımızı sonlandıracağım.
1: Hocam, Sabri Berkel'in otoportresi gerçekten de kara kalem çizdiği, arka
0: Evet.
1: fona üst gibi koyduğu, kendisiyle de böyle acaba aynada mı nasıl bir yaklaşım gösterdi, nasıl bir çizim tarzında durdu ve ne ruh halini yansıttığını düşündüğüm otoportresi. Küçücük bir portredir yani 50-50
0: Tamam.
1: ölçülerinde bir kara kalem.
0: Tamam, o
1: Yine bir
0: kadar şey.
1: Sabri Berkel diyebilirim. Ege'de tütün toplayanları ya da simitçisi Mimar Sinan'ı bütün
0: Evet.
1: çizgilerin kırımıyla gelir. Heykelde de bir Füsun Onur heykelinin karşısında yerdeki parlak yuvarlak çağrışımlar bile olabilir. Sekiz
0: Çok güzel.
1: küçük dikdörtgen kutunun ölçüsüdür bir şekilde Turgay Hocam.
0: Çok
1: Yani
0: güzel.
1: koleksiyon sizi her noktasıyla gerçekten büyülecek detaylara sahip.
0: Muhteşem. Çok
1: Muhteşem bir
0: çok teşekkür
1: koleksiyon.
0: ediyorum.
1: Efendim ben
0: Çok çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ediyorum size. Çok güzel bir program oldu. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ni bizlere, dinleyicilerimize o kadar güzel anlattınız ki bugüne kadar gidip görmemiş olanlara da güzel bir pencere aralamış oldunuz bu arada. Şu anda Edirne'de çalışmaları devam eden Kule Müze içinde başarılar diliyoruz. Tekrar
1: Çok
0: tekrar
1: teşekkür ediyorum
0: teşekkürler
1: efendim.
0: ediyoruz.
1: Kulemizimiz açıldı. Ziyaret etmenizi
0: Açıldı mı?
1: öneririm gerçekten
0: Tamam.
1: de.
0: Çok güzel.
1: Yaşayan arkeoloji örneği olarak da hem kule
0: Şahane
1: hem
0: bir şey.
1: etrafındaki
0: Peki
1: arkeolojik alanı
0: bunu
1: düzenlemesiyle güzel bir çalışma oldu. İstanbul Resim Heykel'den emekli olduğumu da eklemeliyim. Ben daha sonra da Edirne'deki Saat Kulesi'nin Makedonya Kulesi'nin düzenlemesinde görev
0: çok güzel.
1: aldım Turgay Hocam.
0: Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun,
1: Ben
0: var olun.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok
0: Çok güzel.
1: teşekkür.
0: Çok
1: İyi
0: güzel.
1: yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet değerli dinleyicilerimiz bu hafta İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ndeydik. Müzenin yenilenme çalışmalarında büyük emekler vermiş, aynı zamanda bu güzel müzemizin müdürlüğünü yapmış Hasan Karakaya hocamızla beraberdik. Gelecek hafta Kıyıköşe İstanbul'da yeniden beraber buluşmak üzere. Güzel günlerde olun, sağlık ve esenlik içinde olun. Hoşça kalın.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul. Güdere giderken albıda bir yağmur. Güdere giderken albıda bir yağmur. İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece ben ben geldi karışur. Gece ben kolala da gamle günü seyyar.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nurdan Kumru'ya teşekkür ederiz. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Merve Uslu ve Burak Uslu'ya teşekkür ederiz.
2: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
3: Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Nihal Evirgen. Bugün Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular ekibi olarak yayındayız. İlk bölümünü geçtiğimiz ay konuştuğumuz yeni Yeditepe Üniversitesi'ndeki lisansüstü atölyelerimizin ikinci temasını da bu ayki programımızda konu edeceğiz. Ona geçmeden önce bu aradan geçen ay boyunca neler yaptığımızdan kısaca bahsetmek istiyorum ve bizi düzenli takip eden dinleyicilerimizi de gelişmelerden haberdar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi geçtiğimiz programda da bahsetmiştik. Bir YouTube kanalı açtık. Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular adıyla aslında. YouTube'da da programlar yapmaya başladık. Ve bu programlardan ikincisini sevgili İpek Bengisu Kumaş'ın yüksek lisans teziyle Yas, Anma ve Dolayım başlığı altında 10 Ekim ve 15 Temmuz meydanlarını, onların müzelerini ve anma mekanlarını tartıştığı bir tezi. Sevgili Berk Bulut'un sorularıyla, koordinasyonuyla aslında tartışmaya açtığımız bir program. Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular başlıklı YouTube kanalımızdan erişilebilir durumda. İzleyebilirsiniz. Yorumlarınızı ve aslında katkılarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Öncelikle ondan haberdar etmiş olalım. İkinci olarak geçtiğimiz bu ayki süre içerisinde aynı zamanda İzmir Karaburun'da düzenlenen bu yıl aslında Karaburun Bilim Kongresi'nde de çalışmalarımızı paylaşma fırsatı bulduk. Orada da çok sevgili Duygu Gören ve Berk Bulut bizleri temsil etti ve Alternatif Emek Örgütlenmeleri başlığı altında Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular çalışmamızın, bu kolektifin hikayesini paylaştık ve çok güzel de aslında yeni ekiplerle, yeni insanlarla ve yeni tartışmalarla tanışma fırsatı bulduk. Orada da bu tartışmaları açmak ve birlikte tartışmak bizim için aslında çok öğretici ve paylaşım ortamı yaratan bir noktadaydı. Dolayısıyla Karaburun Bilim Kongresi'ndeki çalışmalarımızı da yakında paylaşacağımız içeriklerden takip edebilirsiniz. Bir yandan web sitemize ilişkin hazırlıklarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Mimarlar Derneği 1927 tarafından açılan Modern Mimarlık Araştırmaları Programı'nda bir katkıya, ödüle layık görülmüştük ve onunla birlikte aslında web sitemizin hazırlıkları için bir projeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda da umuyoruz ki yakın zamanda web sitemiz bir aslında örgütlenme ortamı olarak da dijital bir platform olarak da sizlerle beraber olacak ve aynı zamanda ODTÜ'de de MOTUS ismiyle başlayan bir lisansüstü araştırma grubuyla aslında disiplinler arası ortak çalışmalar yürütmek üzere hazırlıklar içerisindeyiz. İlk duyurusunu yaptık. 10-11 Ekim'de disiplinler arası tartışma günlerini ODTÜ'de İBF binasında gerçekleştireceğiz. Bizim de bir atölyeyle katkı sağlayacağımız ve düzenleyicisi olarak Türk Sosyal Bilimler Derneği'nden Praksis Dergisi'ne, Eğitimsin'in ODTÜ Şubesi'ne kadar farklı alanlardan aslında katkı sağlayan kurumların ve dergilerin de olduğu bu alana biz de katkı koymaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve aslında bizim için de disiplinler arası alandaki tartışmaları geliştirmek açısından önemli bir fırsat olacağını düşünüyoruz. 10-11 Ekim'de ODTÜ'de düzenlenecek bu tartışmalar için de bizi takip edebilir. Instagram kanalımızdan kayıt olmak için haberleri izleyebilirsiniz diyelim. Son olarak aslında gelecek dönem için hazırlıklarımız devam ediyor diyebiliriz. Yazı biraz daha kendi içimize döndüğümüz ve özellikle Ekim ayı itibariyle başlayacak çalışmalarımıza ayırmış olduk. Bu çalışmalar içinde de en sanıyorum kayda değer olanı ve en önde geleni bizim için bir ders açma müjdesi olacak. Şimdilik bu kadarını söylemiş olalım ama aslında mimarlıkta rahatsız sorular çalışmasının da başlangıcı yaptığımız şekilde ODTÜ Mimarlık bölümünde yeniden bir lisansüstü ders kurgulamaya çalışıyoruz ve umuyoruz ki güz döneminde yeni bir dersle lisansüstü ve belki de lisans öğrencilerine de açık olabilecek şekilde bir ders açmayı umut ediyoruz. Bu güzel gelişmelerle birlikte hem sizleri haberdar etmek istedik hem de aslında kendi heyecanlarımızı yazın sürdürdüğümüz çalışmaları biraz açmak istedik. Bunun ardından aslında yavaş yavaş bugünkü konumuza da geçebiliriz. Bugünkü konuklarım Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisansüstü atölyemizin katılımcılarından Hande ve Ekin. Onlarla birlikteyiz. Hoş geldiniz diyeyim arkadaşlar. Öncelikle üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş olmasına rağmen bu bağlantıyı koparmamış olmamız ve yeniden mimarlığın bu dert ettiğimiz konular için bir araya gelmiş olmak bizim için çok mutluluk verici. Davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Geçen ayki bölümümüzü kaçıran dinleyicilerimiz için kısaca belki bir özet geçebilirim. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Yeditepe Mimarlık Bölümü Başkanı sevgili Burçin Başyazıcı'nın davetiyle Yeditepe Üniversitesi'nde hem dönem açılış dersini gerçekleştirmiştik hem de devamında 5 günlük bir lisansüstü öğrenciler için atölye yapmıştık. Bu atölyenin üst başlığı olarak yaratıcılığın ötesinde mimarlık kavramını kullanmıştık ve onun altında da bilginin üretimi, işin, çalışmanın üretimi ve öznenin üretimi başlıklarını tartıştık. Geçen ay bilginin üretimi üzerine konuşmuştuk. Şimdi de yine yaratıcılıkla birlikte işin üretimini gündeme alacağız bugün. Ve aynı zamanda da atölye boyunca ortaya çıkan üretimleri ve üretim sürecini de konuşacağız. Ben sözü daha fazla uzatmadan aslında konuklarıma vermek istiyorum. Öncelikle bu atölyenin sizin için ne ifade ettiğinden biraz başlamak istiyorum aslında. Yani bakacak olursak öncesinde böyle bir çalışmaya katılmaya sizi motive eden şey neydi? İşte ne arıyordunuz, ne buldunuz, nasıl geçti? Ve günün sonunda bir yıl sonra işte bugünkü bakış açınızda değerlendirdiğinizde bir etki bıraktığını düşünüyor musunuz gibi bir takım sorularla başlayabiliriz dilerseniz. Hande ilk sözü sana vereyim istersen.
0: Tabii. Merhaba herkese. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Burada tekrar sizinle olmak çok güzel. Mimarlıkta rahatsız edici sorular ekibini daha önceden takip ediyordum ben. Ama atölye sayesinde ilk kez doğrudan bir araya gelme fırsatımız oldu. Atölyeye katıldığım dönem benim için ilginç bir zamandı. Mezun olalı daha birkaç ay olmuştu. Okulla profesyonel hayatın arasında bir yerde duruyordum. İşte bir yandan yüksek lisans başvurularımı ne zaman yapacağımı düşünüyordum. Bir taraftan mesleğin içinde nasıl var olacağımı düşünüyordum. Yani böyle yönümü aradığım bir dönemdi diyebilirim. Bir de mimarlık eğitimini yeni bitirmiş biri olarak stüdyo kültürünü henüz üzerinden atamamıştım. Sürekli bireysel çalışmaya, kendi projem üzerinde düşünmeye alışkındım. Atölyede düşünmenin ve üretmenin daha kolektif bir tarafıyla karşılaştım diyebilirim. Bunu bir de okulda ders aldığım hocalarımla ve senelerdir aynı proje derslerini aldığım arkadaşlarımla yapmak çok yeni bir deneyimdi. Çünkü okulda da aslında sürekli birlikte bir üretim içindeydik. Yani bir teslimi, jüride aldığımız bir kritiği ya da bir sonraki projeyi konuşuyorduk. Ama üretim koşullarını çok konuşmuyorduk. Normalde mimarlık ortamında farklı yerlerde duran insanlar olarak bir anda aynı masanın etrafındaydık. İşte hocalarımız, yeni mezunlar, araştırma görevlileri, yüksek lisans doktora öğrencileri. Zamanla da fark ettik ki hepimiz kendi bulunduğumuz yerden farklı ve benzer şeyleri zaten deneyimlemişiz ama pek yan yana gelip bunları konuşmamışız. O masada biraz bunlara dışarıdan bakma fırsatımız da oldu. Bu da benim için hem garip hem de çok güzel bir deneyimdi. Bugün de yani bir yıl sonra dönüp baktığımda atölyenin bana kesin cevaplar verdiğini söyleyemiyorum. Hatta tam tersine içimdeki bazı soruları daha da büyüttü diyebilirim. Ama bence güzelliği de etkisi de biraz burada. Aklımda kalan bir sonuç yok ama bir düşünce biçimi kesinlikle var. Mimarlığı yalnızca ortaya çıkan yapılar üzerinden değil, emek, bilgi, ilişkiler, güç ağları üzerinden bir araya gelip düşünmenin mümkün olduğunu gördüm. Bireysel olarak yaşadığım ya da yaşadığımız, sezdiğimiz bazı rahatsızlıkların yalnızca bize ait olmadığını gördüm. Sanırım atölyenin bende bıraktığı en büyük etki de bu oldu.
3: Çok teşekkürler Hande. Aslında
0: Bireysel olarak yaşadığım ya da yaşadığımız, sezdiğimiz bazı rahatsızlıkların yalnızca bize ait olmadığını gördüm. Sanırım atölyenin bende bıraktığı en büyük etki de bu oldu.
3: çok teşekkürler Hande. Aslında sanıyorum bizim atölye

0: Bir atölye canavarısında çok sayıda böyle bu tip enformal öğrenme ortamlarına katılıyorsun, katkı sağlıyorsun. Bu kapsamda değerlendirdiğinde sen nasıl bir yere konumlandırıyorsun bu atölyeyi ve sonrasında yani bugün yeniden de bir araya gelişimiz üzerinden bakarsan neler söylersin?
1: Merhabalar. Tekrar sizinle birlikte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Öncelikle davetiniz için çok teşekkürler. Yoğunluk ve yorgunluktan dolayı da sesim kısıldı. Onun için de özür diliyorum. Gerçekten bir atölye canavarıyım diyebilirim. Dün de başka bir atölyeden yeni İstanbul'a geldim hatta. Ben de Hande gibi atölyemizin olduğu dönem bir arayıştaydım. Hala daha öyleyim ve bu arayışın biteceğini de düşünmüyorum aslında ama mimarlıkta rahatsız edici sorular ekibiyle birlikte atölye yapmak, düşünmek, üretmek bana çok iyi gelmişti o dönemde. Yani mimarlık emek sömürüsüne çok açık bir meslek. Güç ağları ve kapitalle ilişkisi en yoğun alanlardan biri ve belki de bu en çok benim gibi genç meslektaşlarımı etkiliyor. Meslekte bir çeşit altta kalan canı çıkısını oynuyoruz aslında. Tam da bu hislerle ne yapacağımı düşünürken sizinle yolumuz kesişti. Ve benzer dertleri olan insanlarla aynı masada işi, emeği, güç ağlarını ve mimarlığı tartışmak bende gerçekten farklı pencereler açmıştı. Bazı soruların cevaplarını buldum. Bazı sorularım daha da katmanlandı. Mimarlık okulunda da meslek hayatında da parıltılı bir mimarlık pratiği sunuluyor bize. Fakat arka planda dertler büyümeye devam ediyor. Bunları konuşabilmek kafamın içinde kilitli bir kapıyı açtı ve sizlerle yolum kesiştiği için gerçekten tekrar çok mutluyum.
0: Bunları duymuş olmak bizim için çok önemli. Gerçekten çok teşekkürler. Çalışmanın öncesinde sizlere aslında atölyeye hazırlık kapsamında bir takım metinler, makaleler göndermiştik ve bunlar da tartışmanın ana eksenini kurmakta çok yardımcı olmuştu. Hatta bugün aslında sizin söylediklerinize baktığımda da oradan kavramları yeniden kullandığınızı görüyorum. Bu çok mutluluk verici bir yandan da. Çünkü çoğu zaman böyle artık bugünkü AI teknolojilerini işte makale özetlerini falan düşündüğümüz zaman bu kadar içine sindirmiş şekilde verilen metinleri okuma oranlarının da yüksek olmadığını görüyoruz. Buna rağmen atölyede katılımcılar gerçekten büyük bir oranda bu metinleri okumuştu ve aynı zamanda tartışmaya da çok açıklardı. Bir yandan tabii metinlerin provokatif yanları da var. Şimdi birazdan onları tartışırız. Biraz aslında temamızla ilgili olan kısımlarını da açmak istiyorum. Şimdi öncelikle biz yaratıcılık üst başlığı üzerinden iş, çalışma kavramını aslında merkeze almıştık bu tema altında ve bugün de yaratıcı sektörler ya da yaratıcı endüstriler kavramları altında işte tasarım ve mimarinin başını çektiği ama aynı zamanda sanat, medya, işte dijital teknoloji, yazılım ya da yayıncılık gibi birçok çalışma alanını bir araya getiren böyle bir endüstriden bahsediyoruz ve resmi tanımına baktığımızda da yaratıcı sektörler diye arattığımızda bireysel yaratıcılık, beceri ve yeteneğin ekonomik değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıdığı alanlar olarak kategorize edildiğini görüyoruz. Bu kapsamda biz aslında bunu farklı bir yerden ele alacak şekilde Richard Bernanke'nin The Capitalist Origin of the Creative Work metnini okumuştuk. Yani Türkçe'ye çevirecek olursak yaratıcı işin, yaratıcı çalışmanın kapitalist kökeni diye çevirebiliriz sanırım. Bernanke bu yaratıcı üretimin piyasada değere tabi tutulan bir işe dönüşmesi sürecinin başlangıcı olarak 18. yüzyıl Alman yazarlarını ele alıyor. Hande, sana dönmek istiyorum yeniden. Sen bu metni ve bunun sana mimarlık üzerinden düşündürdüklerini biraz açabilir misin?
1: Tabii. Ya metinde benim en çok ilgimi çeken şey bugün yaratıcı iş ya da yaratıcı çalışan dediğimizde bize çok doğal gelen bu kavramların aslında her zaman var olmadığını görmekti. Hatta bugün son derece yaratıcı olduğunu düşündüğümüz Rönesans döneminde bile bugünkü anlamıyla bir yaratıcı iş kavramının olmadığından bahsediliyor metinde. Ben daha burada mimarlıkla bir bağ kuruyorum aslında. Çünkü mimarlık eğitiminden itibaren yaratıcılık bize çok temel bir değer olarak sunuluyor. İyi mimarın özgün fikir üreten kişi olduğuna dair çok güçlü bir anlatı var. Bir taraftan da mimarlığı yalnızca yaptığımız bir iş gibi değil, biraz kendimiz adadığımız bir şey. Neredeyse bir calling, bir çağrı gibi düşünmeye alışığız.
2: Belki bu yüzden mimari

0: çalışan olarak düşünmek de biraz ikinci planda kalıyor. Yani yaratıcı mimar çok görünür bir figür ama çalışan mimar o kadar görünür değil. Dediğiniz gibi 18. yüzyıl Almanya'sındaki yazarlar üzerinden metin bu durumu anlatıyor. Kitap piyasası büyüdükçe yazarların üretimi giderek ölçülebilir bir işe dönüşüyor. Bogen denilen basılı yaprak miktarına göre ücret alıyorlar. Belirli tarihlere yetişmeleri gerekiyor ve ne kadar sürede ne kadar ürettikleri önem kazanıyor. Kendilerini de gündelik işçi gibi tarif etmeye başlıyorlar. Yani bir tarafta çok kişisel ve yaratıcı olduğunu düşündüğümüz bir üretim var. Diğer tarafta miktarı ve süresi hesaplanan bir emek var. Hatta metinde yazarların daha hızlı ve uzun süre çalışabilmek için masalarından sandalyelerine kadar çalışma ortamlarını düzenlemelerinden de bahsediliyor. Yani bir anlamda yalnızca ürettikleri metin değil, zamanları ve bedenleri de üretime göre düzenleniyor. Ya bunu okuyunca benim aklıma doğrudan mimarlık ofisleri geliyor. Ya işte bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, teslimlere yetişmek, render süreleriyle yarışmak, saatlerce aynı pozisyonda çalışmak, uyku yemek saatlerini teslimlere göre düzenlemek. Yani yaratıcı üretim dediğimiz şey aslında son derece fiziksel ve maddi bir çalışma süreci. Metinde de bunun devamında çok ilginç bir çelişki var. O da şu, yazarlık yani bu kadar ölçülen, zamanlanan ve piyasa için örgütlenen bir işe dönüşürken aynı dönemde yazarın bütün bu koşullardan bağımsız, özgür ve yaratıcı bir özne olduğu fikri de güçleniyor. Mimarlıkta da buna benzer bir çelişki var bence. Bir tarafta özgün fikir üreten yaratıcı mimar anlatısı var. Diğer tarafta bütçeyle, süreyle, emsalle, mevzuatla, müşteri talepleriyle çalışan mimar var. Ama aslında ikisi aynı kişi. Günümüzde ya bu çelişki daha da ilginç hale geliyor. Çünkü piyasa yaratıcılığı yalnızca kısıtlamıyor, ona ihtiyaç da duyuyor. Metnin sonunda yaratıcılığın artık creative problem solving gibi çalışma hayatında aranan bir beceriye dönüştüğünden bahsediyor. Ve mimarları da bunun içerisinde sayıyor. Mesela ya bir konut projesinde imar sınırları içerisinde daha fazla daire çıkarmak için gerçekten çok yaratıcı bir plan çözümü geliştirebilirsiniz. Ya da daha fazla satılabilir alan elde etmek, maliyeti düşürmek için yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. Yani yaratıcılık ortadan kalkmıyor ama çözmesi gereken problem çoğu zaman mimar tarafından tanımlanmıyor. O yüzden mesele mimarın yaratıcı olup olmaması değil aslında. Daha çok bu yaratıcılığın hangi koşullarda, kim için ve hangi problemi çözmek üzere kullanıldığı.
1: Çok iyi bir noktaya getirdin aslında Hande tartışmayı. Tam da burada Bjarnaki'nin yine metninde aslında aynı zamanda iki kavramı görüyoruz. Sen de biraz açtın o çelişkiyi esasında ama bu 18. yüzyılda yazarların başlangıçta aristokrat patronların himayesindeyken çalışma biçiminin bu şekilde piyasaya açılması, yani işte yazarların kendi metinlerini sayfa başına satabilir hale gelmesinin bir biçimde patrondan kurtulma, yani dolayısıyla da bir özgürlük yanılsaması yarattığını söylüyor. Aynı şekilde ücretli emeğin özgürleştirici bir tarafı olması gibi, yani işte çalışacağın yeri, çalışacağın ofisi aslında kendin seçebiliyorsun. Bu bir özgür irademiş gibi yansıtılabilir bir yandan. Ama öte yandan da yine Bjarnaki'nin metninde yazarların üretimlerinin doğrudan bir satış nesnesine, işte metaya dönüşmesi ve zamana bağlı şekilde üretilmek zorunda kalınmasının da giderek yabancılaşmaya yol açtığını söylüyor. Tam da bu noktada bu iki kavram, yani işte özgürlük arzusuyla pazarın taleplerine uyum sağlamanın getirdiği yabancılaşma arasındaki gerilimin bugünkü modern anlamdaki yaratıcılık ideolojisini doğurduğundan bahsediyor. Şimdi günümüzde baktığımızda senin de benzerlik kurduğun gibi Hande, mimarlık üretiminin güncel pozisyonunun da işte mimarlar için çok farklı olduğunu söyleyemiyoruz. Ekin, sen ne düşünüyorsun bu çelişki hakkında?
2: Ben Hande'ye katılıyorum aslında. O çelişki ve gerilim bana da çok tanıdık geliyor. Metinde de var olan aslında o çelişkiyi biz mimarlık okullarında üretilen pratik ve piyasada deneyimlediğimiz arasındaki uçurumla da görüyoruz. Mimarlar için özgürce üretmek çok sınırlı. Yaratıcılık dediğimiz şey mimarlar için alan vergisi olarak nitelendiriliyor. Ve bu da daha hızlı, daha az revizyonlu, hemen müşteriyi ikna etmek üzerine kurulu bir satış politikasına dönüşüyor aslında. aslında. Ben mezun olduktan sonra diğer tüm yeni genç mimarlar gibi kendimi bir labirentte bulmuştum. Ve bu metinleri okuduktan sonra da aslında kendimi iyi hissettim bir noktada. Çünkü en özgürce üreteceğimiz yer olduğunu düşündüğümüz piyasada, ofislerde bile sadece program kullanmayı bilen, yaratıcılığımızı asla kullanmadığımız ve teknik çizimler yapan robotlara dönüşüyoruz. Ama robotlara dönüşürken hala yaratıcılığımızı korumamız bekleniyor ve bunu da sistem için kullanmalıyız ve yaratıcı çözümler üretmeliyiz gibi düşünülüyor. Ama tanımladığı yaratıcı çözümler de genelde imar sınırları içine daha fazla daire çıkarmak ya da metrekare başına maliyeti düşürmek gibi çok daha bir çerçevede kalıyor. Hal böyle olunca bu sistemi reddettiğimizde başka bir çalışma biçimi alternatif sunulmuyor. Akademiye yöne o zaman deniliyor ve piyasada başka seçimlerle var olma yolun kapanıyor. Sistem her zaman olduğu gibi bize sadece iki seçenek sunuyor. Ya benim bir parçam olup bana hizmet edeceksin, ya da farklı yollar denerken çürüyüp gideceksin. Üçüncü bir seçenek yok. Çünkü farklı yollar piyasa için sürdürülebilir, hızlı ve pratik değil. O yüzden sizin atölyede bu metinleri okurken kendimi o kadar gerçek hissettim ki kendimi orada gerçekten gördüm yani.
1: Yani bu seçeneksizlik meselesi gerçekten çok önemli ve bir yandan bizi de bu temanın ikinci okumasına getiriyor. Adjustments Agency tarafından Harvard Design Magazine'de yayınlanan Refusal After Refusal, yani reddettikten sonra reddetmek diye çevirebiliriz belki, bu makaleye getiriyor. Ama öncesinde belki kısa bir mola verip nefeslensek güzel olabilir. Bu kadar içimizi karartmışken güzel bir şarkı dinleyip biraz nefes alalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim diyorum konuşmaya. İlk şarkımız olarak sevgili Hande'nin önerisiyle Starflyer'dan We Are The Ordinary geliyor. İyi dinlemeler diyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Evet, bu güzel şarkının sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde Richard Bierancki'nin metni üzerinden yaratıcı çalışmanın kapitalist kökenini ve mimarlığın bununla ilişkisini ele aldık. Biraz yaratıcılık ideolojisini ve çalışma hayatını, iş kavramını tartıştık. Ve devamında da bu çalışma yöntemlerini ve koşullarını reddetmenin olasılıkları var mı? Seçenekler bizim için neler? Biraz bunun üzerine konuştuk. Tam da çalışmayı reddetme ve seçeneksizlik konusu gündeme gelince temamızın ikinci metni Refusal After Refusal makalesinden bahsetmekte yarar var. Yazarlar bu makalede öncelikle çalışmanın neden hayatın bu denli merkezinde olduğu tartışmasını açıyor ve Lafarge'ın tembellik hakkından işte çalışmanın reddine kadar 1960'larda süren tartışmaları, özellikle entelektüellerin rolü, görevi üzerinden masaya yatırıyorlar. Ancak bu dönemdeki ilk reddin yani çalışmayı reddetmenin işte katı fabrikasyon tipi çalışma kurallarına, sabit çalışma saatlerine, hiyerarşik ast üst pozisyonlarına karşı gelişen bir takım hareketlerin kapitalizm tarafından nasıl yeniden içerildiğini aktarıyorlar. Yani daha da açacak olursak örneğin katı çalışma disiplini yerine esnek çalışma saatlerinin, tam zamanlı iş yerine proje bazlı sözleşmeli işlerin, ofisten çalışma yerine uzaktan çalışma yöntemlerinin nasıl geliştirildiğini ve hiyerarşi yerine özgürlük adı altında aslında oldukça güvencesizliği, çalışanları giderek yalnız bırakmayı, güçsüz bırakmayı yeniden üreten bu sistemin nasıl pazarlandığını anlatıyorlar. Hande, bu noktada sana dönmek istiyorum. Bu makaleden de hareketle tek başına mevcut çalışma düzenini reddetmek mümkün mü? Yani makalede önerilen ve daha radikal bir pozisyon olarak da bahsedilen mimarlığın reddine giden yolu biraz açabilir misin? Başka seçenekler olabilir mi sence?
1: Ya benim metinde en önemli bulduğum noktalardan biri reddetmenin herkes için eşit derecede mümkün olmadığını göstermesiydi. Çünkü bu çalışma koşullarını kabul etmiyorum demek ilk bakışta çok güçlü bir bireysel tavır gibi geliyor ama bir noktada çok basit bir gerçekle karşılaşıyoruz. Çalışmak zorundayız. Yani bir mimar bu kadar düşük bir ücretle çalışmayacağım, fazla mesai yapmayacağım ya da bu projede yer almak istemiyorum diyebilir. Ama birinin bunu ne kadar süre söyleyebileceği, ekonomik olarak ne kadar dayanabileceği ile ilgili. Yani sonuçta en basitinden kira ödememiz, hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Yazarların da çok net söylediği gibi tek başına reddetmek çoğu kişinin karşılayamayacağı bir ayrıcalık haline gelebiliyor. Ayrıca siz o işi reddettiğinizde aynı koşulları kabul etmek zorunda olan başka bir mimar bulunuyor. Yani çalışma düzeninin kendisi değişmiyor. Siz sadece düzenin dışında kalmış oluyorsunuz. Metnin devamında yine çok çarpıcı bir kısım vardı. Mimarlık çoğu zaman labor of love yani sevgi emeği olarak sunuluyor. Sevdiğin işi yapıyorsan bu zorluklar ödediğin bedeldir gibi bir anlayış var. Ama bunun sonucunda mimarın bir çeşit çift taraflı yabancılaşma yaşayabildiğinden de bahsediliyor. Bir yandan sürekli işte banyo detayı ya da merdiven kesiti çizerken kendi emeğine yabancılaşıyor. Diğer yandan en başta aşık olduğu dünyayı değiştirme idealine yani mimarlığın kendisine yabancılaşıyor. Hatta bir noktada mimarlığa özgü bir depresyon olabilir mi diye soruyorlar ve bunu farklı bir dünya tasarlama ihtimaline olan inancın kaybı, bir çeşit gelecek nostaljisi üzerinden tarif ediyorlar. Bence burada önemli olan bu hayal kırıklığını yalnızca bireysel bir mesleki tatminsizlik olarak görmemek. Çünkü aynı koşullar devam ettiği sürece tek tek mimarların başka bir ofise geçmesi ya da o koşulları reddetmesi sorunun kendisini ortadan kaldırmıyor. Tam da bu yüzden reddetmenin bireysel mi yoksa kolektif mi olduğu önemli hale geliyor. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi reddettiğimiz çalışma biçimleri zamanla sistemin içine yeniden çekilebiliyor. O yüzden neyi reddettiğimiz değil sadece, onun yerine ne kurduğumuz da önemli. Yine metnin ilginçleştiği yerlerden biri de burasıydı bence. Buradan sonra yalnızca çalışma koşullarını değil, mimarlığın kendisini sorgulamaya başlıyoruz. Mesela artık sadece mimar neden bu kadar çok çalışıyor değil. Mimar bütün bu emeği neyi üretmek için harcıyor? Buradan sonra da soru mimarlığın bugün temel ihtiyaçlardan top sermaye, spekülasyon ve sürekli yapım, yıkım döngüsüyle kurduğu ilişkiye kadar genişliyor. Bu tartışmayı Adorno Natalini'nin radikal bir pozisyonuyla açıyorlar. Natalini kabaca diyor ki eğer tasarım yalnızca tüketime hizmet ediyorsa tasarımı, eğer mimarlık mevcut mülkiyet ve toplumsal ilişkileri kodluyorsa mimarlığı reddetmemiz gerekiyor. Ya ben bunu mimarlık yapmayı tamamen bırakalım gibi okumuyorum. Daha çok mimarlığı otomatik olarak iyi ya da ilerici kabul etmeyi reddetmek olarak görüyorum. Bazen daha iyi mimarlık yapalım demeden önce bu mimarlık neye ve kime hizmet ediyor sorusunu sormak gerekiyor. Çünkü burada bir çelişki var. Yani mimarlık çok güçlü ama mimarın kendisi bu sistem içinde o kadar güçlü değil. Mimar müşteriyi, yatırım modelini ya da programı çoğu zaman belirlemiyor. Dolayısıyla tek başına ben etik bir mimar olacağım demek de bir yere kadar yetiyor. En iyi niyetli tasarım bile daha büyük bir sistemin içinde aynı ilişkileri yeniden üretebiliyor. Sonunda yazarların hazır bir açıkta vermemelerini de ben önemli buluyorum. Hatta somut bir alternatif sunamadıklarını da açıkça söylüyorlar. Ya bunun yerine birlikte nasıl reddedebileceğimizi yeniden öğrenebileceğimiz bir alan açmaktan bahsediyorlar. Ben geçen sene yaptığımız atölyede biraz böyle bir zemin olarak görüyorum aslında. Atölye bize hazır bir kurtuluş sunmadı ama alternatifleri birlikte düşünebileceğimiz kolektif bir alan açtı. Çünkü deneyimlerimizi ve çalışma koşullarımızı ortaklaştırdığımızda tek başımıza bedelini ödeyemeyeceğimiz şeylere birlikte itiraz etme imkanı da doğuyor. Ben neden bunu yaşıyorum sorusundan biz neden bunu yaşıyoruz sorusuna geçebiliyorum. Ya başka seçeneklerinde ancak böyle bir zeminden çıkabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü neyi reddettiğimizi birlikte tarif edebilirsek onun yerine ne kurabileceğimizi de birlikte düşünmeye başlayabiliriz bence.
0: Çok güzel anlattın Hande. Yani hem metindeki aslında bu çelişkili durumu nasıl özetlediklerinden çok iyi bahsettin. Hem de içinde bulunduğumuz bu çıkmaz gibi görünen aslında seçeneksizlik hallerinin tam da birlikte tartışılması gerektiğini, yani tek bir reçete dediğin gibi olmadığını ve bizim de mimarlığı otomatik olarak aslında her zaman iyi mimarlık ya da ilerici bir tasarım faaliyeti olarak görmenin dışında ne için yaptığımızı, neye hizmet ettiğini sorgulayarak yapmanın da önemini vurguladın. Bunları ben çok önemli vurgular olarak görüyorum. Tam da bu noktada aslında biraz sizin atölyelerdeki üretimlerinize de dönmek istiyorum. Özellikle co-writing atölyesinde, yani birlikte yazma pratiğini deneyimlediğimiz atölyede sizin ortaklaşa ürettiğiniz bir metin vardı. Ve bu metinde de biraz aslında buna benzer konuları ele alıyordunuz. Bir yandan eğitim süreciyle de ilişkisini kuruyordu o metinde aslında sizin yazdıklarınız. Şimdi bir yandan kolektifliğe de bu kadar atıf yapmışken hem şunu sormak istiyorum. Ortak bir metin üretme tecrübesi nasıldı? Çünkü biz aslında atölye içerisindeki bu pratikleri de kurgularken kolektif birlikte üretme deneyimlerini çoğaltmayı da önemsediğimiz için bu birlikte yazma pratiğine dair bir deneyimde koymuştuk diyelim. Onu sorarak başlamış olayım Ekin. Sana yönelteyim bu soruyu da. Bir yandan da hani ürettiğiniz metnin içeriğinden de kısaca bahsedersen çok seviniriz.
2: Co-writing atölyesinde aslında daha önce deneyimlemediğimiz bir şey deneyimledik hep birlikte ve dertlerimizin ne kadar ortak olduğunu tekrar gördük. Metin mimarlığın köksüzlüğünden bahsediyor aslında ve bunu aşama aşama yapıyor. Mimar artık disiplinler arası pek çok ölçüye aynı anda dokunduğu için hiçbir yerde tam anlamıyla var olamıyor. Disiplinler arasılıkla övünse de aslında disiplinlerin arasındaki boşlukta eriyip gidiyor ve aldığı eğitimin karşılığını bulabileceği bir yer neredeyse kalmamış durumda. Yaratıcılık bir nitelikten CV maddesine indirgenmiş durumda ve tasarım ile üretim yapım arasındaki mesafe açıldıkça mimar ikisi arasında asılı kalan bir figüre dönüşüyor. Sonra Ekonomik güvencesizlik geliyor. Geçinebilmek için başka alanlara savrulup mimarlığı hobi seviyesine indirmek zorunda kalmak, hatta kendi kirasını zor ödeyen bir mimarla karşılaşmanın artık pek de şaşırtıcı olmaması anlatılıyor. Ki gerçekten de bu böyle. Mimar tasarımcılar geçinebilmek için gece gündüz çalışıyor. Kendi kiralarını ödeyemiyorlar. Daha sonra bende bir sorun varla gelen içselleştirilmiş öz suçlama geliyor. Hepimizde olduğu gibi. Metin mimarların uykusuzluğu ve tükenmişliği için kendilerini haklı çıkarmak için kurduğu bir dizi ironik iç ses cümlesiyle devam ediyor. Çünkü proje yaparken de okulda da stüdyolarda hep kendi kendimizi böyle telkin ediyorduk. Cümleler şöyle aslında. Stüdyo için sabahladım ama çalışma hayatında bu böyle olmaz. Saatlerdir uykusuzum ama büyük bir proje yürütüyorum. İş yetişsin diye uyumuyorum ama zaten mesleğimin daha çok başındayım gibi gibi. Sistem kendi eksiğini bireyin eksikliğiymiş gibi sunuyor ve sonra anlıyoruz ki sorun bize hiç değilmiş. İşte burada sistem eleştirisi başlıyor metinde. Sistemin mimarı tükettiği, emeğin çalışma saatine, fikrin sunum slaytına, mesleğin marka kimliğine indirgendiği, yaşanacak bir dünya değil satılacak bir imaj üretildiği vurgulanıyor. Ve sona geliyoruz. Sevdiğin işi yapıyorsun, şanslısın söylemi. Sömürüyü meşrulaştıran bir söylem olarak eleştiriliyor tabii ki. Mimar işini seviyor diye insanca yaşamayı gözden çıkarmak ve bu sömürüyü kabullenmek zorunda değil zaten. Bence bu metnin en kıymetli tarafı da bu. Başta bu dediğim gibi biz bu dertleri sadece kendimiz yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz. Ama bunlar aslında ortak ve sistematik dertler ve sadece kolektif hareket edersek çözebileceğimize inanıyorum hala ben. Metinde bahsettiğimiz o tükenmişlik, utanılacak bir başarısızlık asla değil. Utandığımız ve başarısızlık olarak gördüğümüz mesleki dertlerimizi daha yüksek sesle konuşmalıyız ve Co-writing'de de aslında bunu yaptık ve çok iyi geldi. İçimizde tutmaya devam ettikçe de bizden sonra gelen mimarlar da bu tükenmişliği ve eksikliği yaşamaya devam edecek ve dertlerimiz çözümsüz kalacak. O yüzden herkesi tekrar kolektif düşünmeye çağırıyorum yani bu vesileyle.
0: Bizim yine bütün tartışmalarımızda olduğu gibi bir araya gelmek, örgütlenmek ve aynı dertleri paylaştığımız insanlarla aslında bunlara karşı taleplerimizi yükseltmek üzere talebimiz diyelim yeniden seslendirilmiş oldu senin tarafından da. Çok teşekkür ederim bu tekrarı yaptığın için. Bu ortak üretim konusunda senin ekleyeceklerin var mı Hande?
1: Ya Ekin'in dediklerine ek olarak ya ben şimdi tekrar yazdığımız cümleleri tekrar okuyunca şunu düşündüm. Ya aslında bunlara biraz inanmak zorundaydık biz. Yoksa herhalde okula devam etmek ve bitirmek imkansız olacaktı. Ya stüdyo için sabahlıyorum ama çalışma hayatında böyle olmayacak demek o an yaşadığımız şeyi geçici hale getiriyordu bizim için. Sonra mezun olunca da mesleğimin daha çok başındayım demeye başladık. Yani bir süre sonra da başka bir gerekçe gelecek. Sürekli gerekçeler değişiyor. Yakında insanca çalışma koşulları hep biraz ileride, biraz yakında başlayacak gibi düşünüyoruz. Bir noktadan sonra sorun Ekin'in de dediği gibi çalışma koşulları olmaktan da çıkıyor. Bu sefer ben yeterince tutkulu değilim, yeterince disiplinli değilim, yeterince iyi değilim gibi kendimize dönmeye başlıyor.
0: Evet, bu vurgular da aslında çok önemli. Özellikle yine bahsettiğimiz refusal after refusal metninde vurgulanan kapitalizmin içerdiği bütün bu ilk reddediş meselesindeki nasıl bireysel reddedişin bireysel olarak çıkışsızlığa gittiğini de tanımlıyor bu cümleler. Yani artık yeterince tutkulu olmamak, yeterince disiplinli olmamak ya da yeterince iyi mimar olmamak gibi kişinin kendisinde sorunu aramaya başladığı ve sürekli kendini geliştirerek aslında bu zorunlu aslında çıkışsızlık halinden kurtulabileceğine dair bir inanca yönlendiriliyor. Yani kişisel gelişimden tutun da sürekli sertifika peşinde koştuğumuz hallere kadar aslında durumun kendisi bireysel olarak kendimizde aradığımız eksikliklerin aslında bir çözüm üretmeyeceğini gösteriyor bizlere. Dolayısıyla bütünüyle yani toplumsal olarak bir meseleye eğilmemiz gerektiği çok açık. Fakat burada da güç biriktirmek gerekiyor sanırım. Yani Tam da bir araya gelerek aslında o gücü elde edebileceğimizden bahsediyoruz. Fakat bugün günümüzde gücün kendisi nerede toplanıyor ya da nasıl dağıtılıyor, nasıl ilişkiler üzerinden değişiyor, dönüşüyor meselesini de biraz konuşmuştuk atölye kapsamında. O yüzden ben son olarak yine birlikte üretimlerimizden olan power mapping yani güç haritalama atölyesindeki çalışmayı da biraz açmak istiyorum. Aslında tam da Bjarne Ackli'nin metnindeki örnekle paralel olacak biçimde siz yine mimarlığın tam da böyle işte ofislerden bahsettik, şantiyelerden bahsedebiliriz belki. Bunlar kadar ana akım çalışma biçimlerinin dışında kalan ve günümüzde yaratıcılıkla belki daha bağlantılı bulunabilecek şekilde mimarlık dergilerini, mimarlık yayıncılığını gündeminize almıştınız ve onun ardındaki güç ilişkilerini haritalamıştınız. Bu çalışmayı biraz açmak ister misiniz? Ekin, istersen sana vereyim önce sözü.
2: Tabii memnuniyetle. Power mapping yani güç haritalaması yaparken aslında çalıştığımız konu olan mimarlık dergilerini daha önce üzerine düşünmediğimiz ve güç dengelerini hiç bilmediğimiz bir alandı. Gerçekten dediğiniz gibi ofis ve şantiye biliniyor ama dergileri hiç düşünmemiştik. Merkezde aslında haritada bir zaman çizelgesi var ve 1930'dan bugüne kadar geliyor. Türkiye'deki 6 büyük mimarlık dergisini bu çizelge üzerine yerleştirdik. Kurumsal güç ve editoryal güç olarak iki ana başlık hazırladık ve bulduğumuz isimlerle birlikte bir ağlar ilişkisi oluşturduk. Kurumsal güç tahmin edeceğiniz üzere bakanlıklar, odalar, akademi gibi dergileri fonlayan ya da kurumsal olarak arkasında duran yapılar. Editöryel güç ise kurucu, yayın koordinatörü, genel yayın yönetmeni, danışma kurulu, yazı işleri müdürü gibi her dergide tekrar eden ama kişisi değişen pozisyonlar. Haritayı oluştururken fark ettik ki bazıları yaratıcı özne olarak en üstte var olurken bazıları da isimsiz mimarlar olarak kaldı. İlginç olan şuydu, editöryel güç pozisyonlarını dolduran isimlere baktığımızda onlarca yıl boyunca çok az sayıda ismin farklı dergilerde tekrar tekrar karşımıza çıktığını gördük. Çok büyük isimlerdi tabii ki hepsi. Fakat o görünür isimlerin yanında pozisyonlarını bilmediğimiz, fakat isimlerini hiçbir yerde bulamadığımız isimsiz mimarlar dediğimiz kişiler de vardı. O isimsiz mimarlar aslında o dergilerde yayınlanan projeleri fiilen üreten ama hiçbir zaman isimlendirilmeyen, editöryel ya da kurumsal bir pozisyona hiç sahip olmamış mimarları temsil ediyor. Mimarlık medyasının söylemini kuran görünür kişi sayısı aslında çok dar bir çember. Bunu görmüş olduk aslında ve Hande'nin Bjarnaki üzerinden açtığı tartışmayı görünür yaratıcı mimar söylemiyle üretimi fiilen yapan ama görünmez kalan çalışan mimar arasındaki çelişkiyi bu sefer soyut bir kavram olarak değil, bayağı 90 yıllık somut bir güç ağı üzerinden görmüş olduk ve bizi bayağı sarstı aslında bu çalışma.
0: Evet, aslında dediğin gibi yani emek verenin görünmez olduğu ama bir yandan da temel çalışmalar üzerinden belirli isimlerinde her an daha fazla görünür kılındığı ve gücün de bu şekilde en çok görünenin elinde biriktiği bir sistemi yalnızca işte mimarlık projeleri, üretim ağları ve onun müelliflik sistemi, imza yetkileri değil aslında aynı zamanda yayıncılık gibi farklı alanları da kimi zaman besliyor ya da benzer şekilde geçtiğimiz programda da sevgili Şafak'la ve Önder'le mesela Şafak'ın çalışmasında da sergileri gündeme almıştı. O da aslında baktığımızda en ne diyelim yaratıcı bulunabilecek alanlardan belki birisi ama benzer güç ilişkilerinin orada da yer aldığından bahsetmiştik. Dolayısıyla yaratıcılık ideolojisinin kendisi aslında belki de düşündüğümüz kadar kişilerin yaratıcılığından kaynaklanmıyor da bu kişilerin biriktirdiği güç üzerinden yeniden şekilleniyor diyebiliriz. Hande sana tekrar dönmek istiyorum. Sen de bu Power Mapping'in ortak üreticilerinden biriydin. Sen neler söylemek istersin bu üretim hakkında? İşte neler tartıştınız, neler gözünüze çarptı bu arka plan ilişkileri görünür kılındıkça?
1: Ya aslında hem Ekin'in hem sizin vurguladığınız bir yer üzerinde tekrar konuşmak istiyorum. Yalnızca gördüğümüz bağlantılar değil, göremediğimiz insanlar da harita hakkında bir şey söylüyordu. Hatta belki işin üretimi açısından bizim için en rahatsız edici soru da buradan çıktı. Bir işin ortaya çıkmasında bu kadar çok insanın emeği varsa neden o üretim hikayesini hala birkaç görünür isim üzerinden anlatıyoruz sorusu. Eki'nin dediği gibi haritamızda birçok yerde isimsiz mimar yazıyordu. Aslında onlar ağın dışında kalan insanlar değil, tam tersine üretimin içinde olup adı görünmeyen insanlar. Onlar da haritanın bir parçası ama onları bir isimle ya da bağlantı çizgisiyle takip edemiyoruz. Yani burada bir görünürlük meselesi var. Mimarlık yayınları sadece üretilmiş mimarlığı bize aktaran araçlar değil, aynı zamanda hangi projelerin, hangi mimarların, hangi tartışmaların görünür hale geleceğine de aracılık ediyorlar. Dolayısıyla bir tarafta yayını üreten ama görünmeyen emek, diğer tarafta yayının görünür hale getirdiği mimarlık var. Yani bu yüzden Power Map bizim için yalnızca kim kiminle ilişkili sorusunu görünür kılan bir çalışma olmaktan çıktı. Bir noktada kim görünür, kim görünmez ve görünürlüğü kim üretiyor sorusuna dönüştü. Bir üretim içerisinde emek vermekle o üretimin öznesi olarak görünmenin aynı şey olmadığını da tekrar görmüş olduk diyebilirim.
0: Evet, sen de çok iyi vurguladın Hande. Aslında bütün bu çalışmanın kendisi de tam da bu çıktıları elde etmek üzerine kuruluydu diyebilirim. Ve bir yandan bizim yaratıcılık ideolojisini tartıştığımız bu kapsamda çalışma yaşamının kendisi, işin kendisi, hayatımızda tuttuğu yer meselesi ve yaşamak için aslında çalışmak zorunda kaldığımız bu ortamda giderek aslında seçeneksiz bırakılmak ve bu güç ağlarının içerisinde görünmez kılınmak bir yandan da sadece mimarların değil esasında bugün emeğiyle çalışan birçok insanın içinde bulunduğu durum diyebiliriz. Özellikle sizin de defalarca vurguladığınız gibi bugün birçok insan hele ki metropollerde yalnızca kirasını ödeyebilmek için çalışıyor ve buradan da tekrar bir önceki sorularımıza dönebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu aslında bize açıkça mimarlığın asıl amacı olan yani altında barınabileceğimiz bir çatıyı üretmek belki diyebiliriz en başta çıkış noktası olarak barınma problemini, konut sorununu bizim önümüze getiriyor ve tam da şunu sormak gerekiyor belki bu kadar konut varken, bu kadar konut stoğu varken neden biz barınmak için sadece yaşayacağımız alanları karşılamak için çalışıyor noktasına geliyoruz sorusu da kendiliğinden bence tam da meslek alanımızla ilişkili şekilde yeniden ortaya çıkıyor. Son olarak hani yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor süremiz nedeniyle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yani şu anda bulunduğunuz noktada sizler nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz ve biraz kendi yolculuğunuzdan da kısaca bahsetmek, eklemeler yapmak isterseniz çok mutlu oluruz. Ekin seninle başlayabiliriz istersen.
2: Evet, başlamaktan çok keyif alırım. Ben bu aralar çoğunlukla atölyelere katılıyorum aslında başında da söylediğim gibi ve kolektif üretime ve birlikte düşünmeye katkı sağlamaya çalışıyorum. Bir yandan da kendi mimarlık üretimime devam ediyorum tabii ki ve yüksek lisansa hazırlanıyorum. Hala tam olarak nerede var olmak istediğimi çözebilmiş değilim. Bunu çözebilecek miyim onu da bilmiyorum ama bir şekilde çok farklı alanları deneyimliyorum bu vesileyle. Atölye ve podcast davetiniz için siz ve Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular ekibine tekrar çok teşekkür ediyorum. Birlikte düşünmemiz, üretmemiz ve sorgulamamız o kadar değerli ki benim için. Tekrar çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz esas bugün yayına katıldığın ve aslında bu güzel düşünceleri bizlerle paylaştığın için. Hande sana dönelim dilersen.
1: Ben de yeni bir dönemin eşiğindeyim aslında. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans programına başlıyorum bu ayın sonunda. Burada da birlikte konuştuğumuz, benim de bir süredir dert edindiğim meseleler üzerine çalışmayı hedefliyorum. Tekrar çok teşekkürler davetiniz için, çok güzeldi. Umarım dinleyenler için de keyifli ve yalnız olmadıklarını hissettiren bir bölüm olmuştur.
0: Çok teşekkürler Hande ve tebrik ederim. Yeni yüksek lisans döneminde de başarılar diliyorum. İkinizin de aslında üretimlerinizde ve çalışma yaşamınızda bol şans diliyorum ve bütün bu dertlerimizle birlikte aslında seçeneksiz kalmayacağımız, hep bir arada üretebileceğimiz ve bir yandan da içimize sinen kendimizi yeniden üretebildiğimiz projelerde yer alabilmenizi diliyorum. Hem atölye boyunca hem de bugün burada kurduğumuz sohbet için de tekrar tekrar teşekkürler. Umarım radyodan bizi dinleyenler için de keyifli olmuştur sizin de dediğiniz gibi. Önümüzdeki programda son temamız olarak öznenin üretimini ele almayı da umuyoruz. Açık mimarlığı dinlediniz. Gelecek ayın ikinci perşembesi görüşmek üzere diyelim ve güzel bir şarkıyla sizlere veda edelim. Şarkı Ekin'in önerisiyle LCD Sound System'dan Someone Great. Tekrar görüşmek üzere.

0: Very good. Great.
1: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Merve Uslu ve Burak Uslu'ya teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin.
4: Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Su Eskioğlu, Ateş Eskioğlu, Özgül Eskioğlu ve Onur Eskioğlu'na teşekkür ederiz.
6: Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Apaçık Radyo'dan herkese merhabalar. Saatlerimiz yine 12'yi gösteriyor. Günlerden Perşembe, ben ve karşımda Okan'la beraber yepyeni bir yayına başlıyoruz izninizle. Öncelikle şöyle başlayacağım Okan'ım. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim Yunus'cum, sen nasılsın?
0: Ben
1: Her şey
0: de
1: yolunda.
0: Ben de iyiyim, çok iyiyim, çok tatlıyım, teşekkür ederim. Haftan iyi geçti diye düşünüyorum.
1: Evet, geçiyor, geçiyor. Hafta sonuna da yaklaştık, her şey yolunda.
0: Aynen, şurada hafta sonuna bir kala bir perşembe yaşayacağız şu öğle arasında.
1: Evet, bugün ne yapıyoruz? Stüdyoda sample'ların başına geçiyoruz Yunus'cum. Punk müziğin başka kültürleri nasıl tek başına var ettiğini konuşacağız. Punk'tan sample'lanan hip-hop şarkılarıyla bugün konumuz.
0: Evet, bugün bayağı böyle... Bu zamana kadar dinlediğimiz o geçmişte 70'lerde, 80'lerde, 90'larda işte James Brown olsun, George Clinton olsun, Ricky James olsun, onların o şarkılarından alınan ve günümüzde hip-hop'u yaratan, çoğunu yaratan diyelim, şarkıları dinleyeceğiz. Bayağı böyle gümbür gümbür, pozitif, tertemiz, eğlenceli bir yayın olacak.
1: Yani üstelik bugün aslında şey de yapacağız. O hip hop'un normalde o sert küfürlü sokak dilinden ziyade herkesi dans ettiren bir moduna gireceğiz. Lafı hiç uzatmadan o zaman hip hop tarihini başlatan o malum bas yürüyüşüyle The Sugar Hill Gang ile yayını açıyoruz. Peşinden MC Hammer ve Rob Bass ile disco toplarını patlatıp stüdyoya biraz yaz havası getireceğiz Yunus. Ne yapalım o zaman? Sesi açalım.
0: Açalım Okan.
1: Funkmatik başlıyor.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Can't touch this. Look, man, can't touch this.

0: Apaçık Radyo'da Funkmatik devam ediyor. The Sugar Hill Gang'den Rapper's Delight ile giriş yaptık Okan. Ve yani şunu söylemek isterim ki aslında o dinlediğimiz meşhur ritim ve bas yürüyüşü tamamen Chic'den geliyor, Good Times parçasından. Dinleyenler de fark etmiştir. Chic'in basçısı Bernard bu şarkıyı radyoda ilk duyuyor ve yani şunu söylüyor. Bir dakika, birileri bizim şarkımız üstünde konuşuyor ya diyor. Yani bayağı şok olmuşlar.
1: Sonra bu işi telif davalarıyla çözdüler zaten.
0: Aynen.
1: Hemen ardından ne yaptık? MC Hammer'dan You Can Touch This şarkısını dinledik. O altyapısı da %100 Rick James'in efsanevi Super Freak parçasının o kütür kütür bas yürüyüşü diyorsunuz. Herkes farkına varmıştır muhtemelen. Geçen hafta da çalmıştık.
0: Evet, evet.
1: Ve tabii ki o bitmek bilmeyen enerjisiyle Rob Bass and DJ Easy Rock'tan It Takes Two'yu da çaldık.
0: Hatta o şarkıdaki meşhur Yehoo arkadaki o duyduğumuz, şu an çok yapamıyorum ama o sesler ve davul ritmi de James Brown'un prodüksiyonu olan Lynne Collins'in o efsanevi Think About It parçasından çıkma. Ve Blue DJ Jay-Z, Jeff and The Fresh Prince'in Summertime klasiğiyle kapattık Okan. Oradaki o muazzam synthesizer melodisi de Cool and the Gang'in Summer Madness parçasının ta kendisiydi. Mükemmeldi.
1: Bayılırım. Çok severim. Şimdi o zaman 90'ların başına işte küfür, argo ya da sert hip-hop kültürünün olmadığı, sadece zekice yazılmış sözler ve devasa funk sample'larının olduğu döneme gireceğiz. Ya da soul ile başlayacağız. Ardından Eric B. and Rakim ve Attribute Call Cast ile stüdyonun ritmini değiştireceğiz.

0: Okan yalnız stüdyoda tam bir böyle kütür kütür hip hop aktı. De La Soul'dan Me, Myself and I ile bir yola açtık. Gayet güzeldi. Böyle dinleyenler yine orada yakaladığını yakaladı. Biz yine burada dillendirelim, dile getirelim. Burada o şarkının altyapısındaki psychedelic uzaylı grubu aslında George Clinton'ın funkadelic kısmından o efsanevi, bunu bir önceki programlarda da çalmıştık. Not Just Knee Deep parçasından geliyordu. Yani dinleyenler zaten bildi bunu.
1: Kesinlikle abi. O hip hop'un şiddet ve küfür içermeyen native tongues akımın dediğimiz akımın en güzel işlerinden biri aslında. Arkasından Eric B. and Rakim'den Don't Sweat the Teknik geldi. O kütür kütür yürüyen kontrabas hissi altyapı Cool and the Gang'in funk döneminden çekip çıkarılmış bir altın.
0: Aynen. Bu arada Don't Sweat the Teknik parçası gerçekten şuradadır her
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çok güzel bir parçadır. Ve Blue, A Tribe Called Quest'ten Check the Rim ile kapattık. Average White Band'in Love Your Life parçasından aldıkları o harika üflemeler dolu bir altyapı sample'dı. Burada gördük, dinledik Okan.
1: Kesinlikle çok güzel parçaydı. Şimdi rotayı son bloğumuza kuruyoruz abi. Pozitif mesajlarını punk efsanelerinden aldıkları ilhamlarla harmanlayan isimlerle finale yürüyeceğiz. Arrested Development, Jurassic 5 ve Doğu Yakası'nın kusursuz prodüksiyonlarına

0: Apaçık Radyo'da funk ruhunun hip-hop'u nasıl beslediğini anlattığımız bölümün artık yavaştan sonuna yaklaşıyoruz Okan. Son anonsumuza girdik yani. Arrested Development'dan People Every Day ile girdik. Yine dinleyenler dedi ki, aa evet bunu biliyoruz. Evet. Çünkü Sly the Family Stone'un efsanevi barış marşı olarak böyle sıfatlandırdığımız Everyday People parçasının 90'lar hip-hop'una uyarlanmış çok sıcak halini dinledik aslında.
1: Çok da güzel bir parçaydı. İkisi de öyle evet. Aynı zamanda. Arkasından bağımsız hip-hop sahnesinin kralları Jurassic Five'dan What's Golden çaldık. Müthiş bir parçaydı aynı şekilde. Ve Blue'u Doğu yakasının kusursuz bilinçli hip-hop başyapıtlarından biriyle Beat Rock and CL Smooth'un They Reminisce Over You klasiğiyle kapattık. Bum Scott'ın Today parçasındaki o muazzam jazz funk saksafonunu alıp üzerine bu kadar saygılı ve duygusal bir söz yazmak gerçekten hip-hop tarihinin altın zirvesi olmuş.
0: Ya buna katılıyorum gerçekten de, yani funk ve jazz müziğin o eşsiz frekansları hip-hop ile birleştiğinde ölümsüzleşiyor.
1: Evet,
0: yani
1: kesinlikle.
0: O parçada onu dinledik, hissettik. Yavaştan süremizin sonuna gelirken bugün geçmişteki o funk kayıtlarının, klasiklerin, kültlerin radyolarda nasıl herkesi dans ettiren çok temiz, çok böyle pure hip-hop klasiklerinin dönüştüğünü gördük ve dinledik.
1: Evet. Süremizin de sonuna gelmiş olduk aslında Yunus'cum.
0: Evet.
1: Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Haftaya yepyeni bir Funkmatik yayınıyla görüşmek üzere diliyorum herkese.
0: Aynı şekilde buradan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinledikleri için. Sana da çok teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir program gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde bizi sosyal medyada destekleyenlere, yazanlara, teşekkür edenlere buradan onlara da teşekkür ederim. Kapanışı güzel bir parçayla yapacağız yine. Bilenler bilir, Patrice Rushen muazzam o parçası var, Forget Me Not. Bu parçasını, bu parçayı alıp böyle dünyaya dans ettiren, klasik bir hale getiren hip-hop açısından Will Smith'ten gelecek Man in Black ile bunu dinleyeceğiz burada. Ritimle kalın diyoruz. Funkmatik'ten bugünlük bu kadar.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Su Eskioğlu, Ateş Eskioğlu, Özgül Eskioğlu ve Onur Eskioğlu'na teşekkür ederiz.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express'e hoş geldiniz. Bu programda insanların Kore pop müziğine karşı gelen fikirlerinin sadece bir ön yargı olduğunu göstermeye çalışacağım. İlk K-pop hakkında kısaca bahsedip programın konusuna geçeceğim. K-pop'un gelişim süreci genellikle farklı jenerasyonlara ayrılır. Her dönem K-pop'un müzik tarzının, sanatçıların tanıtım şeklinin ve dünya genelindeki popülerliğinin değişmesine katkıda bulunmuştur. Birinci jenerasyon 1990'lardan 2000'lerin başına kadar. Modern K-pop'un ilk adımlarının atıldığı dönem. HOT, SES, Shinhwa ve FINKL gibi gruplar bu dönemde büyük bir popülerlik kazanmıştır. Günümüzdeki idol sisteminin ve hayran kültürünün temelleri de bu yıllarda oluşmaya başlamıştır. İkinci jenerasyon 2000'lerin ortasından 2012'ye kadar. Bu dönemde K-pop, Güney Kore'nin sınırlarını aşarak özellikle Asya'nın farklı bölgelerinde daha fazla tanınmaya başlandı. Girls' Generation, Super Junior, Big Bang, 21 ve SHINee gibi gruplar K-pop'un uluslararası alanda büyümesinde önemli bir rol oynadı. Üçüncü jenerasyon 2013'ten 2017'ye kadar. K-pop'un dünya çapında çok daha geniş bir kitleye ulaştığı dönemlerden biri. BTS, EXO, Blackpink ve Twice gibi gruplar uluslararası başarılarıyla K-pop'u küresel müzik dünyasında daha görünür hale getirdi. YouTube ve sosyal medya platformlarının gelişmesiyle birlikte müzik videoları ve içerikler dünyanın her yerindeki hayranlara daha kolay ulaşmaya başladı. Dördüncü jenerasyon ise 2018'den 2022'ye kadar olan dönem. K-pop'un küresel başarısının daha da güçlendiği bu dönemde yeni gruplar uluslararası hayran kitlelerine çok daha hızlı ulaşabildi. Stray Kids, TXT, ITZY, aespa ve ENHYPEN gibi gruplar bu jenerasyonun öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Beşinci jenerasyon 2023'ten günümüze kadar. En yeni jenerasyon olarak kabul edilen bu dönemde sosyal medya ve kısa video platformları K-pop'un yayılmasında büyük bir rol oynamaktadır. RISE, Zero Base One, Boy Next Door, Islet ve Baby Monster gibi gruplar yeni nesil K-pop sanatçıları arasında öne çıkmaktadır. Bugünkü programda karşısında çıkacak şarkılar K-pop'un 3. jenerasyonuna ait parçalar olacak. Bu jenerasyon K-pop'un dünya genelinde daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladığı önemli bir dönem. BTS, EXO, Blackpink ve Twice gibi grupların uluslararası başarıları sayesinde K-pop küresel müzik dünyasına daha fazla tanınmaya başlanmıştır. İlk parçamız BTS'in en ikonik şarkılarından Blood, Sweat and Tears. BTS, çoğu kişinin de bildiği gibi 7 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook. Grup 13 Haziran 2013'te çıkış yaptı. Blood, Sweat and Tears, grubun Wings albümünde yer alıyor ve albüm 10 Ekim 2016'da yayımlandı. Sanatsal müzik videosu, etkileyici koreografisi ve olgun konseptiyle BTS'in dünya çapındaki yükselişinde önemli bir rol oynadı. BTS'ten Blood, Sweat and Tears geliyor.

BTS'ten Blood, Sweat and Tears şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Twice'ın kariyerini değiştiren büyük hitlerinden Cheer Up. Twice, 9 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Naeon, Jonghyun, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Daehyun, Chaeyoung ve Jui. Grup 20 Ekim 2015'te çıkış yaptı. Cheer Up, grubun Page 2 mini albümünde yer alıyor ve albüm 25 Nisan 2016'da yayınlandı. Özellikle Sana'nın Shy Shy Shy kısımları ve şarkının eğlenceli koreografisiyle Güney Kore'de büyük bir fenomen haline geldi. Twice'dan Cheer Up geliyor.

Twice grubunun Cheer Up şarkısını dinledik. Şimdi sırada Red Velvet'in yaz denince akla gelen en büyük hitlerinden Red Flavor var. Red Velvet 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Irene, Silky, Wendy, Joy ve Yeri. Grup 1 Ağustos 2014'te çıkış yaptı. Red Flavor grubun The Red Summer mini albümünde yer alıyor ve albüm 9 Temmuz 2017'de yayımlandı. Renkli konsepti, enerjik nakaratı ve yaz havasıyla K-pop'un en sevilen yaz şarkılarından biri oldu. Red Velvet'dan Red Flavor geliyor.

Red Velvet'tan Red Flavor dinledik. Sıradaki parçamız Blackpink'in dünya çapındaki en büyük hitlerinden Do Do Do. Blackpink 4 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Jisoo, Jennie, Rosé ve Lisa. Grup 8 Ağustos 2016'da çıkış yaptı. Do Do Do grubun Square Up mini albümünde yer alıyor ve albüm 15 Haziran 2018'de yayınlandı. Koreografisi, ikonik nakaratı ve YouTube'da bugün itibariyle 2.4 milyar görüntüleme alan müzik videosu sayesinde sosyal medyada ve dünya çapında büyük bir başarı yakaladı. Blackpink'ten Do Do Do geliyor.

Blackpink'ten Durut Durut Du şarkısını dinledik. Şimdi sırada Seventeen'in duygusal iplerinden Don't Wanna Cry var. Seventeen, 13 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri S-Groups, Jonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woji, DK, Mingyu, D8, Sungwan, Vernon ve Dino. Grup 26 Mayıs 2015'te çıkış yaptı. Don't Wanna Cry, grubun L1 veya Alone mini albümünde yer alıyor ve albüm 22 Mayıs 2017'de yayımlandı. Duygusal melodisi ve etkileyici koreografisiyle Seventeen'in en tanınan şarkılarından biri haline geldi. Seventeen'den Don't Wanna Cry geliyor.

Seventeen'den Don't Wanna Cry şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız NCT U'nun en ikonik ve enerjik şarkılarından Make a Wish, Birthday Song. NCT U, sabit üyeleri olmayan erkek grup alt birimi ve bu şarkıda Taeyong, Doyoung, Jaehyun, Lucas, Xiaojun ve Jimin yer alıyor. NCT 9 Nisan 2016'da çıkış yaptı. Make a Wish, NCT 2020 Resonance Part 1 albümünde yer alıyor ve albüm 12 Ekim 2020'de yayınlandı. Şarkı, akılda kalan I Can Do This All Day bölümü, güçlü koreografisi ve sosyal medyada yayılan dansıyla büyük ilgi gördü. NCT U'dan Make a Wish geliyor.

NCT Dream'in Make a Wish şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Icon güçlü ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken Killing Me şarkısı. Icon şarkının yayınlandığı dönemde 7 kişilik bir erkek grubuydu. Üyeleri B.I., Jay, Song, Bobby, D.K., June ve Chant'tı. Grup 15 Eylül 2015'te çıkış yaptı. Killing Me grubun New Kids Continue mini albümünde yer alıyor ve albüm 2 Ağustos 2018'de yayınlandı. Yoğun elektronik sesi ve güçlü performansıyla Icon'un en sevilen şarkılarından bir haline geldi. Icon'dan Killing Me.

Icon'un Killing Me şarkısını dinledik. Şimdi sırada Pentagon'un kariyerinde dönüm noktası olan Shine var. Pentagon, başlangıçta 10 kişilik bir erkek grubu olarak 10 Ekim 2016'da çıkış yaptı. Shine, grubun Positive mini albümünde yer alıyor ve albüm 2 Nisan 2018'de yayımlandı. Akılda kalan piyano melodisi, eğlenceli konsepti ve viral olan koreografi sayesinde şarkı büyük bir hit oldu. Özellikle sosyal medya ve ağızdan ağza yayılan popülerliği şarkının giderek daha fazla dinleyiciye ulaşmasını sağladı. Pentagon'dan Shine geliyor.

Pentagon'un Shine şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Mamamoo'nun sakin ve atmosferik hiti Starry Night. Mamamoo, 4 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Solar, Moonbyul, Win ve Hwasa. Grup 18 Haziran 2014'te çıkış yaptı. Starry Night, grubun Yellow Flower mini albümünde yer alıyor ve albüm 7 Mart 2018'de yayımlandı. Tropikal ev etkileri ve etkileyici Yeni Zelanda manzaralarında çekilen müzik videosuyla büyük ilgi gördü. Mamamoo'dan Starry Night geliyor.

Mamamoo'nun Starry Night şarkısını dinledik. Şimdi sırada 101'ın unutulmaz çıkış şarkısı Energetic var. 101, 11 kişilik bir erkek proje grubuydu. Üyeleri Kang Daniel, Park Ji-hoon, Lee Dae-hwi, Kim Jae-hwan, Ong Song-woo, Park Woo-jin, Lai Kwan-lin, Yoon Ji-sung, Hwan Min-yeon, Bae Ji-young ve Ha Sung-woon'du. Grup 7 Ağustos 2017'de çıkış yaptı. Energetic, grubun ilk mini albümü To Be One'da yer alıyor ve albüm 7 Ağustos 2017'de yayımlandı. Produce 101 Season 2 sayesinde oluşturulan grup ve şarkı çıkışlarından itibaren inanılmaz bir popülerlik kazandı. 101'dan Energetic geliyor.

101'ın Energetic şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız solo sanatçı Sunmi'nin en ikonik hitlerinden Gashina. Sunmi, kadın solo sanatçı ve eski Wonder Girls üyesi. Wonder Girls 10 Şubat 2007'de çıkış yaptı. Bir ikinci jenerasyon grubu. Gashina 22 Ağustos 2017'de dijital single olarak yayımlandı. Şarkı, retro ve synth pop sesi, ikonik gun dance veya silah dansı hareketi ve akılda kalan nakaratıyla sosyal medyada büyük bir trend haline geldi. Gashina, Sunmi'nin solo kariyerindeki en büyük hitlerden biri olarak kabul ediliyor. Sunmi'den Gashina geliyor.

Sen mi Soloist'inin Gaşina şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız K-pop tarihinin en ünlü viral dönüş hikayelerinden birine sahip olan EXID'in Up and Down şarkısı. EXID, 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Solji, LE, Honey, Helin ve Jungkook. Grup 16 Şubat 2012'de çıkış yaptı. Up and Down ilk olarak 2014'te dijital single olarak yayımlandı ve daha sonra grubun çeşitli albüm çalışmalarında yer aldı. Honey'nin bir sahne performansının videosunun viral olmasıyla şarkı aylar sonra listelerde yeniden yükselerek EXID'i büyük bir başarıya taşıdı. EXID'den Up and Down geliyor.

Exit'ten Up and Down şarkısını dinledik. Ve bu radyo saatimizin son şarkısı Momoland'in dünya çapında fenomen olan Boom Boom şarkısı. Momoland şarkının yayımlandığı dönemde 9 kişilik bir kız grubuydu. Üyeleri Hyebin, Yeonwoo, Jane, Nayeon, Joo-ee, Ahin, Nancy, Taeha ve Daisy'ydi. Grup 10 Kasım 2016'da çıkış yaptı. Boom Boom grubun Great mini albümünde yer alıyor ve albüm 3 Ocak 2018'de yayımlandı. Akılda kalan nakaratı ve eğlenceli koreografi sayesinde özellikle sosyal medyada ve Asya'nın birçok ülkesinde büyük bir fenomen haline geldi. Momoland'den Boom Boom geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak Momoland'in Boom Boom şarkısını dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go.

0: Reklamlar.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1-2. Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklamlar bitti. Agora.
8: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
0: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardır. The unseen rain is blowing in the wind. The unseen rain is blowing in the wind.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
4: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Buket Cengiz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seval Hocam.
0: Bugün Buket Hoca ile birlikte 1960'lardan günümüze edebiyatımızda Kent Hakkı romanları üzerine yaptığı çalışmayı konuşacağız. Bu konuşma önümüzdeki haftada da devam edecek. Buket Hoca'nın çalışması geçtiğimiz aylarda Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı. Kendisi Kadir Has Üniversitesi'nde görev yapıyor. Şimdi hocam kitabın düşünsel başlangıcının İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olduğu 2010 yılına uzandığını zaten söylüyorsunuz. Bir yandan şehrin uluslararası görünürlüğü artarken işte diğer yanda da Sulu Kule gibi mahallelerin dönüşmesi ve yoksulların yerlerine edilmesi sizi nasıl bir tartışma ve araştırma sorusuna götürdü? Çünkü bunlardan bayağı bahsediyorsunuz haklı olarak.
1: Tabii. Seval Hocam, şimdi İstanbul 2010 etkinliklerini hatırlıyorsunuzdur siz de. İstanbul'un küresel kent yarışındaki artan gücünün deklarasyonu gibiydi sanki. Zaten 2000'lerden itibaren dünyanın en hip kentleri arasında görülüyordu İstanbul. 2010 etkinlikleriyle daha da parlamış oldu. Uluslararası yatırımcıların ilgisini daha çok çekiyordu. Turist sayısı ve profili de yükselişteydi tabii o yıllarda, 2000'lerden itibaren. Bu da beraberinde tabii tarihi veya lokasyon değeri olan semtlerin soylulaşmasını getiriyordu. Türkçe'ye soylulaşma olarak çevirdiğimiz gentrifikasyon kavramı o günlerde, o zamanlarda çok konuşulmaya başlanmıştı, hatırlarsınız. Yani İstanbul'un küresel kentler arasındaki yükselişi bir taraftan sermaye sahiplerinin hayatına yeni olanaklarla, fırsatlar olarak gelirken orta direkt vatandaşın ve tabii ki yoksulların hayatına bir karanlık olarak çöküyordu. Bu soylulaşan semtlerde kiralar yükseliyordu. Yıllardır bu semtlerde yaşayan, çalışan insanlar bu kiraları karşılayamıyordu artık. Ya da bazı binalar zaten direkt yıkılıyordu. Yıkılıp yerlerine lüks konutlar, iş yerleri vesaire yapılıyordu. Bunun en uç örneği Sulu Kule dönüşüm projesiydi. Tarlabaşı o zamanlar konuşuluyordu. Dönüşüm başladı, başlayacak durumdaydı. Ama bu kadar dikkat çekmeyen, daha alttan alta giden bir dönüşüm de vardı tabii. Mesela benim dikkatimi o esnada en çok çekenler arasında Beşiktaş ve İstiklal Caddesi vardı. Çünkü ben Beşiktaş'ta yaşamış olduğum için doğduğumdan çok ileriki bir yaşlarıma kadar Beşiktaş merkezin çarşısında çocukluğumdan beri gittiğimiz dükkanlar arkası arkasına kapanıyordu. İstiklal Caddesi'nde de başta kitapçılar olmak üzere o caddeyi İstiklal Caddesi yapan birçok önemli dükkan, bu kitapçıdır, plakçıdır, işte hatta bazı işte eski ayakkabıcıdır, şudur budur, ama hani o kimliğe sahip olan, eskiden beri orada olan dükkanlar. Onlar tek tek kapanıyordu, yerlerine patsocular açılıyordu falan. İşte bir yandan da 90'lardan beri yükselen bir eski İstanbul nostaljisi çok dikkatimi çekiyordu. Kültürün farklı alanlarında ve özellikle de edebiyatta. Bu nostaljik söylem içinde de İstanbul'un her sorunundan sanki köyden kente göç sorumluymuş, taşı toprağı altın diye İstanbul'a gelenler kenti mahvetmiş gibi bir hava vardı. Ben de edebiyatta bu taşı toprağı altında İstanbul'a gelen göçmen karakterlerin ne şekilde ortaya çıktığını araştırmaya karar verdim. Ne şekilde yansıtıldıklarını görmek istedim. Yani nostaljik romanların söylemine zıt bir söylem ortaya çıkmış mıydı? Bunu araştırmaya başladım.
0: Evet, yine bu kitabınızın tabii ki merkezinde yer alan kent hakkı kavramı önemli. Nedir kent hakkı?
1: Çok kısa özetlemeye çalışayım. Kent hakkı, Marksist filozof Henri Lefebvre'in 1968 Mayıs'taki Paris ayaklanmalarından hemen önce geliştirdiği bir kavram. Lefebvre kent hakkını şöyle tanımlıyor. Daha üst bir hak biçimi, özgürlük hakkı, sosyalleşme içinde bireyselleşme hakkı, kentte yaşama hakkı, kenti yaşama hakkı. Şimdi Lefebvre buradaki yaşama, yani ikamet etmenin toplumsal hayata katılmak anlamına geldiğini açıklıyor. Kent hakkı kavramı üzerine çok önemli çalışmaları bulunan kent kuramcısı David Harvey de dinleyicilerimizin aşina olduğuna eminim bu isme. Devlet Tarihi Türkiye'ye de gelmişti, İstanbul'da toplantılar yapmıştı, gözlemler yapmıştı. Hatta tarla başında oturup o süreci değerlendirdiği bir videosu var. Çok seyredilen bir video, internetten şu anda da mevcut. David Harvey'de kent hakkının kentsel kaynaklara erişme konusundaki bireysel özgürlükten çok daha fazlası olduğunu söylüyor ve kavramı şu şekilde özetliyor: kenti değiştirerek kendimizi değiştirme hakkı. Lefebvre üzerine çok önemli çalışmaları olan bir başka kent kuramcısı Andy Merrifield da kentte yaşamanın bir varoluş biçimi, bir derinleşme biçimi olduğu dinamik ve ilerici bir durum olarak tanımlıyor kent hakkını.
0: Evet, siz de kent hakkı romanlarını aslında İstanbul romanları içerisinde değerlendiriyorsunuz. Peki nedir yani bir romanı, kent hakkı romanı yapan?
1: Evet. Tabii şimdi dediğimiz gibi kent hakkı sadece kentte yaşamak değil, kenti yaşamak dedik. Sosyal hayata katılmak dedik. Kentle birlikte kendimizi değiştirmek dedik. Kentte derinleştirmek dedik. Şimdi incelediğim romanlarda birkaç istisna dışında kenti yaşamaya dair bir tema bulmak mümkün olmadı. Çünkü kenti yaşamanın ön koşulu olan kentte yaşama hakkı bile henüz tam kazanılmış değildi göçmenler açısından. Göçmenler kentteki meşrulukları sorgulandığı sürece bu hakkı kendilerine hissetmeyeceklerdi. Yani kentte yaşama hakkını daha. Hani kentte yaşama onun bir sonraki evresi ya. İşte kent hakkı romanlarının merkezinde bu nedenle ben bu meşruluk sorununu gördüm. Bu insanların kentteki varlığının meşru olup olmadığı tartışılıyordu çünkü sürekli. Kentin eski sahipleri tarafından bunlar geldi bizim kentimizi bozdu şeklinde bir yaklaşım. Dolayısıyla bu romanları bu meşruluk sorununu problematize ediş biçimlerinden dolayı kent hakkı felsefesiyle uyumlu buldum ben. Ama bu romanları kent hakkı romanları olarak tanımlamamın ardında bu romanları nostaljik romanların antitezi olarak görmem vardı. Yani bu romanlarda nostaljik romanların mesajlarının tam karşısında bir duruş gördüm ben. Nostaljik romanlar göçmenin kentteki meşruluğunu sorgularken, kent hakkı romanları göçmenlerin kentteki deneyimlerini, onların kentin meşru üyeleri oldukları ön kabulü ile onların perspektifinden anlatıyordu. Bu nedenle ben bunları kent hakkı romanları olarak bir grup, bir damar olarak gördüm modern edebiyatımızın içinde.
0: Evet, bir ara verelim isterseniz.
1: Tabii,
0: Şimdi
1: tabii.
0: aradan sonra devam edeceğiz.

Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında Buket Cengiz ile birlikte 1960'lardan günümüze edebiyatımızda Kent Hakkı Romanları adlı çalışmasını konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Kent Hakkı Romanı nedir? Kent Hakkı nedir? Bir şehri yaşamak ve yaşayamamak üzerinde durup bunun kent hakkıyla edebiyat arasındaki ilişkisinden bahsettik. Şimdi siz de en son söylemiştiniz yani nostaljik İstanbul romanlarıyla kent hakkı romanlarını ayırt etmek için bu kavramı kullandım ve hatta neredeyse bunlar birbirine zıt kavramlar gibi kitapta. Peki o zaman hani o İstanbul, eski İstanbul ve kent hakkı romanlarını ayırt etmek için bu kavramı kullandım ve hatta neredeyse bunlar birbirine zıt kavramlar gibi kitapta. Peki o zaman hani o İstanbul, eski İstanbul ve gerçek İstanbullu miti de

0: küçük bir rakam. İstanbul hep bir göçmen şehri olmuş. Tarihin farklı noktalarında farklı göç dalgalarına ev sahibi olmuş bir kent. O nedenle gerçek İstanbullu demek, kuşaklardır İstanbullu demekse bu çok çok küçük bir grubu içeriyor. Bu yüzden İstanbullu, gerçek İstanbullu, eski İstanbullu kim sorusundan daha önemli olan kentli kim sorusu oldu benim için. Kent adabını bilen, davranışı, konuşması, giyimi, kuşamı ile kent ortamına uyum sağlamış olan kişi Anadolu'dan gelmiş olsa da bir dışlanmayla karşılaşmıyordu. Yani mesela eğitim için İstanbul'a gelip kalmış olanlar ya da iş kurmak için gelmiş olan az çok eğitimli kişiler, bu Zonguldaklı bir öğretmendir, Malatyalı bir tüccardır vesaire. Yani sorun köylü göçmenin kentteki varlığıydı. Köyden kente göçenlerin kentleşmesi, kent hayatına uyum sağlaması meselesi. Kırsaldan büyük şehirlere, özellikle İstanbul'a ekonomik göç, bilindiği gibi 1950'lerde başladı, 60 ve 70'lerde, kısmen 80'lerde devam etti. Göçmenin kentin meşru bir üyesi olarak kabul edilmesi için kentlileşmesi gerekiyordu. Kentin eski sakinlerinin, elitlerin ve yönetici sınıfında rigid, normatif bir kentlilik anlayışı vardı. Kırsaldan gelen göçmenin kentli kimliğine, halk kültürü ögelerini entegre etmesine alan açılmıyordu. Yani tek tip bir kentli kimliğini içselleştirmesi bekleniyordu. Oysa ki göçmenin kentli kimliğine halk kültüründen unsurları adapte etme şansı olsaydı, o zaman birden fazla kentlilik biçimi, alternatif kentlilik biçimleri ortaya çıkabilirdi. O zaman da bu kentleşme meselesi bu kadar problematik bir hal almazdı. Göçmen kendisinden beklenen şekilde kentleşemedikçe dışlandı, dışlandıkça kentlileşemedi.
1: Yani kitabınızda dikkat çektiğiniz şeylerden birisi çok çarpıcı ve önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunun. Göçmenlere yaklaşım kadar kozmopolit İstanbul'a özlemin de bir ayrımcılık, bir seçkincilik yarattığını tespit ediyorsunuz. Bu çok önemli bir tespit bence. Peki bu ne zaman başlamış? Çünkü bugün çok yaygın olduğunu görüyorum ben ve birçok kişi bunun farkında değil, yani bunun bir ayrımcılık ve seçkin bir tavır olduğunun hiç farkında değil.
0: Bu aslında 1980'lere kadar geri götürebileceğimiz bir süreç. 1990'larda artıyor, 2000'lerde iyice artıyor. Ve işte bu kozmopolit nostaljinin satır aralarında dediğiniz gibi bir göçmen karşıtlığı var. 1950'lerden itibaren kente akın eden köylü göçmenler o nostaljik söylemin siyah beyaz kozmopolit İstanbul resmini bozuyor çünkü. Bu nostaljik söylem göçmenler gelmeden önce İstanbul'un ne kadar güzel bir yer olduğunu vurguluyor ve sanki kentteki tüm sorunların sorumlusu da Anadolu'lu göçmenlermiş izlenimi yaratıyor. Kozmopolit nostaljinin iki temel motifi var yani. Göçmenler gelmeden önceki İstanbul çok güzeldi ve o güzel İstanbul gayrimüslim azınlıklarıyla kozmopolit bir kentti. Sanki yani İstanbul'un azınlıklarını kaybetmesinin sorumlusu göçmenlermiş. Hani kentte kendilerine yer açmak için göçmenler gayrimüslimleri kapı dışarı etmişler gibi bir alttan alta bir hava var bu söylemde. Oysa ki 1950'lerde köyden kente göç İstanbul'un demografisini değiştirmeye başlayana kadar zaten İstanbul azınlıklarını çok büyük ölçüde kaybetmişti. Kozmopolit nostaljinin ima ettiği o göçmenlerin azınlıkları kapı dışarı ettiği yönündeki hayali bağlantının dayanaklarından biri 6-7 Eylül olayları. 6-7 Eylül 1955'te gayrimüslimlere yapılan saldırılarda evet göçmenler piyano olarak kullanılmıştı. Şimdi bunun fotoğrafları var tabii ki zihinlere kazınmış olan. Bu bir dayanak noktası oluyor bu kozmopolit nostaljik söylemin göçmen karşıtlığında. Bir diğer dayanak noktası da oran. Yani 1950'lerde İstanbul'daki azınlık nüfusu çok küçüktü. Evet yani o tarihe kadar giderek küçülmüştü. Cumhuriyet'in başlangıcından 1950'ye kadar gelen süreçte evet gayrimüslim azınlıkların sayısı giderek adım adım adım küçülmüştü. Ve 1950'lerde göçmenler geldiğinde azınlıkların sayısı hali küçüktü. Ama kent nüfusu Anadolu'dan gelen göçmenlerle iyice şişince azınlıkların

0: nüfus içindeki oranın çok küçülmüş oldu. Yani göçmenler azınlıkların sayısını küçültmedi ama kent nüfusu içindeki oranlarını küçülttü. Anlatabiliyorum değil mi? Hani bu tabii ki birden tabii ki kentin demografisinde çok büyük bir değişiklik ve evet o kozmopolit imajın kimliğin bozulmasının sorumlusu oluyorlar bu açıdan.
1: Evet, ama bu da bir ayrımcılık.
0: Evet,
1: Yani oradaki yaklaşımı, yani o seçkinci tavrı göstermek açısından da bunun önemli bir tespit olduğunu düşünüyorum.
0: teşekkür ederim. Bir
1: Yani
0: de çok pardon. Buyurun.
1: buyurun. Buyurun lütfen.
0: Teşekkür ederim. Bundan da önemli bir başka nokta var aslında. O da gecekondularda yaşama olanağı bulamayan göçmenlerin kent merkezinde artık gözden düşmüş, depopüle olmuş, Tarlabaşı, Balat gibi eski azınlık mahallelerindeki yıkık dökük binalara yerleşmiş olmaları. Çünkü ya, göçmen için aslında esas barınma gecekonduydu. Tercih edilen oydu. Gecekondadaki hayat kesinlikle bu depopüle olmuş kent merkezindeki yıkık dökük harabe binalarda yaşamaktan çok daha iyiydi gecekonduda yaşamak. Ama bu herkese bir şekilde kısmet olmuyordu. Çeşitli nedenlerle o ayrı bir konu. Ve bazıları da bu işte kent merkezindeki işte Tarlabaşı gibi, Balat gibi semtlerdeki terk edilmiş zamanında işte azınlıklara ait ama bir şekilde bu kişiler kendi mal varlıklarını satamadan kaçıp gitmişler. Bunlar bir şekilde üçüncü partinin eline düşüyor. Bir şekilde bu evleri aslında sahip olmayan kişiler tarafından kiralanıyor bu göçmenlere. Öyle bir süreç yaşanıyor orada. Ve dışarıdan bakılınca da tabii nasıl görünüyor? Bu insanlar gelip bunların evlerine çökmüş, bunların evlerinde yaşıyor. Oysa ki bu insanlar zaten oralara da kira veriyorlar. Ama tabii arada mahvedip birileri var. Onlar kendilerine ait olmayan bu daireleri göçmenlere kiralıyorlar. Ama bu da o resmi tamamlıyor yani. Hani bir zamanlar gayrimüslim azınlıkların oturdukları o binalarda şimdi Anadolu'dan köyden gelmiş göçmenler oturuyor. Bu da tabii işte göçmenler gelmiş azınlıkları kovmuş evlerine yerleşmiş gibi bir resim oluşturuyor uzaktan bakınca. Tabii birçok kişi de resme yakından bakma zahmetine girmeyince bütün bunlar bir araya gelince bu algı iyice oturuyor.
1: Evet, çok haklısınız. Yani işte tam da oradan devam edelim aslında. Yani İstanbul'a göç edenler yalnızca şehre yerleşen insanlar değil. Aynı zamanda bu şehrin fiziksel ve kültürel olarak yeniden kuran aktörler, kitabınızda da gösterdiğiniz gibi. İşte biraz önce bahsettiğiniz gecekondu yapımı, enformel çalışma, hemşehrilik ilişkileri ve siyasal katılım göçmenlerin kent üzerinde hak iddia etmesine nasıl bir rol oynuyor? Çünkü onların da hakkı var.
0: Tabii ki. Göçmenlerin ayakta kalabilmek için uyguladıkları yöntem ve stratejiler kentin eski sakinlerini rahatsız etti. Barınmak için gecekondu kuruyor, seyahat etmek için dolmuşa biniyor, geçinmek için işportacılık yapıyor. Bu enformal yöntemler tabii ki kentteki düzeni, dengeleri değiştiriyordu. Bunun üzerine bir de göçmenlerin siyasi pozisyonlarının opportünist olarak görülmesi eklendi. Kemal Karpat'ın vurguladığı gibi göçmenler siyaseti pragmatik şekilde kullandılar. Çünkü oylarının öneminin farkındaydılar. Kent nüfusunun artık azımsanamayacak bir parçası olmuşlardı. Oylarını gecekondu mahallelerine belediye hizmetlerinin getirilmesini sağlamak gibi hedefler için kullandılar. Göçmenler için üçüncü bir yolda kentsel hareketlerdi. Gecekondu hareketi bunun çok iyi bir örneğiydi mesela. Ama Kemal Karpat'ın da belirttiği gibi gecekondu halkı sol hareketin de desteğini alarak radikal eyleme sadece olağan yöntemleri tıkandığında başvurdu. Göçmenler kolektif hareket ettiler ama bunu networkler yani ağlar ve politik katılım şeklinde yaptılar. Mübeccel kral networklerin bu şekilde kullanılmasını klientelizm olarak tanımlıyor ve bunun göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamalarında çok önemli bir aygıt olduğunu belirtiyor mesela. Dolayısıyla göçmenler opportünist olarak yaftalandı ama bu stratejileri kullanmaktan başka da şansları yoktu. Böylece bir yanda enformellik, bir yanda klientelizm, göçmenlerin kentteki meşruluğu meselesini daha da karmaşıklaştırdı. Göçmenler düşmanca yaklaşımlarla karşılaştıkça opportünist davranmak zorunda kalıyorlar. Opportünist davrandıkça da daha fazla düşmanca yaklaşıma hedef oluyorlardı.
1: Evet, maalesef bu hafta programımızın sonuna geldik. Haftaya devam edeceğiz. Haftaya artık eserlerden, sizin incelediğiniz Kent Hakkı romanlarından da bahsedip biraz detaylara gireceğiz.
0: Tabii.
1: Haftaya görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim.
1: Hoşça kalın.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
2: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyom'da yeni bir notalarla sohbet başlıyor. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Notalarla sohbet deyince aslında benim en önemsediğim konu sizlerle müzik içerikli sohbet ederken aynı zamanda müziğin insan üzerindeki etkisi ve insan kişiliğinin oluşmasındaki katkısına gönderme yaparak kişilerin dikkatini bir nebze kendi iç dünyalarına da çekebilmekte. Bunu yaparken bir şekilde birbirimize iyi gelmiş olmalıyız ki bunca sene birlikte olmaya devam edebildik. Ne güzel. Bu hafta ilk eserimiz Tahta Nefes'te enstrümanlara yazılmış bir beste. Birçoğunuza yeni gelebilecek bu güzel eser benim en sevdiklerimden. František Kromer'in iki klarnet için yazılmış konçertosu. Dinlediğinizde içinizi aydınlatır, bahar havası koklamış gibi hissedersiniz. Bestecimiz František Kromer de Çek asıllı. 1759-1831 yılları arasında yaşamış, nefesliler için besteleriyle ünlenmiş bir kemancı. Dinleyeceğimiz klarnet konçertosu, klarnetlerin peş peşe girdiği ve ardından tüm orkestranın onlara katıldığı yoğun, neşeli ve kıvrak bir girişle başlıyor. Dikkatli dinlediğinizde fark ediyorsunuz ki klarnet ne zaman devreye girse hava hemen değişiyor. Alımlı, endamlı bir kadın gibidir klarnet. Dikkat çekerek kendini dinletir. İkinci bölüm duygulu, hatta hüzünlü bir adagio. Klarnetlerin melodisi çok romantik, hüznü ve özlemiyle insanı cezbediyor. Son bölümün adı Alla Polacca, nefis bir kovalamaca, neşeli, şen bir bölüm. Klarnetçi Julian Bliss ve Sabine Meyer'e Kenneth Slito yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Francisek Cromer'in İnsanı Dirilten iki Klarnet için yazılmış konçertosunu dinledik. Beğendiğinizi umuyorum. Aydınlık ve insana yaşam sevinci veren bir eserdir. Sabine Meyer ve Julian Bliss'in uyumları ise eserin gücünü arttırmış tabii ki. Geliyoruz benim sevdiklerimden Alexander Glazunov'a. Değerli bir Rus besteci. İnce, zarif, etkili, duygulu, bir o kadar da güçlü müziğiyle ülkesini bize tanıtan bir besteci. Çok kişilikli ve duygulu bir müziği var. Ondan dinleyeceğimiz eserimiz La Majör, keman ve orkestra için bestelenmiş bir mazurka. Zarif, dans eder, şarkı söyler gibi, yalın, güzele odaklanmış bir eser. Kemancı David Oistrakh ve Gabriel Yudin yönetiminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Glazunov'un La Majör mazurkasını, bir adı da Oberech bu mazurkanın, David Oistrakh ve Gabriel Yudin yönetiminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Senfoni Orkestrası eseri özüne uygun bir yorumla seslendirdi. Ben seviyorum Oberech'i. Sıradaki eserimiz bir Norveçli besteciye ait. Bestecimizin adı Christian Sinding. Eser Opus 10 keman ve orkestra için yazılmış bir süit. Hatta şöyle diyorlar, eski usul, eski tarz yazılmış bir süit. Sinding 1856-1941 yılları arasında yaşamış, lirik besteleriyle ünlü olmuş bir müzisyen. Edvard Grieg'in halefi olarak da nitelendirmişler onu. Dinleyeceğimiz eser sıcacık sarar sizi. Sahnenin tam ortasında etrafınız yaylılarla sarılmış gibi hissedersiniz. Müziğin tam özündesinizdir. O nedenle bırakayım can kulağıyla dinleyin eseri. Itzhak Perman'a André Previn yönetiminde Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Her çaldığı esere yorumundaki netlik, duyarlılık, melodik unsurlarla derinlik katan Berman'dan Sinding'in Suite im alten Stil adlı eseri dinledik. Christian Sinding bana bazen ne kadar içli olabileceğimi gösteren bestecilerden biridir. Son eser olarak parlak, sıcacık, şeffaf, net bir Mozart aryası var. Solistimiz çıtı pıtı Kathleen Battle. Detaycı, titiz ve biraz da kaprisli diyebileceğimiz bir çalışma tarzı vardı. Ancak bu tavır ona pürüzsüz bir başarı getirmiş. Mozart yorumları dikkat çekmiş bir sopranodur. İncelikli ve rafine bir yorum dinleyeceğiz birazdan Battle'dan. Mozart aryaları dendiğinde akan sular durur bende. Hepsi özel ve ayrı güzeldir. İnsan nefesini tutar dinlerken. Ruhunun en gizemli yanlarını açmış gibidir besteci bu aryalarda. Dinlemeye doyamazsınız. Öyle bir arya çalacağım ki sizlere, içinizde duyabileceğiniz kaygı ve endişenin bile neşenizi, coşkusunu engellemeyeceğini anlatır. Evet, Un Moto di Gioia adlı aryanın köhen sayısı 579. 6 Eylül'de voleybol kadın milli takımımız bize öyle bir armağan verdi ki, atımızın kızlarıyla coştuk, heyecanlandık, gurur duyduk. Zira en zor durumlarda bile pes etmediler. O nedenle bu aryayı Cumhuriyetimizin yetiştirdiği kızlarımıza armağan ediyorum. Kathleen Battle'a André Previn yönetiminde Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: Mozart'ın Un Moto di Gioia aryasını Kathleen Battle ve André Previn yönetiminde Kraliyet Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Cilvesiyle, duygusuyla, ince derinliğiyle güzel bir Mozart yorumu sundu bize Kathleen Battle. Hep söylerim, müzik bir kitap gibidir. Yaşamın gerçeklerini bir anda seriverir önünüze. Çok sorunlu olduğunuzu hissettiğiniz bir an, bir ezgi size her sorunun bir güzelliği beraberinde getirdiği gerçeğine ulaştıracaktır. Gene aynı kitapta olduğu gibi her dinlediğinizde farklı bir anlam çıkarıp ben bunu nasıl hissetmemişim şimdiye kadar dedirtecek bir vazgeçilmezdir müzik. Kendini fark ettirir, hissettirir, yaşatır. Haftaya yeni ezgilerde tekrar buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: New Retro.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal. Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
2: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Radyo Hukuk Güvenliği programından herkese merhaba. 10 Eylül 2026 Perşembe. Teknik Masa'da Salih Işıker arkadaşımız bugün bizle beraber. Ve bugün Aynur Tuncel Yazgan aramızda değil, Bahri Bayram Belen'le birlikte programı sunacağız ve önemli de bir konuğumuz var. Yeni adli yıl başlarken tabii ki yeni adli yıla ilişkin çokça beklenti var ve çokça yine tartışma konusu olacak başlıklar var. Bugün konuğumuz da İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Bahri Bey, sözü size bırakayım ve evet, konuğumuza da hoş geldin diyeyim.
4: Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Tekrar zaman ayırdığınız için ses konusunda biraz daha sizden yardım rica ediyoruz. Sesiniz net gelmeli. İstanbul Barosu'nun
5: sesi. Geliyor mu şimdi?
4: Çok güzel.
5: Şimdi nasıl?
4: Şimdi gayet güzel hocam.
5: Tamam.
4: Çok güzel. Hocam size aslında yani geçen yılda adli yılın başında İstanbul Barosu adli yıla nasıl başlayacak, neler yapacak diye konuşmuştuk. Böyle bir sohbet imkanı olmuştu ve siz Sazlıdere'ye gidişinizi ve diğer adli yılla açılışı konusunda önemli eylemleri açıklamıştınız. Tabii ki bu yıl içerisinde yaşadığımız yargısal süreç ve hukuk olayları konusunda İstanbul Barosu çok etkin faaliyetlerde bulundu. Bunlardan bir tanesi söz gelimi işte Ankara'da da yapıldı. Türkiye Barolar Birliği ile ilgili yargının araçsallaştırılması ile ilgili bir toplantı burada da yapıldı. Çünkü yani bugün yaşadığımız birçok siyasi davanın ki hukuk örgütlerini, avukatları ve savunmanın örgütü baroları çok ilgilendiriyor. İstanbul Barosu Türkiye Barolar Birliği ile bu toplantıyı örgütledi ve orada da çok önemli tebliğler sunuldu. Ve tabii yine İstanbul Barosu'nun bütün hukuka aykırı eylemler konusundaki müdahaleleri de kamuoyuna yansıdı. Şimdi yeni yılda önümüzde ne gibi sorunlar var ve bizi İstanbul Barosu'nu bir savunma örgütü olarak İstanbul Barosu'nu neler bekliyor bunları size sormak istiyoruz ama müsaade ederseniz bugün aldığımız haberle önümüzdeki ay Ekim ayında İstanbul Barosu'nda yapılacak seçimler konusunda birçok arkadaşın ve hatta birçok İstanbul Barosu'ndaki seçime katılan grupların ısrarları üzerine baro başkanlığı konusunda adaylığı kabul ettiğiniz ve yeni dönemde de bu ciddi sorumlulukları üstlenme konusunda sorumluluk kabulü gösterdiğiniz ve dolayısıyla başkan adayı olacağınızı ifade ettiğinizi öğrendik. Bunun için müsaade ederseniz sizi kutlamak istiyoruz ve bunun çok iyi bir ikinci yıl olacağını düşünüyoruz. Çünkü birinci yılda aynı zamanda İstanbul Barosu'na yönelik hem hukuk hem de ceza davaları vardı. Göz açtırmadı siyasi iktidar İstanbul Barosu'na ama buna rağmen bütün ihlallere karşı çok ciddi örgütlü bir savunma örgütü örneği verdi İstanbul Barosu. Evet hocam tekrar hoş geldiniz diyoruz ve İstanbul Barosu'nun önünde ve hatta Türkiye'nin önünde ne gibi hukuk, ne gibi yargısal ve ne gibi savunmanın kendine özgü sorunları var. Bunlarla ilgili İstanbul Barosu'nun önümüzdeki yıldaki çalışma veyahut da mücadele perspektifi ne olacak?
5: Teşekkür ederim Bahri Beyciğim. Öncelikle sağ olun bu ön açıklamalarınız, bilgilendirmeleriniz çerçevesinde hayli ufuk açıcı bir giriş yaptınız ve bir cümlecik göz açtırmadı deyişiniz. Evet, göz açtırmamak için çok şey yapıldı özellikle sav ve hüküm tarafından. Ama biz İstanbul Barosu'nda yürüttüğümüz savunma hizmetini aksatmamak için gece uyumadık. Yani gündüz onlar gözümüzü kapatmaya çalıştılar ama biz hizmetler aksamasın diye gece bile gözlerimizi açık tutmaya çaba gösterdik. Gerçekten dolu dolu 2 yıl geçti ve ben bu vesileyle ilk kez çünkü medya önünde benim aylardır bana yönelik olarak teveccüh diyelim, talep, istek, öneri, tırnak içerisinde baskı sonucunda rıza gösterdiğim adaylık öncesi dönem şu birkaç cümleyle şöyle belirtilmeli. Biz 27 Haziran günü geçen 20 Haziran'da Barolar Birliği'nde Türkiye Baroları Başkanları olarak toplanınca orada birçok baro başkanı veda konuşması yaptı. Artık aday değilim ya da işte yeni dönem diye. Ben de şu beyanda bulundum. Hayır dedim sayın başkanlar. Baro başkanlığının görev süresi zaten 2 yıl. 2 yılın 6 ay
4: İki dönem
5: mı veya
4: veya
5: 2 yılın geliyor mu sesim?
4: geliyor geliyor başkanım, 2 yıl
5: Ha,
4: deyince ben
5: evet.
4: dedim 2 yıl
5: İki,
4: ama
5: iki,
4: her seçimde 2 yıl
5: evet.
4: ama ayrıca 2 dönem
5: Evet.
4: en az 2 dönem.
5: Evet. Ayrıca da 4 ayını bile seçim konuşmalarıyla yeniden adaylıkla kimin aday olacağı gibi tartışmalarla zaman geçirecek lüks demiştim. Hele hele İstanbul Barosu gibi bunca ağır sorumluluk karşısında sorumlulukları olan bir baronun böyle kim aday olacak, kim seçilecek, hangi grup ne yapıyor böyle bir lüksü yok demiştim ve bizim adımıza ben 2010-2026 başından bu yana seçimden söz etmeyi yönetim kurulu üyelerine, seçilme belirlenen kurullara yasaklamıştım. Ve bu da aslında hani bizim kurumumuzun birer siyasal kuruluşlar değil, birer siyasal partiler değil, birer hukuk kurumu olduğu, hukuk örgütü olduğu ve asıl olan burada hizmet, görev ve sorumluluğun sürekli olması gerektiği ama tabii ki farklı adaylar, farklı gruplar yarışabilir. Bu bir iş bölümüdür, siyasal parti yarışması değildir ve nitekim büyük ölçüde başardık. Ben rıza gösterdim adaylığım için yapılan öneriler, talepler, teveccühe ama hep en son dakikada bunu beyan etmeyi uygun buldum. Çünkü belirttiğim üzere bizim için asıl olan sorumluluğunu üstlendiğimiz görev ve yetkilerin gereğini, hakkını vermektir. Her ne kadar benim adaylığımı arkadaşlar duyurmuş olsalar da sağ olsunlar. Değişim için avukatlar grubuna teşekkür ediyorum. Diğer bütün bileşenlere, bileşen içerisinde yer almayıp bireysel olarak benim adaylığımı talep eden kesimlere. Ama şu açık, benim yönümden, benim başkanlığını yaptığım baroda görev yapan arkadaşlar açısından biz 24-25 Ekim gününe kadar görevimizin başındayız. Hatta görev devir teslim törenine kadar bizim herhangi bir şeylik durumunda, bir münavebe durumunda son dakikaya kadar biz görevimizin başındayız. Bu açıdan hiçbir biçimde görev aksamayacak, aksamamalıdır. Şimdiden bütün adaylığını açıklamış olan İstanbul Barosu üyelerine ve bundan böyle açıklamayı düşünen kişi ve gruplara başarılar diliyorum. Biz hatırlarsınız zaten geçen seçimde divan başkanlığını siz üstlenmiştiniz. Çok başarılı bir biçimde bu görevi ifa etmiştiniz. O sırada da
4: Teşekkürler Hakan.
5: belirttiğim gibi
3: Peki
5: her
3: İbrahim Bey.
5: zaman, her yerde ve herkes için hukuk dedik ve bunu da geleceğe yönelik olarak söylemeye devam edeceğiz. Bu erekte her zaman, her yerde, herkes için hukuk ereğinde fikir, dayanışma, eylem üçlüsünü sürdürmeye çalışıyoruz.
3: İbrahim Bey, şeyi sormak isterim. Değişim için
5: Hızla
3: avukatları
5: geleceğim, evet.
3: Geliyorsa sen değişim için avukatlar başkanlığınıza dair duyuru yaptığı zaman sosyal medyadaki basın açıklamasında boldla da üzeri belirtilmiş bir cümle var. İlginç de bir cümle. Aynen şöyle diyor. Hangi limana yelken açtığını bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Siz de 2 yıllık zorlu bir mücadele verdiniz. Şimdi yeniden bir yelken açıyorsunuz. Hangi limana? Bunu gerçekten o cümle geçince vurucu da bir cümle. Hangi limana yeniden yelken açıyorsunuz? Bu eğer kazanırsanız bu yeni 2 yıllık dönemde en azından eksik kalan hangi konularda özellikle mücadele edeceksiniz? Bunu da duymak isteriz sizden.
5: Tabii sevgili Ataş, şimdi biraz önce belirttiğim gibi hukuku etkili kılmak bizim için öncelikli hedef olmalı. Ortak paydasında bütün bileşenleri bir araya getirmek aynı şekilde kuşkusuz İstanbul Barosu yalnız İstanbul'da görev yapan bir baro değil, İstanbul'da hizmet veren bir baro değil. Çok çeşitli açılardan İstanbul Barosu ulusala hitap eden baro, hatta uluslararası düzlemde esin kaynağı olan bir baro. O nedenle biraz daha eğer hedefi genişletirsek, hiç kuşkusuz bizler için ortak hedef insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyettir. Bu zaten Cumhuriyet'in niteliklerini somutlaştıran Anayasa Madde 2'nin dayanağı olan adalet anlayışından bellidir. Ve ikinci maddenin üzerine inşa edildiği adalet anlayışı bağımsız yargı yoluyla ve sav, savunma, hüküm bileşenlerinin eşitliği düzleminde ancak bağlamında gerçekleştirilebilir. Biz 2 yıldır bütün zorluklarına karşın hep bu eşit sav savunma hüküm diyalektiği eşit bileşenlerden oluşur. Burada her ne kadar savunma her üçünün ekseninde yer alan bir birim ise de savunma özneleri olarak avukatlar, savunma örgütü olarak barolar aslında gerek sava göre gerek hükme göre birçok ayrıcalığa sahiptir. Bu ayrıcalıklardan biri de örgütseldir. Çünkü hakimler ve savcılar kurulu ne yazık ki anayasal düzlemde özerk olmayan, bağımsız olmayan, demokratik olmayan bir yapı biçiminde, yapı ve işleyiş şeklinde karşımıza çıkıyor. Demokratik ögeler her ne kadar eklemlenmiş olsa da TBMM tarafından üyelerinin bir kısmının seçilmesi gibi orada çoğunluk partilerinin hakim olduğu şeklindeki uygulama, ben mecliste iken de çok çaba gösterdiğim halde bunu kıramadık, aşamadık. O nedenle savunmanın mensup olduğu barolar en azından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na göre bağımsızdır, demokratiktir ve özerktir. Bunun değerini biliyoruz ama bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede mesela 2 numaralı barolar ben her seferinde düzeltiyorum ama mahkeme başkanları düzelttiği zaman girdiğim davalarda seviniyorum, memnuniyet duyuyorum. Zira bir nolu barodan mısınız biçiminde bir soruyla karşılaşınca katiplerce yöneltilen soru mahkeme başkanı İstanbul barosu biçiminde düzeltebiliyor. Yani biz numaralı baro değiliz, İstanbul barosuyuz. Bunu da aslında 6 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde baroları bölmek için görüşülen ve kabul edilen 7249 sayılı yasaya karşı verdiğim çok yönlü mücadeleyle sürekli dillendiriyorum. Çünkü resmi gazetede yayınlandığı gün, yayınlanacağı gün Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz demiştim. Ve o gün Anayasa Mahkemesi'ne götürme olanağımız oldu. Ve şunu söylemek istiyorum. İki nolu baro yetkilileriyle karşılaştığım zaman ya da baro başkanları toplantısında onların da katıldığı toplantılarda bu baroları bölmenin savunmaya verdiği zararı dillendirmeye çalışıyorum. Ve benim İbrahim Kaboğlu olarak hedefimin baroların birleşmesinin ve tek baro olmasının gereğini vurguluyorum. Bununla sorduğunuz sorunun saygınlık kısmına geçiyorum. Yani biz nasıl ki yargının bağımsızlığı diyoruz. Anayasa madde 138 yargıcın iç bağımsızlığı, dış bağımsızlığı kavramını kullanarak Sayın Yargıç madde 38, 138 size hem iç bağımsızlık sağlıyor hem de dış bağımsızlık statüsünü bahşediyor. Lütfen yansız karar verin. Lütfen hukuka uygun karar verin. Bizim savunma olarak varlık nedenimiz zaten sizin hukuka uygun karar vermenizi sağlamaktır diyorsak, bizim için de savunma mesleği için de bunun paraleli kavram olan savunmanın saygınlığı kavramını kullanıyorum. Savunma zaten bağımsızdır, öyle olmalıdır, özerktir, öyle olmalıdır. Ama bir kamu hizmetidir, bunu unutmayalım. Ve iç saygınlık, dış saygınlık diyorum. Bunu oldukça geliştirmeyi başardık diye düşünüyorum. İç saygınlık, dayanışma, bireysel çaba, birlikte çaba, dayanışmayla kurumsal çatı altında dayanışma. İşte biz meslek içi bu kuralları hukuk, ahlak, haysiyet üçlüsünde geliştirebildiğimiz ölçüde savunmanın saygınlığını pekiştiririz. Bunu yapabildiğimiz ölçüde de dış saygınlığı sağlarız. Yani biz iç saygınlığı sağlayabilirsek o zaman dış saygınlığı da sağlama şeyimiz olabilir. Başkalarının da bize saygı duymasını sağlayabiliriz. Bu yönde ikinci dönem olursa İstanbul Barosu olarak ilk 2 yılın deneyimlerini savunmanın saygınlığı ve dış saygınlığını sağlama yolunda maksimize edeceğimiz, seferber edeceğimiz, azamileştireceğimiz konusunda kimsenin kuşkusu bulunmasın. Tabii ki hep dillendirdiğimiz üzere bütün anayasal kurumları başta yasama, yürütme ve yargıyı anayasaya saygıya, hukuka saygıya davet etme kararlılığımız da sürecek. Anayasaya saygı göstermeyen birimlerin, mercilerin, makamların anayasayı dillendirmeye, hele hele yeni anayasa, saydam anayasa, sivil anayasa ve demokratik anayasa kavramlarını telaffuz etmeye haklarının bulunmadığını ve bunun bir tür sözde anayasacılık, sahte ve tuzak anayasacılık anlamına geldiğini söyledik, söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz ve bu yöndeki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.
4: Sayın Başkanım, sizin biraz evvel söylediğiniz anayasanın ikinci maddesi ve arkasından bunun açılımını yaptınız. İnsan haklarına saygılı, laik ve demokratik bir toplum için hukukçuların, baroların görevi. Şimdi gerçekten avukatlık yasasına göre ve avukatlık yönetmeliği mevzuatına göre avukatların ve baroların görevi, evet, meslektaşlarının sorunlarına, onların sadece ruhsatlarını veren bir idari birim değil, sorunlarına da çözüm arayacak, perspektifler koyacak bir kurum, savunmanın örgütü. Aynı zamanda yani avukatlık yasasının başındaki hüküm çerçevesinde yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil ederek adil, etkin ve etkili bir yargı oluşmasında etkili olmak ve bir de tabii bizim yasamızın, avukatlık yasamızın 76. ve 95. maddelerinde söylediği gibi baroların çok önemli bir başka daha geniş perspektifli bir görevi var. Hukuk devletine sahip çıkmak, insan haklarına ve insan haklarının hayata geçmesine ilişkin mücadele etmek, hatta bunları işlevsellik kazandırmak konusunda da görevleri var. Dolayısıyla yani avukatlık ve avukatların sorunları ile ilgili baroların ağır yükleri var. Yargının kurucu unsuru olan savunmayı temsil konusunda çok önemli görevleri var. Ve bir de tüm ülke için hukuk devletini, insan haklarını savunmak gibi daha geniş perspektifli bir görevi var. O bakımdan önümüzdeki dönemde bu perspektifte mücadele de etkin bir şekilde mücadele edecektir diye düşünüyorum ben.
3: Belki
4: Buyurun. Buyurun.
3: hocamızı davet etmişken şeyi de sormak lazım. Adli yıl açılışı vesilesiyle İstanbul Barosu'nun yaptığı açıklamada bir hususta çok dikkat çekici. Göreve geldiğimiz 22 ayda toplam 3.790 avukat adayının İstanbul Barosu'nda staj yaptığı belirtilmiş. Bir anlamda da uzunca süredir avukat sayısındaki artış, ekonomik meseleler ciddi sorun olarak konuşuluyor ve tartışılıyor. Ben şeyi sormak isterim. Yeni adli yıl döneminde özellikle savunma açısından, avukatlar açısından ivedilikle çözülmesi gereken en önemli başlıklar ve konular olarak neleri görüyorsunuz ve bunlarla ilgili ne yapılmalı? Bu konudaki kısa değerlendirmenizi de merak ediyorum.
5: Şimdi tabii ki adalet bildirgesini yayınladığımız bildiride gerçekten değindiğiniz üzere 22 ayda neler yaptık adalet adına adil yargılanma hakkının temellerine dayanması adına bunları hatırlattık. Biraz önce kısmen Bahri Bey de değinmişti. Örneğin 3-4 Nisan günlerinde adil yargılanma hakkı ve savunma konulu uluslararası toplantı ve onun arkasından yayınladığımız adil yargılanma bildirisi, uluslararası bildirgesinde olduğu gibi bunları hatırlattık. Bugün tanık olduğumuz hak ve özgürlük ihlallerine dikkat çektik. Devam etmekte olan kitlesel hak ve özgürlük ihlalleri, hatta savaş ortamında bile korunan, korunması gereken insan haklarının sert çekirdeği olarak adlandırdığımız dokunulamaz alanların nasıl dokunulduğunu, nasıl ihlal edildiğini, suçsuz sayılma hakkı örneğinde olduğu gibi bunlara dikkat çektik ve önümüzdeki yeni adli yılda kurumsallaşma bakış açısıyla, yani bizim önümüzde 2 aylık bir zaman dilimi kaldığının tabii 1 Eylül'de bilincindeydik, halen de bunun bilincindeyiz. Ama biz yaptığımız görev, aldığımız karar ve uygulamalarımız, hani belli yönetim değişim için avukatlar grubun adayı ve onun adayın oluşturduğu yönetim kurulu olarak değil, İstanbul Barosu'nun 148 yıllık tarihinde hep kurumsallaşma yönünde, özellikle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte bile vermiş olduğu mücadele performansının geleceğe taşınması, hele hele bugünkü ortamda hak ve özgürlüklerin kitlesel olarak özellikle devlet organları tarafından ihlal edildiği, yargının araçsallaştırıldığı bir ortamda, bu yönde vereceğimiz mücadelenin ipuçlarını ortaya koymaya çalıştık. Çünkü biz veya bir başka yönetim mutlaka vermelidir. İstanbul Barosu, çünkü değindiğiniz üzere stajyer profili çok çok çeşitli, çok değişik üniversitelerden mezun 30, 40, 50, 60, 70 farklı üniversiteden diplomalı olan adaylar Girne'den geliyor, Erzurum'dan geliyor, Trabzon'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'da staj yapıyor. Yani hangi hukuk fakültesini bitirmiş olursa olsun, belki avukatlık mesleğini burada yapmayacaktır, ama İstanbul Barosu, barosunda staj yapmak ve İstanbul Barosu'ndan ruhsat almak bir tür bu adaylar için, fakülte mezunu olan, hukuk fakültesi mezunu olan ve 1 yıl, 2 yıl sonra avukatlık mesleğine başlayacak olan adaylar için bir röve görevi görüyor. Bu da tabii bize ağır görev ve sorumluluk yüklüyor ve nitekim bizim 1 Eylül günü adli yılı açılış bildirgemizden sonra, adalet bildirgesini yayınladıktan gün sonra Meşrutiyet Caddesi'nde açmış olduğumuz İstanbul Barosu Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi binası bu ve benzeri ihtiyaçlara yanıt verme amacına yöneliyor ve staj programı bugüne kadar 3'tü, bina sayesinde 5'e çıkardık. Şu anda 5 ayrı salonda, 3 ayrı mekanda, Beyoğlu, Bakırköy ve Kartal'da olmak üzere 5 ayrı salonda staj eğitim programları uygulamaya konmuş bulunuyor. Adeta İstanbul Barosu bir akademi gibi, hukuk akademisi gibi, hukuk uygulaması akademisi gibi işlev görüyor. Ve bu çerçevede yine sizin değindiğiniz ya da değinemediğiniz, ben sadece değinmekle yetineceğim zamanımızın sınırlı olduğunu dikkate alarak, bu da şu genç avukat sayısının çok yüksek olması, CMK programlarına çok önem veriyor olmamız ve 2 yılda binlerce avukata CMK sertifikası verdik. Adli yardım programlarımız, vasi eğitimi programlarımız ve en önemli atılım, özellikle anonim şirketlere tikel olarak yazdığımız yazılar, yaptığımız başvurular ve avukat çalıştırma zorunluluklarını hatırlatarak, bize yanıt vermeyenler, dönüş yapmayanlara karşı da savcılığa suç duyurusunda bulunma eşiğine kadar avukat, genç avukatların iş alanları üzerinde de çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam etti. Yani gerçekten bizim görevimiz yalnızca ruhsat vermek değil, yerleri meslek içi eğitime tabi tutmak, mesleki formasyonu güncellemek sürekli ve artı avukatların, savunma mesleğinin iş alanlarını sürekli genişletmeye çaba göstermek. Bunu biz İstanbul Barosu olarak yapıyoruz. Bunu ben baro başkanları, Türkiye Barolar Birliği nezdinde sürekli yapmaya çalışıyorum. Unutmayalım ki hani İstanbul Barosu tarihiyle, coğrafyasıyla, sahip olduğu üye sayısıyla dünyada emsalsiz bir baro olmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye'deki üç avukatı bağrında barındıran bir baro. O nedenle İstanbul Barosu çok çok ağır görev ve sorumluluk altındadır. İşte bu yükümlülüğü yerine getirmek için gerçekten geceli gündüzlü çalışmak gerekiyor. Bu bir yönetim değil, bu bir iktidar değil. Hukuk hizmeti, bir yargı yoluyla Türkiye'de hukuku etkili kılma çabası, daha doğrusu mücadelesi. Bir adım daha atarsak hukuk yoluyla demokrasi mücadelesi aynı zamanda. Çünkü İstanbul Barosu bir demokratik kuruluştur. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri demokratik kuruluşlar olduğu gibi, tıpkı üniversiteler bir zamanlar rektörlerini ve dekanlığını seçerek demokratik nitelikte kamu kurumları olduğu gibi, ben öğrencilik yaptığım sırada dekanlığımız da seçimle belirlenirdi. İşte bu üç kurum, yani yönetimler, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve bilim kuruluşlarının demokratik niteliği aslında anayasa madde 2'nin öngördüğü demokratik devlet, demokratik hukuk devleti yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimler yoluyla oluşması değil, sadece yalnızca yürütmenin seçimler yoluyla oluşması değil, elden geldiğince devletin içerisindeki ya da özerk biçimdeki örgütlerin, kurumların seçim yoluyla belirlenen kişi ve gruplar tarafından yönetilmesi. İşte buna yanıt verebildiğimiz ölçüde, bu konuda bunları ilerletebildiğimiz ölçüde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti madde 2'nin öngördüğü üzere insan haklarına saygılı ve 2001 değişikliğinde madde 14'e 61 Anayasası'nın tanımı yeniden eklendi, insan haklarına, demokratik ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyet biçiminde. O zaman işte Anayasa Mahkemesi, hatırlayacağız, bizi de ilgilendirdiği için bizim üyemiz olan Can Atalay kararında çok iyi kararlar dizisi ortaya çıkardı. İnsan haklarına saygılı ve insan hakları saygılı devlet ve insan haklarına dayanan cumhuriyet dedi. Yani daha ileriye götürülebilen bir cumhuriyet, daha iyi korunan insan hakları. İşte barolarda biz bunları algılayabildiğimiz ölçüde aslında insan haklarının bekçisi olan savunma özneleri ve insan hakları kurumları olan barolar, biraz önce sevgili Bahri Bayram Belen'in de vurguladığı üzere madde 76-95, hukukun üstünlüğü ve insan hakları aslında bir tür anayasa ötesi bir kavram. İşte barolara böyle bir misyon verilmiş. Bu açıdan tabii ki bizim görev, yetki ve sorumluluğumuz anayasa madde 2 ile özdeşleşiyor. Hatta 2'yi ileriye götürmek için, daha ileriye götürmek için daha koruyucu, daha geliştirici, daha güvenceli bir madde olması için barolar kadar, avukatlar kadar hiçbir meslek yoktur ki bu sürecin bağrında yer alsın. Yani bir taraftan demokratik hukuk devleti, bir yandan hukukun üstünlüğü, demokratik devlet, demokratik toplum, hukuk toplumu ve demokratik toplum, bu dörtlünün arasında başka hiçbir kurum ve meslek örgütü mensubu yer almıyor barolar ve avukatlar kadar. İşte bu İstanbul Barosu'nun olduğu kadar bütün avukatların, bütün hukukçuların, savunma mesleği mensuplarının hedef olmalı, ülküsü olmalı diye düşünüyorum. Fikir dayanışma eylemiştirse.
3: İbrahim Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bahri Bey, sizin eklemek istediğiniz ya da
4: Evet,
3: sormak istediğiniz bir soru var mı?
4: ben başkanımıza hem zaman ayırıp katıldıkları için, yani bu hele adliye yılın başlangıcındaki yoğunlukta, geçen haftanın yorgunluğunda ayrıca teşekkür ediyorum. Ben adaylıkla ilgili sorumluluğu kabul ettikleri için de bir avukat olarak kıvancımı, mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Müsaade ederlerse de kutlamak istiyorum. O zaman başkanımızdan bu programa katıldıkları için teşekkürle birlikte söyleyecekleri son bir söz varsa onu alalım ve müzik arası verelim
3: Evet.
4: Ümitçiğim.
3: Tabii.
5: Efendim, dilekleriniz, sözleriniz, kararlılığınız ve tabii ki açık radyo yoluyla doğru bilgiyi yurttarın hukuki bilgilenme hakkına katkılarınız için sizlere teşekkür eder ve bu çabalarınızın, kararlılığınızın sürmesini içten dilerim. Tabii ki bunu bu yolda bize düşen görev, İbrahim Kaboğlu olarak, İstanbul Barosu olarak ne varsa bunu yerine getirmeye her zamanki gibi hazır olduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim ya da sizin aracılığınızla radyonun, Apaçık Radyo'nun bütün dinleyicilerine iletmek isterim. Bütün dinleyicilere de teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
3: İbrahim Bey, çok çok
4: Teşekkür ederim
3: teşekkür
4: başkan.
3: ediyoruz. Bizlere zaman ayırdığınız için seçimler için de ayrıca başarılar diliyoruz ve tabii ki zor bir adli yıl dönemi. Umarım seçimlerden sonraki seçilirseniz yeni dönemde de sizlere başarılar dilemiş olalım. Şimdi önemli bir konuya atıf yaparak bir müzik arasına gireceğiz. Bahri Bey, yani birkaç gündür yapay zeka ve OpenAI'ın orada görev yapmış bir yapay zeka araştırmacısının istifa ederek bir sosyal medya paylaşımı aslında dünya gündemine oturdu. Apaçık Radyo dinleyicileri muhakkak takip etmiştir. Özellikle yapay zeka üzerine araştırma yapan şirketlerin insanlığın hayatıyla kumar oynadığını belirtti bu yapay zeka araştırmacısı ve görevinden istifa edince ciddi tartışmalar beraberinde daha da yükselmeye başladı. Aslında gelen tartışmalardı. Bu yapay zeka tartışması kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte her geçen gün artıyor ve artmaya da devam edecek. Belki yeni adli yıl döneminin de başlıklarından bir tanesi olacak diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz yıl içerisinde yaptığımız programlarda bu konuya kısmen değinmiştik. Konuklar ağırladık, konuşmaya çalıştık. Şimdi müzik aramızı da aslında bir yapay zeka destekli bir aranje, Aşık Veysel, Aşık Veysel'e ait bir eser, Seher'de Ağlayan Bülbül. Bunu aranje eden Dilan Akıncı ve Onur Gügercinoğlu burada da yapay zeka desteği alarak yapmışlar. Ve şöyle bir açıklama var, bestenin altında da paylaşımın altında. Yapay zeka ve insan ruhunu bir araya getirme fikriyle çıktığımız bu yolda diye deniyor. Belli ki bu tartışma her geçen gün büyüyerek devam edecek ve her anlamda hem hukuki hem siyasal anlamda da çözüm önerileri getirmek gerekecek. Şimdi yapay zeka destekli aranje edilen bir Aşık Veysel bestesini Seher'de Ağlayan Bülbül'ü Dilan Akıncı ve Onur Güvercinoğlu'ndan dinliyoruz.

0: 10 Eylül 2026 Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programı devam ediyor. İlk bölümde İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nu ağırladık ve İbrahim Kaboğlu ile yeni adli yılları konuştuk ve zannedersem de ilk kez, yani sosyal medyada paylaşılmıştı ama işitsel medyada, görsel medyada ilk kez İbrahim Kaboğlu'nun da başkan adayı yeni dönemde olduğunu konuşmuş olduk. Öyle değil mi Bahri Bey?
1: Evet,
0: Yani
1: yani ilk defa sanıyorum kendi sesinden bir kamuoyu açıklaması oldu. Güzel bir açıklama oldu. Yani bu söylüyorum, baro seçimlerini herkes bir savaş meydanı gibi düşünüyor. Ve işte kazananlar zafer kazandık nidaları, işte kaybedenler hezimete uğradık üzüntüleri. Oysa bu yani herhangi bir para, herhangi bir menfaate dayanmayan, yükü ağır olan, avukatlık yasasının kendilerine yüklediği yükü ağır olan bir sorumluluk talebi ve bu sorumluluğu genel kurul kendilerine verince o sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışıyorlar. Eğer sorumluluk kendilerine verilmezse de bu genel kurul böyle bir görev vermedi deyip başka dönemlere yeniden sorumluluk talebiyle çıkabilirler veya çıkmazlar. Ama sonuçta geçen dönem kendilerine genel kurulun verdiği sorumlulukla 2 yılı tamamladı bu yönetim. Ve Sayın Başkan'ın baro başkanı olarak görev aldığı yönetim şimdi yönetimde değişiklikler olur mu bilmiyorum ama yeniden seçimlere görev talebiyle, sorumluluk talebiyle katılacaklar. Hatta geçen dönem seçimlerden hemen sonra yine benim de söylediğim gibi avukatlık yasasının 76 ve 95. maddelerinin özellikle barolara verdiği görev ve yükümlülük olan hukuk devletini ve insan haklarını savunmak, korumak ve insan haklarının hayata geçmesi, işlevsellik kazanması için mücadele etmek göreviyle basın açıklaması yapan İstanbul Barosu aleyhine ceza davası açılmıştı. O davayla ilgili beraat kararı verildi. Ama hukuk davası görevden alma kararını İstanbul Barosu aleyhine verdi. Ama onlar kurucu, inşai nitelikte kararlar olduğu için kesinleşmeden icra edilemeyeceğinden kesinleşmedi. Bu arada yani bu döneme ilişkin görev de sona ermiş olacak seçimlerle beraber.
0: Yani
1: Bakalım o.
0: şunu söylemem gerekiyor galiba. Şimdi tabii ki siz böyle ilk hukuk ve bir savaş kavramlarını kullanınca tabii ki bu iyi niyetinizle beraber şimdi şey geldi aklıma. Geçen sene herhalde programımızda Bahri Bayram Belen tarafından en çok kullanılan kelime dinleyicilerimiz hatırlayacaktı. Lawfare, yani hukukun bir savaş aracı olarak kullanılması. Şimdi iyi dileklerinizle beraber en azından savunmada, seçimde hukuk ve diğer meseleler bir savaş değil, bir kullanılan kelime dinleyicilerimiz hatırlayacaktı. Lawfare, yani hukukun bir savaş aracı olarak kullanılması. Şimdi iyi dileklerinizle beraber en azından savunmada, seçimde hukuk ve diğer meseleler bir savaş değil, bir barış aracı.

0: olarak atanacak kişiyle ilgili akıl almaz süreçler yaşandı. En sonunda işte
1: Bir akıl almaz iddialar da var değil mi Bahri Bey?
0: yani o davayı bırakıyorum. Ceza soruşturması ile ilgili davayı
1: Yok,
0: bırakıyorum ama yani
1: iddialar dediğim il başkanının özellikle adliye ve savcılık üzerinden baskı yapıldığına dair iddiaları hala iddia diyoruz tabii ki.
0: Ve sonunda mesela insanlar tutuklandı. Tutuklanınca işte yine başa baş bir iktidarla muhalefet şeysi arasında efendim ittifakı arasında başa baş bir sayı vardı mecliste. Bir şekilde sonunda iktidar değişti. Yani burada yine bir sorumluluk alma, halkın verdiği sorumluluğu taşıma yerine bir hukukla savaş yöntemi kullanıldı.
1: Bence Bahri Bey, sizi bölüyorum ama bu hukukla savaşı geçen sene çok kullandık. Bu sene de belli ki çok çok kullanacağız ama zannedersem yeni Adıyıl döneminde özellikle Melih Gökçek'in de hakkını verelim. Yeni bir terimi de özellikle lügatımıza soktu. Zannedersem bunu da çok kullanacağız. Hatırlar mısınız o lügatı? Çekirge ve
0: Hangisi?
1: zıplama.
0: Efendim?
1: Çekirgenin
0: Evet.
1: zıplaması.
0: Şimdi zaten burada yani bazı şeyleri, başlıkları konuşacağız. Hep benim böyle durumlarda aklıma Nazım Hikmet'in şu Tahattür suresi geliyor. Diyor ki çok alametler belirdi. Yani diyelim ki yani yıllar sonra bizim çok eleştirdiğimiz ve hatta hukuku bir anlamda siyasetin aracı hale getiren sücelerden biri olan Adalet Bakanı, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, hatta eski İstanbul hakimlerinden Adalet Bakanı şimdi çok enteresan işler yapmaya başladı. Biz ona kendisine demiştik ki Adalet Bakanlığı olunca artık Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı oldu. Şimdi bununla ilgili özellikle yani şu başlıklarım hakikaten şey Medyaskop'tan çok güzel haberler derliyorlar. Yani İBB davasının ikinci duruşmasında avukatların Tabipler Birliği'nin işkence raporunu sunduklarına ilişkin. Yine Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle savcılıkta ifade verdiğine ilişkin ve sizin dediğiniz işte bu eski Ankara Belediye Başkanı ile ilgili savcılık soruşturması, onun çocuklarıyla ilgili soruşturma alınması, işte DEM Parti'nin kongresi, sonra görev dağılımı, efendim Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci kez hak ihlali kararı Anayasa Mahkemesi tarafından ve işte eski MİT görevlisi hatta işte danışmanı
1: Kaşif
0: Kaşif
1: Kazanoğlu.
0: Kazanoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni soruşturma şeyi söylemiş miydim? Uğur Mumcu'nun ölümüyle ilgili olarak yine Adalet
1: Hayır
0: Bakanı'nın
1: yok.
0: efendim şeyle Uğur Mumcu'nun
1: Ailesi bir ziyaret yapmaya
0: çocuklarıyla ve
1: başladı.
0: avukat Turgut Kazan'la bir toplantı yaptığını, bu önemli bir şeydi. Yani bunlar hangi amaçla yapılırsa yapılsın önemli görünüyor. Yani buradan ben şu sonucu çıkarıyorum. Diyorum ki demek ki burada bu sonra eski işte bir Türkiye Birlik Partisi pardon neydi?
1: Büyük Birlik Partisi
0: Büyük
1: Muhsin
0: Birlik
1: Yazıcıoğlu.
0: Partisi'nin eski başkanı ile ilgili soruşturma, gözaltılar. Bunlar demek ki kamu vicdanında bu konuların aydınlatılmadığına ilişkin bir düşünce var ki savcılık bak biz bunları da yapıyoruz. Bu soruşturmaları da yapıyoruz. Gökçek soruşturması işte Turgut şey Uğur Mumcu cinayeti, Kozinoğlu'nun ölüm olayı bunlar önemli bir şey. Sonuçta ne çıkar ne çıkmaz bilmiyorum ama bunlarla ilgili belki ayrıntılı yorumları daha sonra yaparız ama çok önemli bir Danıştay kararından bahsetmek istiyorum Ümitçiğim müsaade edersen.
1: Tabii ama
0: Çok önemli.
1: şu bu aşamaya kadar söylediklerinizle ilgili sadece şey söyleyeyim. Tabii siz devamlı programlarımızda daha iyimser,

0: ve sürekli umut dolu konuşmalarınızla öne çıkıyorsunuz. Bunu da zaman zaman belki ben biraz daha size göre karamsar olabiliyorum. Tabii ki bunlarla beraber de şeyin aklıma gelmedi değil. Ahmet Kaya'nın iyimser bir gül parçası vardır. Hani orada zorlanmış bir hükmün tutanaklarından görüşüme gel ne olur iyimser bir gül açsın yanaklarımda diye bir söz vardır. Bazen hani bu iyimserlikler acaba bir bütününü değerlendirmekten bizi uzaklaştırıyor mu gibi de bir ufak bir karamsarlığım var. Ne olsa bu sene adli yılda bol bol konuşacağız bunları Bahri Bey birlikte.
1: Evet, ama
0: Özellikle bu Türkiye
1: bütün
0: savcılığı konusunda.
1: karamsarlıklara rağmen yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevahir.
0: Ben
1: Böyle
0: bütün
1: diyorum ve
0: tabii
1: ben
0: tabii.
1: şimdi müsaade edersen
0: Tabii
1: şuradan ben
0: buyurun buyurun.
1: kararından bahsedebilir
0: Tabii
1: miyim?
0: buyurun buyurun.
1: Bu karar 2024'e 96-25 esas ve 2026'ya 1229 numaralı ve tarihi de karar tarihi de 24 Şubat 2026, ama bu yeni yayınlandı herhalde veya ben yeni haberdar oldum ve birçok hukukçu arkadaşım da bundan yeni haberdar olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu Danıştay 5. Dairesi'nin kararı aslında bu Barış Akademisyenleri davası nedeniyle yargılanan ama sonunda Anayasa Mahkemesi'nin kararı var burada ifade özgürlüğü diye. Ama buna rağmen görevine iade edilmeyen, bu konuda Ankara İdare Mahkemesi'nin verdiği karar, o Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. O kararlardan sonra temyiz aşamasında Danıştay'a gelen bir dosya üzerinden verilen karar. Orada çok enteresan şeyler var tabii, çok enteresan, ama mesela işte diyor ki yani işte şeye... savcılıktan İstanbul'daki bir dosya ile ilgili savcılık soruşturması ve orada kendisinin PKK örgütüyle ilgili bağlantısı olup olmadığına ilişkin delillerin olup olmadığı, vakıflardan, emniyetten, İstanbul Emniyetinden, Emniyet Genel Müdürlüğünden, Jandarma Komutanlığından bir bilgiler alınması falan diyor. Hepsi bunları söylüyor. İncelemelerini yapıyor ve sonuçta şöyle bir karardan, yani bu 3'e 2 verilmiş bir karar. Bir bölümü okuyorum, 15. sayfa. Şimdi çok çok enteresan bir şey söylüyor çünkü. Diyor ki devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair verilen yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı ve irtibatı olduğu tespit edilen kamu görevlilerinin. Çünkü bu konuda biliyorsun kanun hükmünde kararname ile 667 sayılı kanun hükmünde kararname ile 686 sayılı kanun hükmündeki kararname ile ve birçok kararname ile bu iltisak ve irtibatlı olduğu tespit edilmiştir diyerek görevlerine son verilen kamu görevlileri var. Şimdi dosyada delilleri değerlendiriyor ve Danıştay 5. Dairesi, bu biraz evvel söylediğim esas taciz numaralı kararında işte diyor ki iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kamu görevlilerinin aynı zamanda anayasaya sadakat ve tarafsızlık yükümlülüğünü de ihlal ettikleri söylenebilir. Ancak bunun söylenebilmesi için öncelikle kamu görevlisinin sözü edilen yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı veya irtibatı olduğunun ortaya konulması gerekir. Bu tespit yapıldıktan sonra kamu görevlisinin devlete ve anayasal düzen yerine iltisak ve irtibatlı olduğu oluşum veya yapılara sadakat gösterdiği kabul edilebilir diyor. Aksi bir değerlendirme, bu yükümlülüğe aykırı davranan her bir kamu görevlisinin, yani devletin anayasal düzenine sadakat yükümlülüğü konusunda devletin aleyhine faaliyette bulunan yapı ve oluşum davranan her bir kamu görevlisinin somut hiçbir tespit olmaksızın doğrudan devlet aleyhine faaliyette bulunan yapı ve oluşumlarla irtibatlı ve iltisaklı olduğunun kabulü anlamına gelir ki bu hukuken kabul edilemez diyor. Örneğin diyor, işte asıl can alıcı nokta burada. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla görevli bir kamu görevlisinin anayasanın bağlayıcı hükmüne rağmen Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmemesi anayasaya sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilebilirse de o kamu görevlilerinin bu eylemi nedeniyle devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ve gruplarla iltisaklı veya irtibatlı olduğu anlamına gelmez diyor. Bu çok enteresan
0: Gerçekten.
1: bir
0: Belli ki
1: gerekçe.
0: bu konuyu daha da ayrıntılı, özellikle Barış için akademisyenleri de davet ederek konuşmamız gerekecek. Çok önemli bir karar Bahri Bey bahsettiğiniz. Son bir dakikamıza girdik. Onun
1: Öyle
0: için
1: mi? Bir dakikaya mı girdi? Son bir dakika.
0: son bir dakikamızdayız.
1: Halbuki söyleyeceğimiz çok şey vardı bugün.
0: Ama bugün sadece adli yılın açılışı olarak şeyi söyleyelim. Daha belli çokça konu konuşacağız. Çok çok konuğumuz olacak adli yıl içerisinde de birçok başlık var. Yine ayın gündemlerini ayın sonunda derlemeye çalışacağız. Bütün memleket hukuk konuşuyor. Yani en azından teknik hukuk alanında sınırlı kalıyor ne yazık ki. Ama biz yani
1: Herkes
0: hukuk
1: çünkü şu
0: politik.
1: konuda mutabık. Hukukun olmadığı ve yargının adil bir şekilde işlemediği bir düzende ne ekonomi, ne sosyal olarak huzur, ne toplumun güvenliği, kişi güvenliği bunların hiçbiri sağlıklı yürümüyor.
0: Belli ki bu sene aynı zamanda da çokça anayasa konuşacağız. Bütün sorunlarımızın çaresi olarak belki de diyeceğiz ki anayasa gelirse tüm sorunlar çözülecek. Hani bir türkü vardı, belki derdimize çare bir çiçektir. Zannedersem belli bir dönemde de belki derdimize çare yeni bir anayasadır. Tartışmaların içerisinde nefes almaya çalışacağımız bir dönem olacak deyip programımızın artık zorlama son dakikasına girdik. Bahri Bey son cümlenizi alalım ve programımızı bitirelim.
1: Öyle diyelim, haksızlık olmaması için Sayın İbrahim Özden Kabaoğlu'nun Değişim İçin Avukatlar Grubu adına başkan adayı olduğunu açıkladık. Bu arada eski başkanlardan Ümit Koca Sakal'ın ve artık Filiz Hanım'ın değil, onun yerine de Sayın Kanadoğlu'nun oğlu başkan adaylarından olduğunu ve onlarla da bir başka programda seçim öncesi konuşup onların da hukuka, yargıya ve insan haklarına ilişkin düşüncelerini burada dinleyicilerimize aktaracağımızı taahhüt edelim. Haksızlık olmamış olsun.
0: Tabii. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle herkese hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Salih arkadaşımıza teşekkürü de unutmayalım.
2: Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Reklamlar. Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
6: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apacık Radyo programından daha merhabalar. Bu bölümde Serpil Karakaya ile madde ve hafıza üzerine sohbet edeceğiz. Doktor Karakaya lisans eğitimini fen edebiyat bilgisi öğretmenliği alanında tamamladı. Yüksek lisansında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde erken cumhuriyet döneminde ana dil üzerinden kurulan dahil etme ve dışlama mekanizmalarını Ülkü Dergisi üzerinden inceledi. Doktorasını aynı üniversitede yeni materyalist perspektiften maddenin hafızası İstanbul Şehir Müzesi başlıklı teziyle yakın bir zamanda tamamladı. Çalışmaları yeni materyalizm, arşiv kuramı, çok türlü tarih yazımı, eleştirel hayvan ve bitki çalışmaları ile posthumanist müzecilik gibi alanlara odaklanıyor. İlgi alanları ise edebiyattan tarihe, maddi kültür çalışmalarından feminist bilim çalışmalarına geniş bir yelpazeye yayılıyor. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Berna. Öncelikle davetin için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
0: Rica ederiz. Dilerseniz maddenin hafızası üzerine araştırmaya yönelmenizin hikayesiyle sohbetimize geçelim. Evet, söz sizde.
1: Teşekkürler tekrardan. Ben aslında maddenin hafızasıyla ilgili yani doktora ders döneminden önce çok bir fikrim yoktu açıkçası. Yani doktora ders döneminde insan sonrası yani posthümanizm tartışmalarıyla, bitkiler, hayvanlar ve Karen Barat'ın madde üzerine düşünceleriyle yoğun biçimde ilgilenmeye başladım. İşte sevgili Özlem Güçlü ve Sibel Yardımcı'nın derslerinde bu teoriyle, bu teori katla karşılaştık. İstanbul Şehir Müzesi'ne götüren karşılaşma ve madde hafızasına gidişim ise biraz aslında tesadüfi oldu. Yani bu teori katta ilgim yoğun olmasına rağmen pandemiden yeni çıktığımız dönemde hatırlayacak olursak Zürafa Sokak'taki işte kadınlar evlerden çıkarılıp boşaltılmıştı o sokaklar. İşte her tarafta kıyafetler, tek ayakkabılar, defterler, gündelik hayata dair pek çok nesne sokağa saçılmış durumdaydı. Bir yakınım oraya gitmişti ve çöpe atılmak üzere olan iki nesneyi bir şekilde alıp getirmişti ve o da benim evime kadar geldi. Aslında orada başladı benim sorum. Yani bu nesneler neyi anlatıyor? Gerçekten işte bir sokak kapatıldı, evler boşaltıldı, kadınlar gitti, geriye ne kaldı? Orada işte yani Zürafa Sokak üzerine böyle bir araştırma sürdüremeyecektim. Çünkü koşullar ortadan kalkmıştı. Bütün o nesneler işte toplatıldı, sokağa girişler kapatıldı falan. Orada çok temel bir soru. Ya bir kentin benliğini kim kuruyor? Kimler, hangi canlılar, hangi nesneler hatırlamaya değer görüyor? Neler unutuluşa aslında terk ediliyor? Biraz bununla başladı. Ve sonrasında da işte olmayan aslında bugün kapalı olan bir müzeye doğru İstanbul Şehir Müzesi'ne doğru evrildi. Tabii ilginçlik de burada ortaya çıkıyor. Yani ortada ziyaret edebileceğim bir müze yoktu. Yani sadece koleksiyonlar ve fotoğraflar vardı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nün depolarında tutulan çalışma ilerledikçe nesnelerden biraz da tabii ki nesnelerle başlayan ama nesnelerin ardındaki yaşama doğru, bitkilere, hayvanlara doğru ilerleyen bir hatta büründü. Yani İstanbul'u kim hatırlıyor oradan aslında? İstanbul'u hafızasını kim nasıl kuruyor oradan? Aslında maddenin hafızası fikrine doğru evrildi bu nesneler üzerinden. Öyle diyebilirim.
0: Tamam. Şimdi esas bir soruya geçmeden önce şunu merak ettim. Neden İstanbul Şehir Müzesi'ne seçtiniz? Ya da yani nasıl oldu? O da bu hikayeye bence dahil, sizin başlama hikayenize diye düşünüyorum.
1: Aslında İstanbul'un tarihini çok çalışmak istiyordum eskiden beri yani yüksek lisans döneminden beri. Yani işte biz böyle bellek, kent belleği dediğimizde hep o kente dair bir müze gelir her zaman aklımıza. İşte müzeye gideriz, gündelik hayata dair nesnelere bakarız. Aslında o bize bir şey sunar, müze bize bir rota sunar, bir şekillendirilmiş, yapılandırılmış bir rota sunar. Ben de İstanbul Şehir Müzesi koleksiyonlarında insandan ibaret olmayan bir İstanbul geçmişi ya da çok türlü bir İstanbul tarihini bu müze üzerinden yazabilir miyim diye düşündüm. Tabii bunda postmodernist müzecilik yaklaşımlarının çok büyük etkisi var. Okuduğum literatür tabii ki bana inanılmaz bir ilham verdi bu konuda. Öyle İstanbul Şehir Müzesi'ne yönelmiş oldum. Tabii müze kapatıldığı için neden olmasın dedim. Yani kapatılmış olabilir ama nesneler hala orada. Neden çalışamayayım diye düşündüm ve yola koyuldum diyelim böylelikle.
0: Peki, çok kısaca aslında araştırmanızı besleyen yeni materyalist literatürden bize biraz bahseder misiniz? Yani bu yeni materyalist yaklaşım nesneler ve hafızalar üzerine aslında nasıl bir perspektif sunuyor?
1: Aslında yeni materyalizm derken bir şeyin altını çizmek isterim burada. Çünkü yeni materyalizm de böyle kendi içerisinde yekpare bütün bir teori kattığı ifade etmiyor. Kendi içerisinde birçok kuramcının farklı ortaklaştıkları ve farklılaştıkları noktalar var. Benim için yani daha doğrusu yeni materyalizmi önemli kılan en önemli şey ise maddeye aslında maddi kültür çalışmalarında tartışılıyor, kültürel çalışmalarda yer veriliyor ama burada yeni materyalizmin bu maddi kültür çalışmalarından farklı olarak maddi ontolojik düzeyde bir felsefi tartışmaya ortak etmesi. Yani maddi edilgen, sabit, insan tarafından biçimlendirmeyi bekleyen bir şey olarak düşünmeyi reddetmesi. Çünkü madde işte boşlukta hacim ve yer kaplayan her şeye, ama insan da baktığımızda bir madde bu bakımdan. Yani modern düşüncenin ve klasik felsefenin önemli bir bölümünde insan her zaman bilen, anlamlandıran, eyleyen özne olarak kurulurken doğa ve maddi dünya üzerinde tasarrufta bulunan bir nesneyi dönüştürüyor doğayı ya da insan dışındaki bütün varlıkları. Yeni materyalistlerin en büyük itirazı burada aslında devreye giriyor. Dediğim gibi yeni materyalizm de kendi içerisinde hepsi aynı şeyi söylemiyor. Ortaklaştıkları en önemli nokta maddeye itibarını iade etmek. Yani bu taahhütte ortaklaşıyorlar aslında öyle söyleyebilirim. Ben ise çalışmamda yeni materyalistlerden Karen Baradı ve Cem Bennett'ı aslında aldım. Çünkü onların fikirlerine daha yakın buldum çalışacağım konu özelinde de. Bennett'ın canlı madde, vibrant matter ve think power yani şey gücü kavramı çok önemli. Yani maddeye aslında bir canlılık atfediyor Bennett. Yani burada canlılık derken şöyle yani insan kavramlarıyla düşündüğümüzde ruhu olan bir canlılıktan, klasik anlamıyla bir canlılıktan bahsetmiyoruz. Yani buradaki canlılık aslında maddenin etkileyebilme, başka şeylerden etkilenme, ilişkiler kurabilme, bozma, olayların gidişatında değişiklikler yaratabilme gücüne aslında atıfta bulunuyor. Yani madde bu anlamıyla canlı. Yani her şeyi etkileyebilme ve olayların gidişatını değiştirebilme gücüne sahip. Karen Barat'ın ise kavramları tabii hani ilerleyen belki sorularla devam ettiğimizde açarım belki oraları da. Barat ise daha farklı bir yerden yaklaşıyor. Bennett'la çok farklılar mesela. Onun da dolanıklık ve interaction yani içten etkime kavramları. Yani insanı kendi başına bağımsız bir varlık olarak değil, kendi kendine yeten bir varlık olarak değil. Tam tersine ilişkilerin içerisinde işte bitkiyle, hayvanla, taşla, toprakla, çevresiyle, teknolojiyle girdiği ilişkiler içerisinde oluşan bir varlık olarak kuruyor aslında. Barat da bize kısaca yani kabaca özetleyecek olursak bunu söylüyor. Yani ilişkiden önce özne ve nesne yok. Aslında bizler ilişkinin içerisinde ortaya çıkıyoruz. Ve bu anlamıyla da bütün varlıklarla dolanık haldeyiz. Bunu söylüyor. Bu bakış benim aslında hafızaya bakışımı da değiştirdi. Bunu söyleyebilirim. Yani hatırlama faaliyeti de böyle baktığımız zaman hatırlama da aslında bu dolanık faaliyetlerin bir parçası haline geliyor. Hafızayı da dünyanın ev yani yeryüzünün kendisi kuran bir şeye dönüşüyor. Ve etrafımızdaki doğa, diğer varlıklar canlı, cansız hiç fark etmez. Bizim ona yüklediğimiz sembolik anlamların, kültürel anlamların ötesinde başka bir şeye dönüşüyor.
0: Peki, kuramsal çerçevenizi oluştururken araştırmanın hangi farklı literatürlerden beslendiniz ve farklı yaklaşımlar arasında aslında nasıl bir ilişki kurmaya çalıştınız?
1: Aslında yani benim tezimin başlığında yeni materyalizm geçiyor ama yani kuramsal çerçevesi tek bir literatürün içerisinden ilerlemiyor. Yeni materyalizm tabii ki omurgasını bu oluşturuyor. Çünkü bütün bölümlerimde yeni materyalist, özellikle Barat ve Bennett her zaman çağırıyorum ve her zaman geliyorlar. Ama tek başına bu yeterli gelmedi yazarken, araştırırken. Çünkü İstanbul Şehir Müzesi'nin nesne, ben her ne kadar bu fotoğraflar üzerinden bir karşılaşmaydı. Çünkü nesneleri işte oradan dolaplardan çıkarıp sonuçta araştırmacıya göstermiyorlar. Sadece profesyonel fotoğraf çekimleri üzerinden inceleyebiliyorsunuz. Şimdi buradaki fotoğraflara baktığımızda hafıza ve arşivle, bitkiyle, hayvanla, toprakla, müzecilik ve tarih yazımıyla yani bu hep karşıma çıktı. Yani ben bu nesnelerden nasıl bir yazım ortaya çıkaracağım, ne yazacağım, ne çıkacak? Dolayısıyla yeni materyalizmin ötesinde diğer literatürlere yönelmeye başladım. Maddenin canlılığı tamam, ilişkisel oluş, insanın dünyanın geri kalanından ontolojik olarak ayrıcalıklı bir konumu olmadığı fikri tamam. Fakat nesnenin canlılığını kabul etmek, onun tarihini nasıl yazabileceğimiz sorusunu tek başına çözmüyor. Çünkü hani tarih yazımı dediğimizde aynı zamanda sessizlikler ve boşluklarla uğraşıyoruz. Burada aslında yani iyi bir arşivci ve tarihçi olan ve siyah kadınların yaşamlarını aslında eleştirel hikaye anlatıcılığı üzerinden hayal eden kuran Saidiye Artman'ın yaklaşımını yeni materyalist kuramla bütünleştirmeye çalıştım. Yani ne diyor Hartman? Yani arşivde bir şey yoksa onu yok mu sayacağız? Yani arşivden düşmüş olanı, olmayanı nasıl anlatacağız? Onun hikayesini nasıl yazacağız biz? Görmezden mi geleceğiz? Elimizdeki arşiv belgesiyle arşive karşı bir anlatı kuracağız. Yani dolayısıyla mesela köle kadınların yaşamlarını adları olmayan, hikayeleri olmayan, tek kullanımlık hayatları indirgenmiş olan siyah kadınların yaşamlarını o zaman hayal edeceğiz ve yeniden yazacağız diye yeni bir arşiv ve tarih yazımı yaklaşımı öneriyor. Ben de bunu müzedeki nesnelere genişletmeye çalıştım. Yani kemik bir tarağa baktığımda, bir kaplumbağa kabuğundan yapılmış bir nesneye baktığımda bu nesnenin arkasındaki yaşamı ben nasıl yazacağım? Yani arşiv bana bunlarla ilgili sadece sayılar ve rakamlar veriyor. Ölümü ölümden sayılmıyor. Öldüğünde bile telef olarak kayıtlara geçiyor. Dolayısıyla sadece gündelik kullanım nesnesi ya da kültürel bir nesne olarak mı düşüneceğim yoksa burada başka bir şey mi yapmaya çalışacağım? Bu benim için özellikle önemliydi ve burada da hayvan yani eleştirel hayvan çalışmalarında Fac'ın hayvan yapımı nesne kavramıyla Carrie Wolf'un kayıp gönderge kavramını kullandım ve bitkilerle ilgili de Michel Marder'ın bitki düşünüşü tartışmalarına başvurdum. Metot olarak da Barad'ın kırınım metodolojisini uygulamaya çalıştım. Belki bunları daha sonra açabiliriz. Hani çok uzatmamak adına
0: Evet.
1: böyle ifade etmiş olayım.
0: Tamam. Zaten tam da aslında onu soracaktım. Nasıl bir araştırma yürüttünüz? Şimdi bir de böyle çok kısaca aslında İstanbul Şehir Müzesi kapanmış bir müze. Bu müzede nasıl araştırma ve nesneler hangi yani nasıl nesnelerle çalıştınız? Bir de bu merak ettim. Yine belki dinleyicilerimiz de merak edecektir. İstanbul Şehir Müzesi koleksiyonu neleri barındırıyor? Biraz o nesnelerden bahseder misiniz? Hangi tarihler arasındaki koleksiyonlar söz konusu?
1: Aslında nasıl bir araştırma yürüttüm? Metot olarak dediğim gibi kırınım metodolojisini uygulamaya çalıştım Barat'ın. Yani bu metodoloji bize şunu söylüyor. Yani kuramları birbirine karşı kullanmak, bu değil, o değil, şu o zaman neden bu gibi bir ayrıma gitmek yerine kuramları birbirinin içerisinden geçirerek, kavramları çarpıştırarak ve aslında birbirine karşı değil, birbirinin içinden okumak üzerine kurulu bir metot. Kırınımsal okuma diyor buna. Ben araştırmamı bir yıllık yani Ocak 2022 ile Şubat 2023 arasında yaklaşık bir yıl boyunca haftada bir gün ve 3 saatle yani bir memur eşliğinde çalışarak sürdürdüm. Çok fazla koleksiyonun fotoğraflarını görme fırsatım oldu ama esas da şehir müzesi koleksiyonu yani 1417 nesne şehir müzesi koleksiyonu 1988'de kurulmuş evveliyatı tabii ki var ama 2017 yılında da kapatılmış Yıldız Sarayı'nın sanat galerisinde sergilenmiş nesneler bunlar. Yeniden açılması planlanıyor bildiğim kadarıyla. Ama şu an ne aşamada çok bir fikrim yok açıkçası. Buradaki nesne ya çok fazla çeşit ve sayıda nesne var şehir müzesi koleksiyonunda. Yani bunların tarihleri kimisinin tarihleri belirli, kimisininki belli değil. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başları, 16 ve 17. yüzyıla ait nesneler var. Nazarlıklar, taraklar, gündelik kullanım nesneleri, işte tasavvuf nesneleri, Eyüp oyuncakları, Eseri İstanbul, Yıldız porselenleri gibi çok fazla sayıda nesne var burada. Ama benim araştırmamın yöntemi de tabii böyle başladım ama bir süre sonra tabii kendi yolunu buldu aslında, değişti. Yani benim yola çıktığım haliyle yolda aldığı şekil biraz birbirinden farklı oldu açıkçası. Yani nesneleri sınıflandırmak yerine hangi nesneler beni hangi hikayeleri götürecek diye takip etmeye başladım. Yani ilk başta envanter açıklamalarına bakarken ve çok dikkat etmediğim aslında kelimelere sonradan aldığım notlardan tekrar dönüp baktım. Yani küçük ayrımlara, envanter açıklamalarındaki kelimelere, nesnenin malzemesine, yüzeyine, biçimine her şeyine dikkat etmeye başladım. Böylelikle de bir belgeden bir belgeye, seyahatnameye, bir bitkiye, bir hayvana, İstanbul'un 19. yüzyılındaki başka bir dönemine gitmeye çalıştım. Yani burada Barat'la eleştirel hikaye anlatıcılığını birlikte kullandım yöntem olarak. Yani arşivde çok büyük boşluklar var çünkü. Yani ben de bu amacım kesinlikle bu boşlukları doldurmak değil. O boşluklar içerisinde çalışmaktı. Yani o boşlukların kendisini görünür tutarak eldeki izlerin, nesnenin hangi hikayeleri aslında düşünmemize izin verdiğine bakmaktı. Ben bunu yapmaya çalıştım. Ve nesnelerimi aslında binlerce nesne olmasına rağmen dört temel hat, yani üç bölüm halinde yazdım ama dört temel hatta yani neydi bunlar? Bitkiler, hayvanlar, taş ve toprak, taşlar ve toprak olmak üzere dört ayrı kategoride incelemeyi tercih ettim. Bunları da aslında bir müze koleksiyonunun parçaları olmaktan çıkararak İstanbul'un yani çok türlü geçmişine ve tarihine açılan birer arşiv olarak okudum aslında ben bu nesneleri. Bir arşiv olarak görmeyi tercih ettim.
0: Peki tam aslında bu üç kategori bitki, hayvan, toprak ve taşlar tam orada duralım. Yani neler söylüyor kent hakkında? Yani size neler söyledi?
1: Bana dediğim gibi burada normalde mesela bir arşiv belgesine işte fil dişi bir tarakla yani bunu örneklendirerek açıklayabilirim. Yani fil dişi bir tarak işte biz normalde bir müzeye gittiğimizde oradaki fil dişini görmeyiz değil mi? Yani bir tarağa bakarız. Ama fil dişi bir tarak fillerle 19. yüzyıl İstanbul'un filleriyle ilgili bize ne söylüyor? Yani birincisi işte hayvanların gündelik yani hayvan bedenlerinin gündelik kullanım nesnesi olarak kullanımına dair bir şey söylüyor. İnsan hayvan ilişkilerine dair başka bir şey söylüyor. Ve Osmanlı İstanbul'undaki merhamet hayvanlara yönelik merhamet söylemine ilişkin başka bir şey söylüyor. Ya da bitkiler hani bunu belki açarız birazdan. Bitkiler bize ne söylüyor? Serviler İşte serviler, çınarlar bize ne söylüyor? Orada da aslında mesela bitkileri tartışırken mazı kozalaklarına, tablolardaki ve hat levhalarındaki bitki temsillerine bakmayı tercih ettim. Bunlar bir dönemin İstanbul'un inancına dair bir şey söylüyor ama bir taraftan da bitkilerle insanların, bitkilerin insan yaşamına 19. yüzyılda nasıl dahil olduğunu, onların yaşamına nasıl etkin bir aktör olarak dahil olduğunu, inançlarını şekillendirdiğini, onlara koruma, şifa, büyü bahşettiğini ve insanların da bunun karşılığında nasıl bir ihtimam ve şefkat düzeyinde bitkilerle ilişki kurduğuna dair bir şey söylüyor gibi bir örnekle söyle bitirebilirim. Burayı bu şekilde toparlayabilirim.
0: Evet, peki tezinizde tozu, arşiv ve türler arası sınırları yeniden düşünebilmek için başlangıç noktası olarak alıyorsunuz. Burayı biraz açar mısınız? Yani toz sizin için ve araştırmanız için ne ifade ediyor?
1: Çok teşekkür ederim Berna bu soru için. Toz aslında benim tezimin çok önemli bir tartışmasını oluşturuyor. Tozu özellikle seçtim çünkü bana göre toz, yani tezde tartışmaya çalıştığım pek çok ayrımı aynı anda bozan güçlü bir maddi aktör olarak ortaya çıkıyor. Çünkü canlı cansız, işte hep ikili kategoriler halinde düşünüyoruz. Kadın erkek, canlı cansız, organik inorganik, insan ve doğa. İşte ya da doğa ve kültür gibi ikili ayrımlar üzerinden düşünüyoruz. Tozu genelde hep kir olarak kabul ederiz. Temizlenmesi, ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesi ya da müze ve arşivler söz konusu olduğunda ise o mekanlardan uzak tutulması gereken bir şey gibi. Ama biraz daha yakından baktığımızda aslında son derece karmaşık bir maddi toplulukla karşı karşıyayız tozda. Michel Mardır'ın çok güzel bir kitabı var. Yani Dust, yani toz üzerine yazdığı felsefi bir tartışması. Orada çok güzel anlattığı gibi tozun içinde her şey var. Ölü deri hücreleri, saç, bitki poleni, kağıt lifleri, endüstriyel atıklar, bakteriler, toz akarları, kozmik kalıntılar bile tozun içerisinde bulunabiliyor. Dolayısıyla biz tek bir toz zerresini, kökenini kesim biçimde belirleyemeyiz. Neredeyse imkansız bu. İnsan mı hayvan mı, bitki mi mineral mi, içeriden mi geldi dışarıdan mı, canlı mı ölü mü, organik mi inorganik mi? Toz bütün bu kategorilerin arasından geçiyor aslında. Bütün bu kategorileri istikrarsızlaştırıyor. Benim için önemli olan tam da buydu. Çünkü ben de tezim boyunca insan ile insan olmayan, canlı ile cansız, organik ve inorganik arasındaki kesin sınırları ve ayrımları sorguluyorum. Yani bir taraftan da. Toz bu teorik olarak bunu söylemeden önce maddi olarak zaten bunu yapan bir aktör. Bir de arşiv açısından çok ilginç toz. Yani çünkü tozun arşivle ilişkisi üzerine yapılmış çok fazla ilham verici çalışma var. Arşivin temel mantığı sınıflandırmak, ayırmak, korumak, düzenlemek üzerine kurulu tabii ki. Toz ise sürekli bu düzene müdahale ediyor. Bir nesneden diğerine geçiyor, yüzeylere yerleşiyor, havaya karışıyor döllenerek, başka maddelerle birleşiyor. Temizlediğimizi sandığımız anda bile bir şekilde geri dönüyor. Bu nedenle tozu sadece metafor olarak değil, yani arşivin hiçbir zaman sabit ve kapalı olmadığını maddi olarak gösteren bir fail olarak, bir aktör olarak ele aldım ve bunu önerdim. Arşivi kuran, müzeyi kuran, orada değişiklik yaratan tek şey insan değil. Nem, böcek, mikroorganizmalar, toz, maddeler. Dolayısıyla toz tek bir kökene asla izin vermiyor. Bedenlerin ve kökenlerin çoğulluğunu aslında bize söylüyor. Ve geçmişi de aslında tek bir kaynaktan ve insan hikayesi olmaktan çıkaran bir aktör olarak benim tezimde toz ortaya çıkıyor. O yüzden de benim için hep başlangıç noktası oldu tezde.
0: Peki. Bize katıldığınız için çok teşekkürler ve bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü ve bundan önceki gündelik hayatın sosyolojisinin bölümlerini Apaçık Radyo'nun web sitesi podcast arşivinden, mobil uygulamasından ve muhtelif podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sezen Buyurman'a teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Dünyanın cazına hoş geldiniz. Ben Göver Kazancıoğlu. Bugün programı jaksız yapıyorum. Uzun süredir Bill Evans'ı anıyoruz. Pek çok ünlü sanatçıyı çalarken o da eşlik ediyor. O yüzden bugünkü programı tamamen Bill Evans'a ayırmak istedim. İlk parça The Tony Bennett Bill Evans albümünden geldi 1975. Days of Wine and Roses. Şimdi çok güzel bir parçaya geçiyoruz. Team from MASH. Bu parça 1977 You Must Believe in Spring albümünden.

Bill Evans'ın You Must Believe in Spring albümünden dinledik. Team from MASH. Piyanoda Bill Evans, basta Eddie Gomez ve vurmalarda Elliot Zygmunt. Bu Bill Evans'la ilk Bill Evans albümü hediye eden sayın sevgili Şeyma Doğramacı, Vefa Doğramacı'ya çok teşekkür ediyorum. Vefa Bey demişti ki Bill Evans'sız bir caz koleksiyonu mümkün değildir. Gerçekten de çok iyi oldu. Bu albümle başladım ve Bill Evans'ı bayağı tanımaya başladım. Şimdi biraz Bill Evans'ı tanımak gerekirse... 1929 doğumlu, New Jersey'de doğmuş ve 6 yaşından itibaren klasik piyano eğitimi almış. Ama aynı zamanda flüt ve keman da çalıyor. Piyano eğitiminin ardından da kompozisyon üzerine eğitim almış. Gerçekten tüm eğitimleri tamam diyebiliriz. Çok içe dönük biri olarak biliniyor. Ve onun cümlelerini okuduğum zaman... Söyleyeceğim çok fazla bir şey yok diyor her zaman. Bu içe dönüklük de ama çok hoş bir müzik ortaya çıkarmış. Yine güzel bir parça dinleyelim yine Bill Evans'tan. Explorations albümünden 1961 yılındaki kaydı Israel.

İsrail, Billy Evans'tan dinledik, Explorations albümünden. Bugünkü programı Billy Evans'a ayırdık, dünyanın cazında. Bu parçada piyanoda Billy Evans vardı, basta Scott LaFaro ve bateride Paul Motian. Scott LaFaro burada önemli bir isim, çok ünlü bir basçı ve Billy Evans'ın hayatında da önemli bir yer tutuyor. Ancak kendisinin trajik bir trafik kazasında ölmesinin ardından bu üçlü de dağılıyor. Şöyle ki Billy Evans bir yıl kadar kendine gelemiyor. Bu ölümden çok etkileniyor. Bir yıl sonra ancak yeniden bir trio ile bir araya gelebiliyor. Şimdi yine Everybody Digs Billy Evans albümünden bir parça çalacağız. Oleo.

Oleo, Bill Evans'ın Everybody Digs Bill Evans albümünden dinledik. 1958 yılında çıkan bir albüm bu. Nitekim Bill Evans'ın ikinci albümü, ilk albümü çıkardığı ilk albüm New Jazz Conceptions. Bu albümünden sonra Everybody Digs Bill Evans albümünden sonra bir süre bir albüm çıkarmıyor. Fakat New York caz dünyasında da yavaş yavaş Bill Evans tanınmaya başlıyor. Ve 1958 yılından itibaren Miles Davis'le çalmaya başladı. Çok hoş bir şey ki hatırlarsanız Miles Davis programımızda dünyanın cazında Bill Evans'ın bestesi olan Blue and Green'i dinlemiştik. Çok keyifle tekrar oradan da bana esinlendi ve Bill Evans'la ilgili bir program yapmak istedim. Şimdi diğer bir parçaya geçiyoruz. 1961 kaydı Know What I Mean albümünden Elsa.

Elsa, Bill Evans'tan dinledik. Know What I Mean albümünden. Piyanoda Bill Evans, Julian Cannonball Adderley alto saksafonda, Percy Heath basta, Connie Kay bateriydi. Bill Evans'ın o kadar çok ödülü var ki şimdi parçaya girmeden saydım 8 tane ödülü var. Çoğunluğu Grammy ödülü. İlk Grammy'sini Conversations with Myself 1963 albümüyle almış. Ve bu ödülünden sonraki yıl Deniz Aşırı birçok konserine başlamış ve dünya çapında ün kazanmış. Bunun ardından Eddie Gomez ile tanışıyor ve 11 yıl ünlü basçı Eddie Gomez ile çalıyor. Pek çok ünlüyle çalıyor esasında. Marty Morell, Philly Joe Jones, Jack the Jonet, daha birçokları Bill Evans'la birlikte çalıyorlar. Şimdi yine ödüllü bir albümünden bir parça geliyor. The Paris Concert. Buradan Up With The Lark.

Up with the Lark, piyanoda Bill Evans, Mark Johnson basta ve bateride Joe LaBarbera. Bu üçlüyü Bill Evans ilk hayranlıkla bağlı olduğu üçlü La Faro ve Motiana çok yakın bir üçlü olarak tanımlıyor ve çok keyifle çalıyor onlarla. Şimdi Bill Evans'a ayırdığımız programda bir başka parçaya geçiyoruz. Bill Evans'ın The Solo Sessions Volume 2'den 1963 kaydı Love Is Here To Say.

Love is Here to Say, Bill Evans piyanodaydı. Solo bir parça dinledik. The Solo Sessions Volume 2'den 1963 kaydı. Bill Evans ne yazık ki pek çok aile problemi yaşıyor hepimiz gibi. Ama onun yoğun aile problemleri oluyor ve kişisel hayatında pek çok iniş çıkışı oluyor ve ne yazık ki bağımlılıkla ilgili sorunlar yaşıyor. Ve erken bir ölüm oluyor diyeceğim 1980 yılında. Birçok hastalık geçiriyor ama çok verimli bir yaşam sürüyor. Pek çok albüm çıkarıyor, birçok Grammy'si var. Şimdi ondan güzel bir parça dinliyoruz. Affinity albümünden 78 yılı. This Is All I Ask.

This Is All I Ask, Affinity albümünden dinledik Bill Evans'ın Dünyanın Cazı'nda. Bugün Dünyanın Cazı programını ben Göver Kazancıoğlu tek başıma yürüttüm, Jacksız. Ve programı Bill Evans'a ayırdım. Onu çünkü pek çok sanatçıyla dinlemiştik şimdiye kadar. Tamamen ona bir program ayırmayı sanıyorum haydi haydi hak ediyordu. Bugün teknik masada Erdem Esatoğlu bana yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bazen Erdem'e ben diyorum sen bir terapist gibisin. Programı yardımcı oluşu, en sonunda geçmiş olsun deyişine kadar bizim mesleğe alabiliriz onu. Son olarak Bill Evans'tan güzel bir parçayla bitiriyoruz. A Child Is Born. İyi akşamlar.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sezen Buyurman'a teşekkür ederiz.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Yayınımızda Amazon'daki civa kirliliğini, Endonezya yangınlarını, Bakü'deki iklim diplomasisini, Ordu'da bir yayla kararını, Ayvalık'ta satışa çıkarılan zeytinlikleri, Tunceli'nin endemik sarımsağını ve Kazakistan'da doğan iki tayı anlatacağız. İlk durağımız Amazon. Monga Bay Latam'ın 39 bilimsel çalışmaya dayanan incelemesi, yasa dışı altın madenciliğinden yayılan civanın Peru, Bolivya, Brezilya'da 249 yerli ve nehir kıyısı topluluğunu kirlettiğini ve tehlikeye attığını gösterdi. Bunların yaklaşık %88'i Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli eşiğini aşıyor. Maruziyet ihtimali bulunan 702 toplulukla birlikte sayı 950 bine çıkıyor. İnceleme 7725 bin insan ve 5939 balık dokusu örneğini aldı ve bunların üzerinde yaptı. Madre de Dios, Beni ve Madeira nehirleri boyunca 2763 kilometreyi kapsıyordu bu örneklem. Kimi yerleşimlerde ölçülen düzey güvenli sınırın 75 katıydı. Civa anneden bebeğe plasenta, göbek kordonu ve sütle geçiyor. Taranan annelerin ortalaması eşiğin 20 katının üzerinde. Bu bir topluluk temsilcisi bunu yerli halklara karşı sessiz bir soykırım diye anlatıyor. Üç ülkede Minamata Sözleşmesi'ni 10 yılı aşkın bir süre önce imzaladı. Yine de Peru'nun bu yılki bütçesinde ağır metal taraması için ayrılan pay sadece 476 bin dolar civarında. Balık yemek zehirlenmek anlamına geliyor. Yememekse aç kalmak. Avrupa Birliği'nin Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'ne göre Endonezya'daki orman yangınları 1 ile 7 Eylül arasında 19,7 milyon ton salıma yol açtı. Bu aynı hafta Rusya'nın toplam salımını aştı. Yani küresel salımın 3'te 1'inden fazlası. Kilometre kare başına 5100 kilogram mı geçti? En yüksek değerler Kalimantan ve Sumatra'nın doğusunda ölçüldü. Copernicus'tan Mark Parrington, El Nino ile havanın daha kuru ve sıcak olduğunu, yangınların olağanüstü şiddette olduğu gerçekleştiğini, Batı Kalimantan'ın Pontianak kentinde hava kalitesi endeksinin 394'e ulaştığını ve 300'ün üzerinin de tehlikeli sayıldığını hatırlatıyor. Küresel sorumluluk çağrısı var. İklim eylem haftaları bunlar. Ekonomisi fosil yakıtlara dayanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iklim eylem haftası başladı. 29. Taraflar Konferansı'nın da başkanı olan Muhtar Babayev, iklim işbirliğine yönelik koşulların 10 yıl öncesine göre zorlaştığını söyledi. Salgını, çatışmaları, enerji krizlerini, enflasyon ve jeopolitik gerilimleri sıraladı. İklim eyleminin ulusal kalkınma öncelikleriyle yarışmak yerine onlarla bütünleşmek, enerji güvenliğini ve gıda güvencesini de aynı anda güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Yani işin kısası tespit yaptı, nasihat verdi ve sonuç eylemsizlik. Türkiye'ye geçiyoruz. Bir güzel haber var. Ordu İdare Mahkemesi, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası yakınında planlanan bakır ve çinko madeninin çevresel etki değerlendirmesi onayının yürütmesini durdurdu. Bilirkişi raporlarına göre sahada 102 mezar vardı. Zarar görmüşlerle birlikte sayı 110 civarında bu mezarlar. Alanda geç Osmanlı dönemine ait bir mescit ve 150-200 yıllıkta bir yerleşim var. Alp ve Subalp çayırları ekosisteminde 323 bitki türü var. Bunların 28'i ise endemik. Rapor heyelan riski, su kirlenmesi, eksik meteorolojik ve hidrolojik veriyi denetimsiz pasa depolamasını da sıraladı nedenler arasında. Mahkeme projenin geri dönüşü olmayan çevresel zararlara yol açacağına hükmetti ve durdurdu. Yine başka bir güzel haberle devam edelim. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Tunceli Dağ Sarımsağı'nı doğadan izinsiz söken 3 kişiye toplam 2.097.735 lira ceza kesti. Allium Tuncelianum adlı bu tür dünyada başka hiçbir yerde yok. Ağırlıklı olarak Munzur Dağları çevresinde var ve Türkiye bitkileri kırmızı kitabında da zarar görebilir kategorisinde. Ele geçirilen bu sarımsak bitkileri doğal ortamlarına yeniden dikildi ve hayatlarına devam edecekler. Kızılay'ın Ayvalık'taki 3 zeytinliği satışa çıkarması tepki topluyor. Toplam 54.823 metrekarelik taşınmazların muamman bedel 34.750.000 lira, Satış kararı üzerine şube başkanı Osman Arslan ve yönetim kurulu istifa etti. Arslan, zeytinliklerin yıllar önce hayırseverlerce bağışlandığını, satışı öğrendiklerinde itiraz ettiklerini, müdahale edilmezse başka varlıkların da elden çıkabileceğini söyledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise bunların bağışçıların gelecek kuşaklara bıraktığı bir emanet olduğunu, yalnızca parayla ölçülemeyeceğini belirtti. Kapanışta Kazakistan Bozkır'ından güzel bir haber var. Orta Kazakistan'da 489 bin hektarlık Altın Dala Devlet Doğa Koruma Alanı'nda 56 hektarlık çitli bir bölgede iki Przewalski tayı doğdu. 200 yılı aşkın süredir bu topraklarda ilk kez yabanda doğan bireyler bunlar. İlk tay 22 Ağustos'ta, ikincisi 31 Ağustos'ta dünyaya geldi. Kazakistan Biyolojik Çeşitliliğini Koruma Derneği'nden Ayona Krivosheva, doğumların, atların bu iklime ve bu toprağa uyum sağladığını gösterdiğini söylüyor. Prag ve Berlin hayvanat bahçelerinden 3 yılda 22 birey buraya taşındı. Hedef kendi kendine yetebilen bir sürü için 40 hayvana ulaşmak. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Desteği için apaçık radyo dinleyicisi Murat Özbahçeci'ye teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 10 Eylül 2026 tarihli yayınımız Paper isimli parçayla açıldı. Corto Alto'dan bir kayıt kulaklarımızda yine. Glasgow'lu müzisyenin Some Small Fortune isimli geçen cuma Ninja Tune etiketiyle yayınlanan planı haftanın albümü olarak sizlere sunmayı sürdürüyoruz. Evet, son yıllarda Avrupa'nın kuzeyinden çıkan, İngiltere ve çevresinden yükselen çok kıymetli büyük bir caz hareketinin parçası ve bence orijinal bir figürü Corto Alto. Önümüzdeki günlerde de, yani yarın da kulaklarımızda olacak. Bu akşam da vakit kalırsa belki bir parça daha dinleriz ama önümüzde başka plaklar da var sizlere dinletmek istediğimiz. Üstelik kültür sanat çevresinden notlar da birikmiş vaziyette. 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin programı detaylarıyla dün açıklandı. Hakeza İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve şehir tiyatroları da sezon toplantılarını gerçekleştirdiler. Buralara bakacağız. Baks Müzesi'nde kapılarını açan iki sergi var. Ayrıca Kadıköy Sinematek Sinema Evi'nde Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenlerinin Festivali de duyuruldu. Bunlara kent akiminde bugüne kadar yer veremedik, bu hafta için söylüyorum. Dolayısıyla önce bir detaylara bakacak şekilde bu haberleri aktaracağım sizlere. Kent hakimin dolu anlayacağını hatırlatmalar da var. Kültür ve sanat çevresi hareketlenirken etkinlik önerilerimizi sizlere daha sık aktarmaya başlıyoruz. Bu akşam da birazdan başlayacak bülten böyle olacak. Melis Behli de arada yayına katılacak tabii. Yarın vizyona girecek filmleri de ondan öğreneceğiz. Kent hakiminde bu şekilde kat edeceğiz yayınımızda. 7 itibariyle köşelerimiz sizlere eşlik ediyor. Eko Kozmopolitan önce burada olacak. Deniz Gündoğan İbrişim canlı yayında misya yollarını konuşacak. Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan yaklaşık 800 kilometre uzunluğunda bir rota, misya yolları, doğa tarih ve kültür rotası olarak da anlatılmakta. Misyanın belleğini ve kozmopolit yaşamını anlatacak bizlere sevgili Deniz Gündoğan İbrişim. Zira geçtiğimiz hafta sonu Müzikist'in ve Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği bir festival oldu. Misya Festivali ismini taşıyan Apaçık Radyo, Eko Kozmopolitan ve Agora programlarıyla bu festivale katılmıştı. Dolayısıyla sevgili Ecem Agora'dan Misya'da ortak geçmiş, şimdi ve gelecek panelinde konuşmuşken Misya'nın kültürel ve ekolojik tarihini ve önemini de değerlendirmiş oldu. İşte burada bir değerlendirme programını bulacağız. Deniz Gündoğan İbrişim'in de katıldığı festivalden notları radyonuzda bulacaksınız. Saat 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise Homo Ludens var. Can Kantarcı'nın hazırlayıp sunduğu kuşağımız. Zeynep Burcukaya Alpan'ı konuk ediyoruz. Hayli ilginç bir konumuz var. Bir oyunda içinde var olacağımız bedeni kim tasarlıyor? Soru bu. Mimarlıktan oyun tasarımına, XR'dan feminist oyun çalışmalarına uzanan bir pratikte Burcu Kaya Alpan bize birikimlerini aktaracak. Dijital oyunlarda kadın bedenini, oyun motorlarının ve hazır asetlerin taşıdığı görünmez varsayımları kapsayıcı tasarımı konuşuyor ve hatta şu soruyu soruyoruz: bir yürüyüş animasyonu feminist olabilir mi? Merak ettiyseniz 7.30'da radyonuzun başında olmanız gerekiyor. Homo Ludens'te Can Kantarcı, konuğu Zeynep Burcukaya Alpan'la işte bu soruları yanıtlamaya çalışacak 10 Eylül tarihli yayınımızda. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi.
0: Bültenimizin en başında 30. İstanbul Tiyatro Festivali var. Zira dün Taksim'de gerçekleşen bir törenle önümüzdeki sonbahar aylarında, sonbaharı kışa bağlayan dönemde 22 Ekim 3 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek festivalin detayları aktarıldı. 17 gösteri Mehmet Birkek Küratörlüğü'ndeki festivale dahil olmuş vaziyette. Bunları kısaca da olsa değinmek istiyorum. Hayli yoğun bir program olmakla birlikte çok heyecan verici, pek çok yapıt. Ama bunu da yapmadan önce bir Tilbe Saran diyelim. Dün akşam düzenlenen törenle 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin onur ödülü Tilbe Saran'a takdim edildi. Sevgili dostumuz, programcımız, oyuncu, hocam Tilbe Saran'ın ödül alması salonda çok büyük bir alkışla karşılandı. Benim de orada olma şansım vardı. Tüylerimin diken diken olduğunu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Evet, 37 yıllık İstanbul Tiyatro Festivali geçmişinin kendi sanat yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti Saran. Festival kapsamında izlediği ve yer aldığı oyunların yanı sıra kaybedilen tiyatro mekanlarının hafızasında yer ettiğini söylediğinde de pek çoklarının gözleri doldu salonda da. Ama en çok umut duygusunu ifade ediyor bana bu festival dedim. Tiyatro sanatının değişerek ve kendini yeniden kurarak varlığını sürdürdüğüne de işaret ederek ödülünü aldım. 30. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü'nün sahibi oldum. Tilbe Hanım kendisine buradan kucaklıyor ve selam ediyoruz ona tabii ki. 30. yılında festival çok kıymetli bir ismi bir kere daha ödüllendirmiş oldum böylelikle. Evet, festival küratörü Mehmet Birke'de tabii konuşmacılar arasındaydı. 3 yıllık küratörlük döneminin ardından devam ediyoruz ona tabii ki. 30. yılında festival çok kıymetli bir ismi bir kere daha ödüllendirmiş oldum böylelikle. Evet, festival küratörü Mehmet Birke'de tabii konuşmacılar arasındaydı. 3 yıllık küratörlük döneminin ardından festivale ilişkin

dönüşüm, kadınların deneyimleri ve kent belleği gibi farklı başlıklarla kümelenmiş halde önümüzde duruyor 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde hafızanın ama önemli bir tema arz ettiğini de belirtmek lazım. Mesela Murat Gülsoy'un yazdığı Ve Ateş Bizi Tüketiyor. Mehmet Birke tarafından sahneye konuluyor. Kayıp birini ararken kişinin kendi benliğine, geçmişine ve hafızasına yönelmesini konu alıyor bu metin ve oyun. Sanatçısı Belirsiz Evi buradaydıysa 1964 sürgünün ardından kentin İstanbul'un kültürel hafızasından silinen bir ressamın hikayesini sahneye taşıyacak çok kuvvetli bir yapıt. Çiğdem Erdül'ün kaleme aldığı metni Elif Sözer ve Zeynep Özden sahneye koyacak. Bunu da heyecanla beklediğimizi belirtelim. Tal Dans'ın koreografisini hazırladığı En Son Neyi Unuttuğumu Hatırlamıyorum'dan da bahsetmek lazım. Yaklaşık 30 yıl önce arşivlenen bir sahne çalışmasını bugünün dansçılarıyla yeniden ele alacak bir yapıt olarak Türkiye'li yapımlar arasında hafıza grubu içerisinde özellikle işaret edilmesi gereken bir yerde duruyor bunlar. Evet, bir diğer başlıkta dil ve iletişim. Filistin'den bir oyun var mesela. Dil bir problem değil. Mara Haş Hüseyin'in işgal altında yaşayan bir ailenin ses kayıtlarından hareketle ana dilin kuşaklar arasındaki değişimini ele alacakmış bu yapıt. Lacrima mesela festivalin açılış programında yer alacak. Farklı diller ve işaret dili üzerinden bir üretim zincirini takip eden bir prodüksiyon olarak tiyatro seyircisinin karşısına çıkacak. Fransızca, Tamilce, İngilizce ve Fransız işaret dilinin kullanıldığı hayli ilginç bir yapıt olduğunu söyleyelim. Evet, program çok yoğun bir Coetzee uyarlamasının da olduğunu söylemek lazım. Romancının romanı Saim Güveloğlu tarafından tiyatro sahnesine Elizabeth Costello olarak uyarlanmış. Kadınların deneyimlerine odaklanan yapıtlar arasında da Bir Bebek Evi'ne işaret edebiliriz. Ingrid Aspel'in Paolo Rizzo'nun kukla hareketinden anlatısından hareketle tasarladığı oyun Netherlands Dance Theater Festival'in bu yılki uluslararası programında dikkat çeken bir gösteri sunacak ve daha başka pek çok gösteri önümüzdeki Ekim ayının sonlarında başlayıp Aralık başına kadar devam edecek 30. Tiyatro Festivali'nde, İKSV'nin Tiyatro Festivali'nde izleyiciyle buluşuyor. Festival Artı programını da söyleyelim. Önümüzdeki günlerde bunu sık sık anacağım aslında bu ismi. Eylül başında zira festival öncesinde yani söyleşiler ve ustalık sınıfları düzenlenmeye başlanacak. Festivale uzanan süreç boyunca dolayısıyla festivale artım olarak konumlanan bu kamusal etkinlikleri de sık sık açık dergide izlemeye, takip etmeye çalışacağız sizler için. Az evvel söylediğim gibi şehir tiyatroları da programını açıkladı. Bugün yeni bir tiyatro sezonunun heyecanını sabah saatlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yaptıkları toplantıyla aktardılar. 112. yaşını kutlarken kurum hazır mıyız mottosuyla 2 yıllık repertuarı alışıldık olduğu üzere detaylı bir şekilde sundu. Sanatsal teknik idari çalışanlar ve seyircilerle birlikte geçen sezonun ardından evet, yeniden hazır mıyız sorusunu 112. yaşını kutlarken ortaya atmakta. Şehir tiyatroları ekibi bülten henüz elimize ulaşmadı. Bu sezona dair ayrıntıları da şehir tiyatrolarının sezon gösterilerine dair ayrıntıları da yarın sizlere aktarırım diye ümit ediyorum. Bülten elimize ulaştığı takdirde. Şimdi buradan İDSEO'nun sezon haberine geçelim. Evet, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na yani 2026-2027 sezonunun detaylarını onlar da bugün açıkladılar. Klasik repertuarın başyapıtlarını, Türk bestecilerin eserlerinin özel temalı konserleri ve farklı müzik türlerine uzanan seçkileri kapsayacak hayli yoğun bir program. Açık dergide zaten hemen hemen hiç eksik etmiyorum. Cuma akşamlarına artık sabitlenmiş, gelenekselleşmiş cuma akşamları için Devlet Senfoni Orkestrası konserlerini hep takip ediyoruz. Sezon boyunca sık sık duyacağız. Ama olsun, baştan şöyle bir en azından bir iki duyuru yapmış olayım. Açılış 9 Ekim Cuma akşamı Kanadalı piyanist Jan Lisiewski ile gerçekleşecek. Şef Duncan Ward yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Edvard Grieg'in La Minor Piyano Konçertosu'nu ve Prokofiev'in 5. Senfonisi'ni Kanadalı piyaniste seslendirerek sezona merhaba dedikten sonra yeni sezonun ilerleyen zamanlarında da çok büyük isimlerin, şeflerin orkestrayı yöneteceğini
belirtelim. Rengim Gökmen'den Sasha Gökçeli, Hava Griffiths'ten Gürer Aykan.

0: yıllarda tek tek sezon boyunca anacağımız şefler, dünyanın dört bir yanından solistlerin katılacağı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sezon programına dahil olacaklar. Solistlerin de tabii isimlerini şimdi burada liste halinde saymak yakışıksız olur, onu yapmayayım. Türk bestecilerin eserlerinin yeni sezonda geniş yer bulduğunu notlar arasında buluyoruz. Mesela 27 Kasım günü Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Öğretmenler Günü konserini verirken Ulvi Cemal Erkin'in 1. senfonisini izleyiciyle buluşturacak. Sezon ilerleyen zamanlarında Cemal Reşit Rey'in enstantaneleri, yine Erkin'in keman konçertosu, Turgay Erdener'in arp konçertosu da dinleyicilerle buluşacak. Yapıtlar arp konçertosunun dünya premierleri mesela İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın bu sezon programına alındığını görmekteyiz. Atatürk Kültür Merkezi merkez oluyor tabii ki. Sabit mekan daha doğrusu. Evet, sezon boyunca cuma akşamları burada olup bitenleri de heyecanla izlemeye ve sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Şimdi bir Kadıköy'e geçelim. Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali etkinliğini burada görüyorum. Aposto'nun bülteninden haberdar olduk, onu da söyleyelim. Bize doğrudan bir bülten ulaşmadı. O yüzden kısa bir not olarak önümde duruyor bu. 11-13 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Sinematik Sinema Evi'nde düzenlenecek bir festival bu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın yönetmenlerin kısa filmlerine ev sahipliği yapacak isminden de anlaşılabildiği gibi. Evet, ulusal, uluslararası bölümler var. Belgesel ve genç bakış bölümleri de Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali'nde kompartmanlar arasında yer alıyor. Özel gösterimler olduğunu da yine detay olarak görüyorum. Dalia Keleş'in Yer Çekimi, Deniz Koloş'un Ölüm Bizi Ayırana Deki, Çağla Demirbaş'ın Oda Servisi isimli yapıtı, Yasmin Selenhanis'tan Akış'ta, Aybike Turan'dan Güven Bana, Aydın Kızıl'dan Take Our Photo ve daha başka pek çok filmin Kadıköy Sinematek'te 11 Eylül itibariyle yer alacak bu festivalde İzleyiciyle buluşacağını belirtelim. Evet, Sinematek Sinema Evi de yakında kendi Akış'ın programında duyuracak, izleyiciyle buluşturacak. Sezon artık kendini iyice hissettirirken Sinematek özlemi de artıyordur diye düşünüyorum sinema severlerde. Kısa kısa hatırlatmalar yapalım. Küçük Çiftlik Film Kulübü'nün Bahçe Sineması programı devam ediyor. Bu akşam The Housemaid gösterilmekte. Frida McFadden'ın romanından Paul Feig'in Beyaz Perde'ye uyarladığı yapıt. Bu hafta başlayan ve önümüzdeki haftada devam edecek Bahçe Sineması etkinlikleri kapsamında saat 9'da gösterilecek bugün. Cuma günü de yarın da burada. Wuthering Heights'ın Uğultulu Tepelerin 2026 versiyonunun Bahçe Sineması'nda olacağını görüyorum. Pera Müzesi'nde de Şimdi Uzaklardasın programı dün başlamıştı. Bu akşam bir gösterim olmamakla birlikte sinema tarihinin zamana meydan okumuş kült klasiklerini bir araya getiren Şimdi Uzaklardasın serisinde yarın Coen kardeşlerin Big Lebowski yapıtının gösterileceğini belirtmek istiyorum. Sergilere bakalım şimdi. Önce bir Baksı Müzesi'ne uğrayalım. Ardından İstanbul'da olup bitenlere bakacağız. Baksı Müzesi'nde iki sergi kapılarını açtı 9 Eylül itibariyle. Mike Berg'ün Kuramdan Arınmış isimli yapıtıyla Zeki Demirkubuz'un sergisi Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir başlıklı fotoğraf sergisi. Biraz bunların detaylarını aktaralım kent hakimi de ilerlerken. Evet, Mike Berg sanat tarihinde teori ile pratik arasındaki gerilimi, sanatın ne olduğu ve nasıl algılandığını dert edinmiş bir sanatçı. Kuramdan arınmış, bu karşılıklı ilişkileri yeniden düşünmek için bir zemin sunan sanat önermesi olarak karşımızda durmakta. Kilimlerinde dış ve iç yüzey ve hacim, çizgi ve boşluk arasındaki sınırları sürekli dönüştüren Berg'ün Baksı Müzesi'nde 30 Ekim tarihine kadar Kuramdan Arınmış sergisiyle izleyenleri bekleyeceğini görüyoruz. Evet, Bayburt'ta yer alıyor Baksı Müzesi. Anadolu'da yer alan kuvvetli güncel sanat alanlarından birisi. Uzun yıllardır da takip etmeye çalışıyoruz. Sezonun Mark Berg'ün yanı sıra Zeki Demirkubuz fotoğraflarından oluşan bir sergiyle başlattılar. Arton İstanbul tarafından temsil edilen Zeki Demirkubuz fotoğrafları böylelikle oraya da gidiyor. Baksı Müzesi'nde gündelik hayatın farklı coğrafyalarda karşısına çıkardığı anları müdahalesiz bir gözle izlerken yalnızlık deneyimini düşünmek için kendine bir alan yarattığı fotoğraflar oluşturmuş Zeki Demirkubuz. Onun sergisi de Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlığa Verir ismini taşıyor ve 30 Ekim tarihine kadar Mark Burgund sergisiyle birlikte Box Müzesi'nde görülebilecek. İstanbul'da da Macar Kültür Merkezi'nde bu akşam bir sergi açılışı var. Çok yönlü sanatçı ve küratör Tibor İski Kosis'in sergisi bu. Türkiye'deki ilk solo sergisi. Geçtiğimiz günlerde de detayla bahsetmiştik, hatırlatmakla yetiniyorum. 5 Eylül'e kadar görülebilecek Macar sanatçının işleri burada. Metrohan'da da yine bugün açılış var. İbrahim Örs'ün Dünyanın Halleri sergisinin açılışı bu. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisi ve asistan olarak yetişen Örs'ün dünyasına bakan Dünyanın Halleri sergisi. Evet, sanatçının kendine özgü görsel dili, ritimleri, tekrarları, kıvrımlı biçimleri, katmanları ve deformasyonu izleyebileceğimiz Dünyanın Halleri başlıklı sergilemenin de İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlendiğini belirtelim. Bu akşam şu dakikalarda aslında bir açılış etkinliği gerçekleşiyor ve yarından itibaren de tünelde bulunan Metrohan'da sergiyi görmek, gezmek mümkün olacak. Evet, Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Süremizi aşmayalım ama kent takvimi sürecek. Birazdan sinemalardan kuşağında Melis yayına bağlanacak. Yarın vizyona gelecek filmleri ondan öğrendikten sonra sahne sanatlarından notlarımız var ve konser dünyasından. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta vizyonda kalabalık ama biraz içi boş bir vizyon görüyoruz. 12 film var. Biri eski ama aralarında öne çıkan çok az sayıda. Bunların başında L'Inconnu geliyor. The Unknown, içimdeki yabancı. Bu sene Cannes'da premierini yaptı. Bir Düşüşün Anatomisi filminin senaristlerinden Arthur Harari'nin yönettiği ve yazdığı bir film. Başrollerde Lea Seydoux, Neil Schneider, Valérie Draville ve Lilith Grasmug oynuyorlar. 40 yaşlarında bir içine kapalı fotoğrafçı adam bir gün bir partiye götürülüyor zorla bir arkadaş tarafından. Gizemli bir kadın görüyor, onu takip etmeye başlıyor ama sabah uyandığında kendini o kadının bedeninde buluyor. İçimdeki yabancı derken hakikaten o bedeni üstlenmiş bir kişi olarak böyle bir fantastik tarafı var filmin. Cannes'dan sonra Karlovy, Telluride gibi pek çok festivalde de gösterildi. Sandra Bullock ve Nicole Kidman hayranlarına bu hafta 28 sene sonra Aşkın Büyüsü, Practical Magic'in devam filmi geliyor. Aşkın Büyüsü 2, Susanne Bier yönetmiş bu sefer. Bullock ve Kidman'ın yanında Diane Weiss tekrar var. Yeni yüzler olarak da Joey King, Maisie Williams ve Lee Pace geliyorlar. Bu böyle bir cadı ailesinin hikayeleriydi. Artık bir sonraki jenerasyonda gelmiş vaziyette. Bir denizli korku filmimiz var. The Bay, Kanlı Körfez. Phil Falken yönetmiş. Başrollerde Francesca Eastwood, Danny Oliveros, Alexander Wraith ve Callan Shearer yer alıyorlar. Tayland'da iki eski arkadaş buluşuyor ve gizli bir körfeze gidiyorlar. Kaplan köpek balıklarının yaşadığı orayı işte görmek için tekne turuyla. Ama motora bir köpek balığı saldırıp motor batmaya başladığında tek bir kişilik sal kalıyor ama iki kişi hayatta. Hem köpek balıklarına hem birbirlerine karşı bir mücadeleye giriyorlar. Bu hafta 3 tane Mısır komedisi var. Biri Halil Balak, Min Nafsak, Ayağına Denk Al. Muataz Eltuni yönetmiş, Ahmet El Sakka, Yasmin Abdülaziz ve Muhammed Radif başrollerde. Böyle bir türlü bağlanamayan orta yaşlı bir radyo programcısı adam tesadüfen bir kadınla tanışıyor. Çok hoşuna gidiyor. Çok nazik, ideal falan derken bu kadının aslında büyük bir silah kaçakçısı olduğu ortaya çıkıyor. Bol aksiyonu da var yani. Yine aksiyonlu bir komedi. Sakrif ve Kanarya, Şahin ve Kanarya. Hüseyin Elminbavi yönetmiş. Burada da eski bir paralı asker o hayatını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar veriyor. Ama bir şekilde casusluğa kafayı takmış beceriksiz bir yazarla tanışıyor ve de planları alt üst oluyor. Üçüncüsü ise El Kalam Alae, Konu Ne? Sandro Kenan yönetmiş, başrollerde Ahmet Atem, Aya Samaha, Said Ragab yer alıyorlar. Burada da dört çiftin düğünleri ve düğün gecesi birbirine karışıyor herkes. Her şey böyle bir karmaşalı komedi. Nedense 3 Mısır komedisi de bu hafta girmiş gösterime. Bir tane de Birleşik Arap Emirlikleri'nden cin filmi var. Sanki bizim cin filmlerimiz yetmiyormuş gibi. 2 tane de yerli cin filmi var bu hafta. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen film prodüksiyon kalitesi olarak daha iyi görünüyor. Onu söyleyelim. Bab, Cinler Alemi olarak oynuyor bizde. Naila Alhaca çevirmiş, yönetmiş. Başrollerde Şaima Erfadul, Huda Alhanem ve Mansur Al-Nomani yer alıyorlar. İkiz kız kardeşlerden biri aniden ölüyor. Diğeri bunu araştırmaya başlıyor. Bu geçen haftalarda bir Kore filmi gösterime girmişti. Biraz onu da hatırlatmıyor değil. Tema olarak kardeşinin ölümünü araştıran bir genç kadın vardı orada da, onun da bir duyma problemi vardı. Burada da tinnitus'tan muzdarip genç kadın. Yerli korku filmlerimiz ise biri İbret 2, Lanetli Kız, Raziye Sultan yönetmiş, Ekrem İspir, Deniz Erinç, Sema Nur Taşatan ve Gülcan Doğan başrollerde. Bu bayağı ilginç, nasıl yapıldığını merak ettiğimiz filmlerden, yani zaten bütçesi çok düşük, o belli. Sonradan Müslüman olan Ermeni bir anne, kızı ise bunu reddediyor ve Kur'an-ı Kerim'e bir saygısızlık yaptıktan sonra bir takım açıklanamaz olaylar olmaya başlıyor. Zaten filmin fragmanında Kur'an'ı yırtan kız filmin alt başlığı. Sonradan lanetli kıza çevrilmiş. Diğer korku filmi, cin filmi ise Arınma, Beytullah Pekok yönetmiş. Aliye Gizem Turan, Mehriban Başaran, Mehmet Gümüş başrollerde. Burada da genç bir çift adam karısının temizlik takıntısının büyü olduğunu fark ediyor. Bir başka çifti evine çağırıyor eski arkadaşları. Karısının sudan uzak tutulması gerekiyor büyünün geçmesi için. Ama meğer çağırdığı kadın meğer zaten büyüyü yapmış, işler iyice karışıyor. Bir de aksiyon filmimiz var. 12 Savaşçı adında Ömer İlhan ve Ateş Özkan yönetmişler. Ramazan Temizkan, Şenaz Zahrey ve İsmail Uzuner başrollerde. Sergey adlı eski Rus istihbarat görevlisi, böyle biraz sosyopat bir karakter, o yüzden kovuluyor görevinden ve bunun üzerine bir dövüş organizasyonu kuruyor. Yani bir sosyopatın kurduğu ve organizasyonla insanları dövüştürmesi diyebilirsin. İspanya'dan da bir animasyonumuz var. Evolution, Konuşan Hayvanlar. Zahra Muñoz Domínguez ile Julio Sotogrupide yönetmişler. Burada da genç bir kız bir şekilde böyle bir dünya dışı güç cünde girmesiyle evdeki evcil hayvanlarıyla bir şekilde özellikleri değişiyor, daha hayvanlaşıyor, hayvanlar daha insanlaşıyor ve beraber bir şekilde bundan kurtulmaya çalışıyorlar. Bunların yanında bir de Cars, Arabalar 20 yıl sonra tekrar vizyona giriyor. O da bu hafta tekrar vizyonlarda. Evet, böyle kalabalık ama çok da heyecan vermeyen bir haftanın öne çıkan filminin İçimdeki Yabancı, Lenconi, Arthur Harari filmi olduğunu hatırlatalım. Lea Seydoux ile bir de Practical Magic, aşkın büyüsü sevenler için devam filmi. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan. Açık Dergi.
3: Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Melis Behlil'den yarın vizyona girecek filmleri duyduk. Kent takvimiyle sürdüreceğiz. Şimdi yayınımızı son bölüme geçiyoruz. Sahne sanatları ilgilileri, takipçileri için öneriler var. Önce bir moda sahnesine uğrayacağız. Ardından Kadıköy Eğitim Sahnesi, Bahçe Galata ve Zorlu PSM'den haberler bekliyor sizleri ve AKM'ye de bir uğrayacağız. Orada da büyük bir kumpanya var. Hayko Cepkin'in Türkiye turnesiyle kent takibinin bu kapanış kısmını gerçekleştireceğiz sizler için. Hadi başlayalım. Moda sahnesindeyiz. Önce Yabancım, şu dakikalarda izleyiciyle buluşan bir Albert Camus uyarlaması. Sisyphos Tiyatro moda sahnesine bu akşam konuk oluyor. Albert Camus'un 1942 tarihli meşhur yapıtının Emrah Aytemur'un uyarlamasıyla sahneliyorlar. Tek kişilik bir yabancı uyarlaması olduğunu da söyleyelim. Evet, Sisyphos Tiyatro'dan oyun saat 6.30'da sahnelenmeye başlandı. Burada 8.30'da ise, yani olağan tiyatro saatinde ise, Blues Cat izlenebilecek bir Kofi Kvaule oyunu olduğunu geçen günlerde Açık Dergi dinleyenler hatırlıyor. Hatta geçen sezondan bu yana takip ediyoruz oyunu. Tek perde ve 60 dakika. Blues Cat, Ezgi Çelik ve Caner Cindurgum sahnede izlemekteyiz. Yarın da burada bu arada iki oyun var. Akşam saat 6.30'da Arçura Tiyatro'nun Abdullah Hamdi Tanpınar uyarlaması. Abdullah Konuş var. Abdullah Efendi'nin rüyalarından sahneye uyarlanmış bir gösteri bu. 8.30'da ise Edouard Louis oyunu. Ekibin Babamı Kim Öldürdü? İlk Edouard Louis gösterilerim. izleyiciyle buluşuyor. Evet, babamı kim öldürdü? Geçen sezonlarda görme şansını bulmadıysanız, kaçırdıysanız daha doğrusu. Evet, yarın akşam saat 8.30'da görebilirsiniz gösteriyi de. Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde de Bu Hikaye Senden Uzun Osman görülebilecek bir başka edebiyat uyarlamasını görüyoruz burada. Sahnede hayli ağırlık bulan bir usul bu tabii ki bugünlerde edebiyat uyarlamaları. Tamam, güncel Türkiye topraklarından bir yazar Aylin Balboğan'ın metnini sahneye koyuyor bu gösteri. Standards yapımdan Şenay Güler'in solo performansıyla izlenebiliyor Aylin Balboğan'ın. Bu Hikaye Senden Uzun Osman'ın saat 8.30'da önümüzdeki haftada bu arada Kartal'da Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak yapıt. Geçen sezonun son gösterilerinden, prodüksiyonlarından biri olmuştu. Yaz boyunca da çok düzenli ve dirayetli bir şekilde oyunu sahnelemeyi sürdürdü ekip. Henüz göremediyseniz, bulamadıysanız Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde Şenay Güller'in performansıyla Bu Hikaye Senden Uzun Osman'ın izleyebilirsiniz. Bahçe Galata'da bir premier var. Hadi hemen oraya geçelim. Maceracı Annelerin Savunması adına. Evet, Simon Marshall'ın metnini Sarp Doğaçelik sahneye taşıyor. Fatma Zehra Durgut ve Sezer Arıçay'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun. Bahçe Galata'da yarın premierini yaptıktan sonra Eylül ayı boyunca cuma akşamları burada izlenebilecek. Evet, Theo ve Nancy büyürken dünyayı fethetmeye hazırlar. Ta ki bir gün anneleri bir keşif gezisinden eve dönemeyene kadar. Evet, maceracı annelerin savunması adına çok kısaca detayları da aslında açık etmeden bu şekilde anlatılmış. Bir ay bir haftanın Bahçe Galata ekibiyle ortaklaşa prodüksiyonun bu. Alkışları bol olsun diyelim. Yarın premierleri gerçekleşiyor söylediğim gibi. Yarın İstanbul'da iki de uluslararası gösteri var. Bunlardan birisi The Bodyguard. İki hafta boyunca İstanbullu sanatseverlerle buluşacak bir büyük prodüksiyon bu aslında bakarsanız. Thea Sherrock'un rejisi ve Alex Dinellaris'in metniyle Londra West End'de Adelphi Tiyatro'da ilk kez sahnelendikten sonra çok konuşulmuştu. Ve orijinal kadrosuyla, global kadrosuyla İstanbul'a taşınıyor. The Bodyguard isminden de hemen çağrışım olmuştur tabii. Bir sinema uyarlaması aslında, sinema yapıtı olarak biliyoruz. Whitney Houston'ın muazzam performansıyla tabii ki. Şimdi evet, onun bir müzikal sunumu, sahne versiyonu izleyiciyle buluşuyor. İlk haftanın temsilleri 11-12-13 Eylül tarihlerinde, yani cuma cumartesi pazar olacak. Önümüzdeki haftada Zorlu PSM'de The Bodyguard severler buluşuyor. Görmeye, takip etmeye çalışacağız. Bir başka uluslararası etkinlik de Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Novaya Opera Bale Moskya'nın etkinliği tabii. Fındık Kıran, Bu Bir Masal Değil prodüksiyonundan pazartesi akşamı da kısaca bahsetmiştim. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde geçen bir uyarlaması aslında bu Fındık Kıran'ın. Koreograf Pavel Gulukov imzasını taşıyan bir yapıt. Kaderi ve zamanı kandırmak mümkün mü sorusunu soruyor. Evet, masal dünyasının oldukça uzağında bir Fındık Kıran yorumu olduğunu öğreniyoruz bunun bültenden. Oyuncak askerler ve masal kahramanlarının yerini savaşın izlerini taşıyan insanlar alıyor burada. Anlatının merkezinde de cepheden sağa dönen ancak yaşadıklarının etkisinden kurtulamayan genç asker Nathaniel bulunmakta. İki akşam sahnelenecek Novaya Opera Bale Moskya tarafından Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil prodüksiyonu ilginç bir Fındık Kıran yorumu olarak kent haritamızda kendine yer bulmakta. Son olarak bir de Hayko Cepkin diyelim. Elektrik turnesi başlıyor. Efsanevi müzisyenin Türkiye turnesi. Evet, bugüne kadar yarattığı güçlü sahne kimliğini daha sert, daha hızlı ve daha yüksek enerjili bir boyuta taşıyacakmış. Elektrik herhalde bu manada bir elektrik. Yarın Ankara'da ODTÜ Viştinik sahnesinde olanlar buna karar verecek tabii. Ya da ardından Bursa, İzmir, Antalya, Samsun, Adana ve Gaziantep'teki izleyiciler de sıraya girebilirler. İstanbul'dakilerse 24 Ekim'i bekliyorlar. Küçük Çiftlik Park'ta Hayko Cepkin elektriği ancak o tarihte sunacak ama turne başlıyor. Biz de heyecanlıyız demek isterim. Evet, böyle kentten notlarımız Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında kültür ve sanat çevresinden gözümüze çarpanları, bize ulaşan haberleri aktardığımız bültenimizi sonlandırıyoruz şimdi. Açık Dergi'de biraz müzik dinleme zamanı. Güney Afrikalı saksafon sanatçısı ve bestecim Linda Sikakane'ye kulak vereceğiz. 4 Eylül'de Blue Note etiketiyle Linda isimli bir albüm yayınladı. Evet, müzisyenin KwaZulu bölgesindeki köklerini, kimliğini ve kültürel mirasını merkeze alan bir yapıt bu. Bu arada prodüksiyon koltuğunda da çok ünlü ve çok kıymetli bir piyanisti bulduğumuzu da belirtmek lazım. Nduduzo Makatini, Güney Afrikalı'nın Linda Sikakane'ye eşlik eden isim. Evet, buradan süremiz ne kadarına yetecek bakalım. Evet, iki parça dinlemeye fırsatımız olacak gibi gözüküyor. Açık Dergi'de Güney Afrika'nın kökenleriyle buluşarak kapıyoruz yayınımızı. İkinci saatimizde Eko Kozmopolitan bekliyor sizlerim. Radyonuz açık kalsın. Deniz Gündoğan İbrişim çok kıymetli festival notlarıyla sizlerle birlikte olacak. Ama ondan önce dinleyeceğimiz iki parça Days Begin to Sing ve Indiela ismini taşımakta. Love.

0: Apaçık Radyo.
1: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan Ebeş'im ben. Bugünkü programda misya yollarını konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde, aslında geçtiğimiz hafta sonu Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Müzikist'in düzenlediği bir misya festivali vardı. Ve misya yolları dayısı düzenlediği ilk misya festivalini Apaçık Radyo olarak Eko Kozmopolitan programı ile sevgili Agora programı ile beraber katıldık. 4-6 Eylül tarihlerindeydi. Gölyazı, Üçpınar ve Fadılı'ya yayılan bir çok güzel bir festivale katıldık. Doğa yürüyüşlerinden panellere, atölyelerden konserlere uzanan böyle çok güzel, çok keyifli bir program vardı. Bu programda, bu festivalde bölgenin tarihsel ve doğal mirasını tabii ki görünür kılıyordu bu festival, ama bu mirası bugün biraz nasıl yeniden konuşabileceğimizi, nasıl yeniden tecrübe edebileceğimizi de konuştuk. Hangi yeni karşılaşmalar, hangi yeni temaslar olabilir bu kültürel mirasla ilgili diye. Ben de hem o festival havasını biraz bugünkü programa taşımak istedim, hem de misya yollarını konuşmak, misya yollarının kültürel mirasını konuşmak istedim. Biz Agora programı ile, yani sevgili Ece ile Üçpınar'da bir panel gerçekleştirdik. Misya'da ortak geçmiş, şimdi ve gelecek panelinde de şunları konuştuk aslında hep birlikte. Hem festival katılımcıları vardı, misya yollarında yürüyen doğa severler vardı, yürüyüşçüler vardı. Aynı zamanda Üçpınar köyünün, birazdan da biraz bahsedeceğim bu programda da, niye bu kadar özel ve katmanlı bir köy, bir tarihi var. Üçpınar köy halkı da bizimle birlikteydi. Üçpınar muhtarı bizimle birlikteydi. Ve misyada ortak geçmiş, şimdi ve gelecek derken neleri konuşabiliyoruz diye biraz bu panelde bunları tartıştık. Bir coğrafyanın geçmişini nasıl okuruz? Geçmişi yalnızca tabii ki insan anlatılarında mı ararız? Yoksa farklı peyzajlarında, ağacında, taşında, suyunda, yollarında, evlerinde, köy okullarında, toprağında, bitkilerinde de arar mıyız diye, böyle çok katmanlı ve biraz da aslında panel olarak da ortaya provokatif sorular attığımız, belki de Üçpınar köylüsünü de biraz şaşırttığımız bir paneldi, ama çok çok keyifli geçti. Tabii ki ilk misya yolları nedirle belki başlamak çok güzel olacaktır. Daha sonra misya yollarının da içine alan Üçpınar köyünden bahsetmek isteyeceğim, Bursa'nın. Misya yolların Nilüfer Belediyesi'nin oluşturduğu, Bursa Nilüfer Belediyesi'nin oluşturduğu çok geniş bir doğa, tarih ve kültür rotaları ağı. Ki resmi bilgilere göre de yaklaşık 800 kilometrelik 50 yürüyüş ve bisiklet parkurundan oluşuyor. Sadece yürüyüş değil, aslında 77 kilometrelik bir bisiklet parkuru da var. Bir bisiklet evi de var hatta içinde. Yani özellikle yabancı gezginlerin, farklı ülkelerden gelen, Türkiye dışından gelen bisikletçilerin de orada konaklayabileceği, orada günlerini geçirebileceği ve tura katılabilecekleri, gerçekten belki de bilmiyorum, Türkiye'nin ilk bisiklet evlerinden diye duydum. Rotalar Misi'den başlıyor, Gölyazı'ya kadar uzanıyor. Ayrıca Ürün'deki antik kite çevresi ve Kapanca Antik Limanı gibi birçok farklı tarihsel katmanları da birbirine bağlıyor. Ben oradayken de, işte katıldığımız panellerde de misya yollarını konuşurken de, sadece misyanın antik bir isim değil aslında, antik bütün oradaki yolları, tabii ki Osmanlı yerleşimi, bugünkü köy yollarını, orman patikalarını ve yaşayan kırsal kültürü çok böyle bütünlüklü bir coğrafya ağ içinde düşündüm. Dolayısıyla misyayı da böyle çok hani sadece bir trekking rotası, yürüyüş rotası, bisiklet rotası olarak düşünmek de dar gelmeye başladı yavaş yavaş. Nilüfer Kendisi de aslında bunun için çok uygun bir alan olmuş. Çünkü bölgenin yerleşim tarihi de yaklaşık 8500 yıl geriye uzanıyor. Misya ve Bitinyanya'dan Apolonya'ya kadar, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar uzanan çok katmanlı bir coğrafya söz konusu burada. Dolayısıyla burada da dediğimiz gibi çok katmanlı bir alan var, ağ var. Dolayısıyla
Biraz misye yollarında yazında kendilerini açıklaması, misye yollarını hareket ederek okunan bir kültürel peyzaj olarak görüyoruz diyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hareket ederek okunan bir kültürel peyzaj. Yani yürümenin de aslında ne kadar zihnimizle, bedenimizle en doğru bağlantıyı kurduğunu düşünürsek, gerçekten hareket ederek okuduğumuz bir kültürel, ekolojik peyzaj olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla Mise yollarında gezerken, oradaki festivalde de hafıza konusu geçti tabii ki. Çünkü hafızayı çoğu zaman işte müzelerde, arşivlerde, anıtlarda, yazılı belgelerde aradığımızı biliyoruz. Tabii ki bir patikanın güzergahında, bir tarlanın sınırında, bir derenin yatağında, işte yaşlı bir meşe ağacının gövdesinde, oradaki şu an artık kullanılmayan ama farklı amaçla kullanılan bir sanat merkezi olarak kullanılan Üçpınar Köy Okulu'nda, yani yeniden kullanılan yapılarda bu geçmişin izlerini, bu geçmişin hafızalarını nasıl tekrar konuşabiliriz? Biz bunları çok Misya Festivali'nde de. Buradan aslında biraz Üçpınar Köyü'ne geçersek, Üçpınar tam da bütün bu konuştuklarımızı, bütün bu mesele etiklerimizi ve misyanın kendisi için aslında çok çarpıcı bir örnek bence. Çünkü köyün bugünkü yerleşim hafızasının başlangıcında savaşlar ve göçler bulunuyor. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Bulgaristan'ın genel olarak Deli Orman olarak bilinen bölgesinden gelen göçmenler tarafından kurulan köy Üçpınar. Bu da bence Üçpınar'ın biraz böyle kültürel hafızasını başka bir yere taşınıyor. Yani Üçpınar'ın aslında bugünkü yerleşim hafızasının temelinde savaşlar var, zorunlu kitlesel göçler var. Yer değiştirme elbette var. Yeni bir coğrafyaya yerleşme var ve yeni bir köy kurma hikayesi var. Deli Orman'da bugünkü Kuzeydoğu Bulgaristan'da uzun Osmanlı geçmişine sahip, Türk-Müslüman toplulukların yoğun olarak yaşadığı tarihsel bir bölgeydi Deli Orman. 1877-78 savaşın ardından Anadolu'ya gerçekleşen büyük nüfus hareketleri içinde Bursa'da önemli iskan alanlarından biri olmuştu. Üçpınar 19. yüzyıl sonundaki bütün o Balkan Anadolu göçlerinin ürettiği aslında bir kültürel mekan. Burada aslında bizim sorduğumuz çok böyle önemli sorular ortaya çıkıyor. Mesela ilk gelen aileler kimlerdi? Deli Orman'ın hangi köylerinden geldiler? Yanlarında ne getirdiler gelirken? Biz bunları Misya Festivali'nde biraz Tara da sorduk aslında. Üçpınar Muhtarı'na da sorduk. Yani yanlarında hangi tohumları getirdiler, herhangi bir tohum getirdiler mi? Yemekler, tarım pratikleri, ağaç bilgileri, ağaç sözcükleri, ritüeller. Yani bütün bunları aslında bir yerden bir yere taşındığınızda sadece kendiniz taşınmıyorsunuz ya da göç etmiyorsunuz. Bütün bilgiyi de getiriyorsunuz. Yer altları mesela Deli Orman hafızasını hiç taşıyor mu diye. Mezarlıklarda eski tarihler nereye kadar gidiyor? Bunlar için aslında biraz internet kaynaklarından da bilgi bulabiliyorsunuz. Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı sözlü tarih çalışmaları var. Onlar çok güzel şekilde kitaplaştırılmış. Aslında kitaplarda da bulabiliyorsunuz. Üçpınar köyündeki eski, şu an kullanılmayan ama artık sanat merkezi olarak kullanılan merkezde de aslında ilkokulda da bu kitaplara biraz bakma şansımız oldu. Dolayısıyla orada daha çok sözlü tarih mesela var. Köydeki yaşlılarla görüşmeler var. Tapu nüfus kayıtları var. Mezarlık kayıtları var. Buradan aslında Deli Orman'dan neler taşıdıklarına dair bir süreklilik de görebiliyoruz. Burada da daha farklı bir ikinci katman da oluyor. Aslında Üçpınar'ın bulunduğu çok geniş alan köy kurulmadan önce çevredeki köylüler tarafından yaylak olarak kullanılıyormuş. Ve bu bölgeye de yörük yayla deniyormuş o zaman. Yani aslında bir yörük yaylak hafızası da var orada. Ve tabii ki ardından gelen Deli Orman
göçmenlerin yerleşim hafızası da var. Üçpınar muhtarı şöyle anlatıyordu mesela, işte ilk gelenler yerleşecek yer bulmaya çalışıyorlar. Bütün aslında alanlar hem çok kırsal, dağlık. Mesela su tabii ki çok önemli. İlk yerleşmek için su arıyorlar. Suyu ararlarken mesela bir yere konuyorlar ama orada sivrisinekler çok çok fazla. Oradan vazgeçiyorlar. Başka bir yere gidiyorlar. Başka bir yeri, kendilerini yaşam alanı seçiyorlar. Tabii ki önceden mevsimsel kullanımlar, hayvancılık, yaylacılık üzerinden anlamlandırıyorlar aslında bu alanda. Dolayısıyla Üçpınar'ın böyle bir kültürel hafızası sadece aslında insan topluluklarının o kronolojik tarih değil, hani arazi kullanımı biçimlerinin de değişen hafızaları olarak da okunabiliyor. Bir yandan da aslında mübadeleyle gelenler de var. Bir mübadele hikayesi, bir mübadele göç hikayesi de orada var. Dolayısıyla göçün ya da işte yerinden, yurdundan edilerek gelmenin çok katmanlı tarihlerini de görüyoruz. Dolayısıyla savaşlar, göçler, mübadele ile oluşan bir Üçpınar'dan bahsetmek burada mümkün. Üçpınar'daki bizim etkinliklerimizin gerçekleştiği yer de eski okul, eski bir ilkokul. Burada atıl kalan Üçpınar İlköğretim Okulu restore edilerek 2023'te Üçpınar Evi haline getiriliyor. Bugün Misya yolların, yürüyüşçülerin konaklayabilecekleri bir yer, kamp yapabilecekleri bir yer, atölye etkinliklerinin aslında gerçekleştiği bir yer Üçpınar Evi. Burada belediye başkanıyla konuştuğumuzda da Misya yolları üzerinde artık tabii ki taşınan köy okullarından bahsediyoruz. Dolayısıyla kullanılmayan köy okullarının restore etmekteki amaçlardan birinin de aslında insanların o okudukları okula, orada geçirdikleri zamana ilişkin hafızalarında bir anlamda kaybolmasını engellemek ve aslında oradaki mekanı daha dönüştüren, yaratıcı lıkla birlikte daha dönüşen, yaşayan bir mekan haline getirmek. Dolayısıyla burada gene bir köy okulu, terk edilme, restorasyon, daha restorasyonla birlikte yürüyüşçülerin konaklayabileceği, festivallerin yapılabileceği topluluk etkinlik mekanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani yeni kullanımlar hep devreye giriyor. Üçpınar aynı zamanda da burada çok ilginç bir kavşak. Misya yolları üzerinde Üçpınar tek bir rotanın da son noktası değil. Üç ayrı Misya parkurunun başlangıç noktalarından biri aslında. Üçpınar İnegazi parkuru yaklaşık 6 kilometre. Üçpınar Tahtalı parkuru da yaklaşık 15 kilometre. Yollar gene Sıçancık Tepesi, Bedistan Deresi, Meşelikler, eski yeni tarım alanlarından geçiyor. Başka rotalarda gene Üçpınar'ı oradaki işte Atlas, Kadriye, İnegazi, Dağ Yenice, Kuruçeşme, Güngören kırsal yerleşimlere bağlıyor. Yani Misya yollarında yürürken aynı zamanda kırsal yerleşimlerden de geçiyorsunuz. Hatta kimi yerlerde şeyi sorduk. Daha çok mesela yürürken susuz kalabilir miyiz? Eğer bir dere, bir pınar ya da bir çeşme yoksa ne yapabiliriz diye. Kırsal yerleşim merkezlerinden, küçük köylerden geçeceğimiz için orada da konaklayabilirmişiz ve orada da köy halkıyla birlikte aslında bir şekilde sohbet edebiliriz. Çünkü burası aslında çok böyle sıfırdan turizm amacıyla da yaratılmış değil. Misya Yolları projesi ölçüde yerleşimleri zaten birbirine bağlayan eski patikalar ve orman yollarının aslında birazcık da yeniden işaretleyerek günümüzde görünür hale getirilmesi projesi biraz da. Dolayısıyla yürürken sadece doğada yürümüyoruz. İnsanların, hayvanların, tarımın, ormancılığın, göçün ve köyler arası dolaşımında eski hareketlerini izleyebiliyoruz. Şimdiki hareketlerini izleyebiliyoruz. Aslında yürümenin de bir hafıza pratiği olduğunu, yürümenin de hem geçmiş yeniden nasıl anlamlandırılacağımızı, şimdinin nerede durduğunu, belki gelecek projeksiyonlarında yapabileceğimiz en iyi bellek projesi diye düşünüyorum bunun. Buradaki tabii ki
Nisa Festivali'nde konuştuğumuz bir konuda bu hafıza meselesi üzerine neydi, ama hafıza meselesinde yeniden daha farklı nasıl dolaşıma sokabiliriz gibi. Çünkü burada aslında dediğimiz gibi 1877-78'deki Deli Orman'dan göç, Bursa'ya göç ve Üçpınar'a bir göç var. Oradaki yerleşik peyzajın bir kendine ait bir yaşam hali var. Yörük yaylağı var, yaylacılık pratiği varmış. Tabii ki orada meşe ve çam ormanları çok güzel. Bir sürü farklı patika var, tarım arazileri var. Madencilik de var. Tam Misya Festivali'nin yaptığımız o Üçpınar evinin tam karşısında aslında bir maden de var. Maden ocakları var maalesef. Bugünkü doğa rotalarıyla maden ocaklarının aslında birleştiğini de zaman. Cidik de var. Tam Misya Festivali'nin yaptığımız o Üçpınar evinin tam karşısında aslında bir maden de var. Maden ocakları var maalesef. Bugünkü doğa rotalarıyla maden ocaklarının aslında birleştiğini de zaman zaman görüyoruz. Dolayısıyla

oralarda nelerin olduğu, nelerin korunduğu, nelerin aslında korunamadığı meselesi. Dolayısıyla böyle bir hafıza okumasından bahsetmiştik. Böyle bir hafıza okumasında bizi başka sorularla baş başa bıraktı. Yani antik yerleşimler, mimari kalıntılar, köylerin kuruluş tarihlerini görünür kılmak çok kolay. Fakat burada mesela Üçpınar Köyü'ndeki ya da farklı oradaki köylerindeki gündelik emek, ev içi ve tarımsal bilgiler, çobanların, eski çobanların rotaları, hayvanların hareketleri, ormanların kullanımı, işte gidecek kaybolan su kaynakları ya da demin söylediğim gibi maden faaliyetinin bıraktığı izler aynı ölçüde görünür olmayabiliyor. Dolayısıyla bir hafıza peyzajını Nisse yolları gibi ya da Nisse yollarının içine aldığı Üçpınar'ın hafıza peyzajını gerçekten nasıl okumalıyız? Hani bütün aslında panelimizin de açtığını buydu. Biraz çoğul biçimde bakarsak sadece büyük tarihsel kırılımları, göç anlatılarını değil, gündelik hayatın, kırsal emeğin, ekolojik dönüşümün de belki daha sessiz izlerini hesaba katmamız gerekecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada da resmi tarihten çok işte o sözlü tarih, aile anlatıları, mezarlıklar, yer adları, yemek, tarım pratikleri, köyün yaşlı sakininin hatırladıkları ve aslında daha çok da o manzaranın, peyzajın, yaylağın, eski adıyla yörük yaylağın, işte ağacın, oradakinin bize böyle fısıldadıklarını biraz daha o misya yürüyüş yollarında onlara biraz daha kulak verebilir miyiz? Hani bir doğa yürüyüşünün nasıl diyelim altını biraz daha farklı doldurabilir miyiz? Sadece hani doğayı seviyoruz, misya yollarına çıkıyoruz gibi değil ama aynı çizgi üzerinde farklı dönemlerde farklı bedenler, insan ve insandan ibaret olmayan farklı bedenler, farklı ihtiyaçlar hareket etmiş. Bu nedenle o yolu biz sadece bir doğa yolu, sadece mekansal bir bağlantı olarak görmeyip, bütün o hareketlerin, bütün o farklı bedenlerin, bütün o farklı ihtiyaçların zamansal olarak da birbirinin üzerine böyle inşa ettiği, birbirinin üzerine bindiği bir böyle farklı bir katman olarak algılayabiliyor muyuz? Belki bugün o aynı güzergahı yürürken geçmişteki hareketleri birbirine bağlayabiliyor muyuz? Oradaki maddi izlerin içine girebiliyor muyuz? Ya da oradaki maddi izleri, seslerini duyabiliyor muyuz? Gibi sorular attık ortaya o Misya Festivali'nde. Bu da aslında oradaki bütün o ekolojik açılan, ekolojik temelli açılan en iyi hareketli katmanlardan. Çünkü ormanlar gerçekten çok çok belirleyici. Köy, çam ve meşe ormanlarıyla kaplı bir vadinin yamacında bulunuyor. Üçpınar tahtalı güzergahı meşeliklerden, vadilerden, tarım alanlarından ve maden ve mermer faaliyetlerinin bulunduğu alanlardan geçiyor. Dolayısıyla burada da bunların arka planında duran böyle sadece sabit bir dekor olarak bunları görmeyip tarihin maddi taşıyıcısı yani Üçpınar tarihini gayet böyle maddi ve ruhsal taşıyıcılar olarak görebiliyor muyuz Nisse yollarını yürürken diye. Buradaki mesele tabii ki hafıza meselesinde bugün çok doğal ya da otantik olarak gördüğümüz o peyzajların büyük bölümü de hem insan emeğinin sonucu hem de insanın ibaret olmayan yaşamların bütün o müştereklerin birlikte olmasının bir sonucu. Tarlalar, bahçeler, taş duvarlar, köy yolları, meyve ağaçları, otlaklar orada aslında hem kendiliğinden oluştu hem de kendiliğinden oluşmadı bir anlamda. Tabii ki toprağı sürenlerin, hayvanlara bakanların, ürün toplayanların, su taşıyanların, ağaç budayanların, evleri onaranların çok büyük bir emeği var. Gene Nisse yollarını düşünürken, gene Üçpınar Köyü'nü düşünürken ya da Misya'nın antik yollarını düşünürken

0: Bu ortak geçmişi ne kadar görünür kılabiliyoruz? Bu ortak geçmişi ne kadar, ne derecede konuşabiliyoruz? Ve bu ortaklıkların kimlerden, nelerden ya da hangi emek biçimlerinden oluştuğunu sorabiliyoruz. Biraz belki CEO'ların düşünürken hani böyle bir bütüncül bakış açısı, böyle bir geniş bakış açısı da biraz da doğa yürüyüşü kavramını da genişletecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Misya Festivali'nde panelde ortaya fırlattığımız sorular aslında birazcık bunlardı. Misya'da o şey, gelecek, ortak şimdi, ortak gelecek derken biraz da bu anlayışın belki böyle bir güncel uzantısını nerelerde yakalayabiliriz sorusuydu. Dolayısıyla buradaki ortak geçmiş de belki çok homojen bir geçmiş değil. Homojen bir geçmiş fikri olarak düşünmemek gerekiyor. Herkesin aynı geçmişe sahip olması değil, aynı coğrafyada birbirinden farklı, hatta zaman zaman çatışmalı geçmişlerin yan yana bulunabileceğini de kabul etmek gerekiyor. Çünkü bir yerde Balkan göçleriyle oluşan bir Üçpınar köyü var, bir yandan Mübadele'den gelen bir miras var. Yörük yaylacılığın mirası var. Dolayısıyla çok farklı, kadınların çoğu zaman görünmez kalan gündelik pratikleri var. Okul hayatı var, ormanın dönüşümü var. Suyun tarihi var, hayvanların hareketleri var. Ve en önemlisi de bence bugünün yürüyüşçülerin deneyimleri var. Yani bugün Nisa yollarında yürüyenler mesela ya da yürüyecek olanlar buradaki farklı ağırlıkların varlıklarını hissetse doğa yürüyüşte ne olabilir sorusu. Nasıl bir ortaklık kurulabilir sorusu belki de. Bu farklılıkları, çatışmaları, belki de bu farklı hafızaları tek bir anlatıda eritmek değil tabii ki. Ama aynı yeryüzünü paylaşan, farklı yaşamların birbirine tarihine kulak verdiği bir yürüyüşten bahsedebilir miyiz? Misya yollarının böyle bir yürüyüşünden bahsedebilir miyiz? Yani kültürel mirası ile ekolojik mirası birbirinden ayırmanın zorluğu aslında bu. Yani o ikisinin birbirini dışlamaması üzerine. Onun önemi aslında bence tam da burada çıkıyor. Çünkü bir köyün tarihini, biz Üçpınar'ın tarihini ağaçlarından bağımsız anlatamayız. Bir göçün tarihini topraktan, tarımın tarihinden bağımsız anlatamayız. Hayvancılığın tarihini otlaktan bağımsız anlatamayız. Yani hepsinin aslında bir şekilde birbirinin içine geçtiği dolaşık bir ağdan bahsedebiliyoruz burada. Dolayısıyla burada da Misya'da birlikte yürümek tam da belki bize bunu hatırlatıyor diye düşünüyorum. Bir yolun nereye gittiği kadar, yani Misya yollarının rotası kadar, Misya yollarının hangi geçmişlerden geçtiği ve belki de bizi nasıl geleceğe doğru taşıdığı da önemli diye düşünüyorum. Bugün böyle bir Misya yolları programı olmuş olsun. Hem Misya Festivali'nden çok kısa bahsettik, hem Apaçık Radyo olarak, Eko Kozmopolitan ve Agora programı olarak, radyomuzun temsilcileri olarak orada bulunmak çok büyük bir keyifti. Tekrar çok teşekkür ediyoruz bizi ağırlayan herkese ve Apaçık Radyomuza. Oradaki izlenimleri böyle biraz bu programda aktarmak istedim. Ama misyalarını konuşmaya devam edebiliriz. Çünkü misya yolları yeni yeni çok daha görünür hale geliyor. Farklı tarihleriyle, farklı katmanlarıyla bence yürüyüşçülerini bisiklet severleri de bekliyor. Dolayısıyla sonraki programlarda da misya yollarının nereye doğru gittiğini, aslında bir kırsal kalkınma ve turizm projesi olarak bir yanıyla var olduğu ama bir yanıyla da bu geçmişleri, bu kültürel ve ekolojik mirasın nasıl korunması, nasıl sürdürülmesi gerektiğini de bize farklı bir dille anlatan bir rota olarak karşımıza çıkıyor. Belki bir sonraki programlarda bunları da konuşuruz hep birlikte. Şimdilik Eko Kozmopolitan'dan bu kadar. Herkese iyi akşamlar.
1: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Hepinize iyi akşamlar. Açık Dergi himayesindeki Homo Ludens'in yeni bölümünde hepimiz beraberiz. Bu akşam konuğumuz Zeynep, Burcu, Kaya, Alpan. Burcu hoş geldin.
3: Hoş buldum.
2: Homo Ludens'te oyunlar, oyun kültürü, oyunla ilgili akademik çalışmalar, oyunla ilgili çalışmalar ve aklınıza gelen neyse onlarla ilgili konuşuyoruz. Burcu da bu konuda çok yönlü, farklı geçmiş akademik disiplinlerden gelen ve çok ilginç şeylerle uğraşan ve çok takdir ettiğimiz işler yapan birisi. O yüzden buraya geldiği için çok mutluyuz. Evet, seni kısaca tanıyabilir miyiz Burcu?
3: Teşekkür ederim davetin için. Ben mimarlıktan geldim. Sonra oyun tasarımında yüksek lisans yaptım. Doktoramı da oyun geliştiricilerin perspektifinden dijital oyunlarda kadın bedeninin yeniden inşası başlığıyla tamamladım. Mimarlık, oyun, XR bunlar üzerine çalışmalar yaptım uygulamalı olarak. Çeşitli özel üniversitelerde dersler verdim. Bunların içerisinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde Playful Experience Design var, şu an devam ettiğim. Oyun çalışmaları ve XR dersleri gibi proje derslerinde yer aldım. Şu anda Feminist Gaming ve Games for Change Türkiye'de projelerde çalışıyorum. Bu şekilde.
2: Peki o zaman. Bunu böyle bir game show gibi ilk sorumuz geliyor şeklinde soracağım. Mimarlık eğitimiyle başlıyorsun. Oradan oyun tasarımına geçiyorsun. İletişim bilimleri var. XR var. Ve feminist oyun çalışmaları var senin de bahsettiğin gibi. Sen geriye dönüp baktığında senin kafanda, zihninde, gönlünde bunları birbirine bağlayan temel mesele ne? Ve sen mimarlıktan oyunlara geçerken yanında neler getirdin?
3: Bir kelime diyecek olsam bütünlük derdim. Kendi içimde olan bazı parçaları birleştirme çabası özetle. Biraz daha açacak olursam, mimarlık içerisinde çalışmalar yaparken XR'a geçtik zaten. Dolayısıyla orada hani çok sıkı bir ilişki var. Yani ilk artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik çalışmalarımız Mekan Space'te İpek'le birlikte, Ali'yle birlikte. Zaten mimarlık üzerinden gelişmişti. Çeşitli mimari deneysel çalışmalar üzerinden, beden mekan etkileşimi üzerinden. Buradan oyun tasarımına geçmem de biraz daha teknolojinin etkisiyle oldu. Zaten oyun motoru olan Unreal Engine üzerinde çalışıyorduk. Bir noktada zaten Bahçeşehir Üniversitesi'nde VR First'deyiz. İşte orada oyun tasarımı yüksek lisansı var. Hani neden burada devam etmiyorum diyerek. Çok doğal bir geçiş oldu benim için oyun tasarımına geçiş. Mimarlıkla oyun tasarımı arasında çok sıkı bir ilişki var. Bizim bölüm başkanımız Güven Çatak da mimarlık kökenli. Onun gibi birçok kişi de aynı şekilde oyun tasarımında mimarlıktan gelen, bunu bir sistem tasarımı olarak ele alan birçok kişi var. Yani biz bir oyunun içerisinde kişiyi yönlendirecek bir eleman düşündüğümüzde, örneğin bir giriş olsun bu. Aynı şeyi mimarlıkta da görüyoruz. Bizim oraya yönlenmemizi istiyor ve çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla çok hani mekan tasarımı anlamında zaten birebir mimarlıkla örtüşüyor. Ama biraz daha genel olarak bakacak olursak işte beden, mekan, hareket, sistem tasarımı diyebiliriz.
2: Peki diyebiliyorsak eğer, ister istemez buradan mekan ve tabii ki mekan varken de orada bir de beden olacak. Çünkü ister gerçeklik olsun ister sanal olsun bu. Mekan aslında hareket eden beden üzerinden deneyimliyoruz diye düşünüyorum. Buradan şuna geçmek istiyorum. Senin demin de bahsettiğin Mekan Space döneminde işte beden mekan etkileşimi üzerine çalıştığınızı söylüyorsun arkadaşlarınla beraber. Bir mimar olarak düşündüğün zaman bedenle bir oyun ya da XR tasarımcısı olarak düşündüğün beden arasında sence nasıl bir fark var? Ve ekran içindeki veya bir VR settingindeki ortamındaki beden fiziksel mekandaki bedenden ne zaman ayrılmaya başlıyor?
3: Bilgisayar insan etkileşimi literatüründe çalışılan bir kavram var, bedenlenme diye. Burada o belki bize hani yol gösterici olabilir. Biz sanal dünyada bir pikselleri hareket ettiriyoruz aslında baktığınızda. Ben dediğimiz şey birkaç tane pikselin biz klavyeye dokunduğumuzda, mouse'a dokunduğumuzda hareket etmesi. Evet. Dolayısıyla aslında sanal gerçeklikte ya da düz ekran dediğimiz hani sanal gerçeklik olmayan tarafta çok bir fark yok. Ama bizim hissettiğimiz tarafta bayağı bir fark oluyor. Çünkü evet, yani biz bir Atari oynadığımızda ya da bir gelişmiş böyle son derece teknolojik bir sanal gerçeklik sistemi kullandığımızda ikisinde de ben duygusunu alabiliyoruz. İşte benim karakterim. Belki saatler geçirdik o karakterle, bir sürü anılar biriktirdik. Evet. Dolayısıyla orada benlik hissi geçebiliyor bir şekilde, ama sanal gerçeklikte beynimiz birkaç illüzyonun etkisinde kalıyor. Dolayısıyla biraz daha farklı bir bedenlenme deneyimi ortaya çıkıyor. Bunların içerisinde işte beden mesela, hani en yani mekan da var ya da etkileşimle ilgili şeyler de var. Evet. Ama bedene odaklanırsak sanki mesela düşünün, ben elime baktığımda bir ahtapot eli görüyorum. Ahtapot kolları görüyorum ve o kollar hareket ediyor bir şekilde. Oraya buraya savruluyor. Ben elimi hareket ettirdiğimde tepki veriyor. Dolayısıyla ben onun benim elim olduğuna inanıyorum. Yani burada bir beynimizde çeşitli illüzyonlarla gelişen
2: devreye giriyorlar bir şekilde, evet. Yani.
3: Aynen. Ya beynimiz zaten göz illüzyonlarından biliyoruz. Çok ileri seviye bir organ değil yani. Çok kolay etkilenebiliyor.
2: Bayağı simülasyon yani, acayip bir şekilde.
3: Evet, yani biz her şeyden hani optical illusionlardan bildiğimiz kadarıyla çok kolay etkilenebiliyoruz. Bildiğimiz halde, örneğin bir büyük bir şey olsun, küçük bir şey olsun, aynı boyutta görülüyorlar gibi. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bu kadar serbestlik elimizde, evet, varsa, o zaman sonsuz seçenek var. Biz her türlü bedene girebiliriz. Farklı cinsiyetler, farklı yaşlar, farklı bedenlenme türleri. Burada işte yine sistem tasarımı önemli oluyor. Sadece bizim bedenimiz değil de bu bedenle yapabildiğimiz etkileşimler neler? Yani ben yine bir bardağı kaldırdığımda yer çekimi var mı, yok mu? Bıraktığımda düşecek mi? Gibi şeyler devreye giriyor.
2: Şöyle bir anda uçacak mı falan? Evet. Bug varsa.
3: Ya da özellikle yapıldıysa.
2: Evet, tabii ki.
3: Yani burada deneyler yapmak çok keyifli. Başka bedenlere girmek olasılığı çok keyifli. Farklı şeyler, mekanla işte etkileşime girebiliyoruz. Burada belki ben mekanı etkileyemeyeceğim ama belki duygusal deneyimim burada, ben korktuğumda işte mekan daha da kısılmasını sağlayacak. Bunlar düz ekranda olamaz mı? Olabilir, ama sanal gerçekte çok daha bizim için farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bedenimiz hala orada. Yani biz bedenimize sadece bir klavye, mouse arayüzüyle ekranı aktarmıyoruz. Evet. Tam olarak bedenimizin üzerinde bir kıyafetle diyelim, bir kostümle giriyoruz devreye. Sonrasında o kostümü çıkardığımızda bedenimiz hala orada oluyor. Dolayısıyla buna iki türlü bakmak mümkün. Hani sanal gerçeklik bizim bedenimizi sanal dünyaya taşıyor, bizi gerçeklikten koparıyor diyebiliriz. Ya da bizim var olan gerçekliğimize bir katman ekliyor ve bizi daha da farklı seçeneklere götürüyor diyebiliriz. Ben biraz daha ikinci tarafta kalmaya çalışıyorum.
2: Evet, bu ben şöyle bir şey doğuruyor bir yandan. Yani demin sen optik illüzyonlardan bahsettin. Sanal gerçek dediğin zaman aslında evet, bunun bir illüzyon olduğunun altını çizdiğimiz bir, aslında diğeri de pek çok görünen illüzyona çok yakın bir şey. Sonuçta ben zihnim içindeyim, sen zihnin içindesin ve burada bir ortak gerçeklik üzerine anlaşıyoruz. Buradan da senin şeyine geçmek istiyorum, doktora çalışmana geçmek istiyorum aslında bahsettiğin konulardan. Senin tezinin başlığındaki kadın bedeninin yeniden inşası ifadesi var. Burada benim çok dikkatimi çeken bir şey. Çünkü burada o zaman ister istemez sadece temsil meselesi değil gibi geliyor bana. Aktif olarak yeniden ve yeniden üretilen bir bedenden söz ediyoruz. O yüzden de sana tabii ki soruyu soracağım. Oyunlarda kadınlar nasıl temsil ediliyor? Evet, çok soruldu bu. Ama sen bir yandan bu meseleyi oyun geliştiricilerin perspektifinden de ele alıyorsun gibi geliyor bana. Bir oyun geliştiricisi bir kadın karakter yaratırken o bedeni hangi kararlarla inşa ediyor? Bu seni çok ilgilendiren bir şey. Ve görünüşün dışında animasyon, kamera, hareket, mekanikler gibi hangi unsurlara bakmamız lazım hocam?
3: Ben şimdi tez sunumuma geçiyorum o zaman. Burada 30 dakika sadece tezimi anlatacağım. Tabii ki bunu hani çok kısa cevaplamak, böyle bu konulara dalmış bir hani akademisyen kafasıyla biraz zor oluyor ama bazı şeyler içkin alışılmış tercihlerle geliyor. Yani özellikle 3 boyutlu dünyada, 3 boyutlu bedenlenmenin olduğu durumda daha fazla, yani ne kadar orada yüksek gerçekçilik olursa o kadar bizim gözümüzde canlanan şey netleşiyor ve burada ifade edileni daha çok hani temsil etmeye başlıyor, evet, diyelim. Buna hani başka şekillerde aktarmak da mümkün ama dolayısıyla özellikle biraz daha gerçekçi ve 3 boyutlu bedenlerin olduğu tarafta iyice problematize durumlar görmeye başlıyoruz dijital oyunlar dünyasında. Kadın bedeninin metalaştırılması, objeleştirilmesi, hipercinsellik gibi konular karşımıza çıkıyor. Sadece kadın bedeninde değil, erkek bedeninde de.
2: Tabii ki.
3: Bunların bir kısmı alışılmış bazı normlardan geliyor. Burada da hani geliştiricilerin kullandığı teknolojik aletlerin payının olduğunu düşündüğüm için buradan bir yola çıktım. Kendi deneyimlerim üzerinden de. İşte çok kullanılan animasyon indirilen web sitesi var mesela. Orada hani yürüme üzerine bir öğe aradığınızda, evet, oyununuzda kullanacağınız bir şey aradığınızda karşınıza çıkan şeyler cinsiyete bağlı olarak farklılaşabiliyor. Dolayısıyla buradaki beni memnun etmeyen, sıkıntıya sokan durumlar üzerine, evet, sorduğum sorular oldu. Oyun geliştiricilerle görüşmeler yaptım. Sonucunda da hani biraz böyle iki tarafa, iki ayrı noktaya gidiyor olduğunu düşündüm. Hani bir tarafta böyle, belki diğer sorularda daha çok hani karşımıza çıkar ama.
2: Tabii ki.
3: Bir tarafta sanatsal üretime daha fazla ağırlık verildiği, bir taraftaysa biraz daha hani bağımsız oyunlar içerisinde diyorum bu arada. Daha ana akım oyunlara gelmedik bile ya da mobil bazı oyunlara.
2: Çok geniş bir konu bir yandan zaten.
3: Evet. Dolayısıyla hani burada bile, yani bağımsız oyunlar çatısı altında bile, ki o da çok muğlak bir kavram. Hani bir oyunun bağımsız oyun sayılıp sayılmayacağı. Daha böyle sanatsal üretime, özgünlüğe önem verenler ve hani vermeyenler diyelim. Hı-hı. Böyle iki grup var dersek. Bu sefer de maliyet konusu devreye giriyor.
2: Tabii ki,
3: ister çok
2: istemez.
3: Pahalı bir olay. Hani özellikle yüksek gerçekçilikte üç boyutlu oyunlar geliştirmek çok maliyetli. Tabii ki de geliştiriciler en hani ekonomik şekilde hareket etmeye çalışıyorlar. İnsanların en beğeneceği, en alışıldık, en çok kabul edilecek şeyler normunda kalmaya çalışıyorlar. Bu da bizi bazı maalesef stereotiplere yönlendiriyor.
2: Sıkışmışlıklara doğru da götürüyor birazdan,
3: evet,
2: ister istemez. Evet, şimdi biraz provokasyon sorularım var tabii ki. O kadar da olsun diyoruz. Şimdi evet, bir yana bir karakter modeli var. Hazır bir yürüyüş animasyonu var. Bunları tercih edip etmemek mesele, bütçe bir mesele dediğin gibi. Feminist Gaming'in, sizin oluşumunuzun çıkış noktalarından biri de oyun üretim araçlarının kendini bir takım bedenlere ve davranış biçimlerini varsayılan hale getirmesi ve bunun üzerinden bir şeyler söylüyor olmanız. Peki o zaman şöyle soracağım. Bir yürüyüş animasyonu feminist olabilir mi? Bir asset store'daki, yani assetlerin saklandığı bir veri tabanındaki diyelim, female walk, yani kadın yürüyüş animasyonunda kalçaların özellikle sallanması gibi küçücük görünen teknik tercihler oyunlarda kadın bedeni ilişkin çok daha büyük kültürel kabulleri nasıl taşıyor?
3: Şimdi kalçasını hani egzajere bir şekilde, abartılı,
2: evet,
3: bir şekilde sallayarak yürüyen bir kadın illaki antifeminist midir gibi bir soruya geliyor bu.
2: Evet.
3: Tabii ki de olmak zorunda değil.
2: Değil.
3: Her insan farklı yürür. Kimsenin yürüyüşünden o görselliğin, o temsilin feminist ya da değil diye bir yaftaya varamayız. Ama şu anki durumda mevcut oyunların yapısına baktığımızda belli şeylerin çok daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Ya da mesela buraya konuk olan Didem Hoca'nın da,
2: evet,
3: paylaştığı bir görsel vardı, şey, video vardı. İşte bir Batman ve Batman oyunundaki Catwoman, bunların animasyonlarını birbirleriyle değiştiriyorlar. Hmm. Modelleri aynı kalıyor ve Batman kalçasını sallayarak yürümeye başlıyor. Mükemmel bir şey. Yani durumu çok net ortaya koyuyor. Hani eğer bizim karşılaştığımız bütün kadın animasyonları, işte walk yazdığımızda çıkan şeylerin hepsi hani o catwalk şeklindeyse, abartılı bir manken yürüyüş şeklindeyse, o zaman burada bir temsil sorunu görmeye başlıyoruz. Bu da zaten akademik olarak çokça saptanmış bir durum. Oyunlarda böyle bir problem oldu, özellikle ana akım oyunlarda.
2: Evet.
3: Şimdi biz buna bir alternatif getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan sanatçıların eserlerine, emeklerine saygı göstermeye çalışırken, bunların maddi değerinin yadsınmadığı bir şekilde, bir yandan da herkesin erişebileceği, herkesin ulaşabileceği bir kütüphane üretmeye çalışıyoruz ki herkes bundan faydalanabilsin. Bir yürüyüş animasyonu işte nasıl feminist olur dediğimizde,
2: evet,
3: bu soruyu ben şahsen cevaplamayı tercih etmedim. Bunu bizim fellowship programımız var. Kendi fellowlarımıza bıraktım.
2: Çok
3: Dolayısıyla
2: iyi.
3: Animasyon konusunda çalışan arkadaşlarımız bunu kendileri cevaplayacaklar.
2: Peki o zaman bir ara vermeden önce şu da yeni bir merak ettiğim bir şey. Bu oyun motorlarında, bu işte asset kütüphaneleri dediğimiz, yani oyunda kullanılan farklı öğelerin olduğu kütüphanelerde ve işte bu hazır karakter sistemleri içinde sence böyle gizli bir normal insan fikri var mı? Bize bir şekilde farklı olmadan dikte edilen, işte genç, ince, atletik, engelsiz bedenin varsayılan kabul edilmesi, oyunların anlatabileceği hikayeleri de sanki baştan sınırlıyor mu? Buradaki etki nedir, var mıdır? Ne düşünüyorsun?
3: Burada tabii biraz geriye giderek böyle aydınlanma çağına falan. Vitruvian Man, Leonardo da Vinci'nin Vitruvius kitabından işte şey alarak, ilham alarak yaptığı o daire içerisindeki bir erkek figürü var. Orta yaşlı diyebiliriz belki. Yani kendisini de çizmiş olabilir. Burada belli ölçüler belirlenmiş ve işte ideal insan ölçüleri diyelim buna. Daha sonra mesela mimarlıkta modules neydi unuttum. Corbusier'in yine aynı şekilde bir insan ölçüsünü bina bir bilgileri şu an kayboluyor.
2: Çok normal bir şey.
3: Bir insanın ölçüsünü belirlediği normlar var. Ve şimdi biz mesela seninle farklı boylardayız.
2: Evet.
3: Buradaki kapının yüksekliğini hangimize göre tasarlayacağız? Bir ortalama insana göre
2: Size göre.
3: tasarlandığında sana pek uymayabiliyor.
2: Genel olarak uymuyor.
3: Evet, kafanı çarpabilirsin ya da oturduğun masalarda rahat edemeyebilirsin. Dolayısıyla hani ortalama insan problemi sadece oyunlarda değil, hani hayatımızın her anında var. Kadınların, çocukların özellikle, yaşlıların, engellilerin muzdarip olduğu bir konu. Yollarda engellerin zorluk çekmesi gibi. Oyunlarda da aynı şekilde belli bedenler ortalama ve işte bu erkektir, bu kadındır
2: Evet.
3: diye baz alınıyor. Ve bunlar da özellikle üç boyutlu ve daha realistik olan oyunlarda, daha gerçekçi olan oyunlarda çok tipik bir bedene bürünüyor. Örneğin bazı oyunlarda yaşlı figürler oluyor, yani yaşlı karakterler oluyor, NPC'ler oluyor, oynanamayan karakterler. Ama bedenleri genç karakterlerle aynı
2: Elbette.
3: ya da yürüyüşleri aynı. Sadece işte yüzlerinde bazı eklemeler yapılmış. Bir örnek daha vermek istiyorum
2: Lütfen.
3: görüşmelerimden. Sanatsal üretime önem vermeyen diyebileceğimiz, hatta içerisinde sanat yönetmeni gibi bir rolün bulunmadığı oyunlar, oyun ekipleriyle görüştüğümde bir tanesinde şöyle bir şey olmuştu. Her ne kadar kadını cinselleştiren, yani hipercinselleştiren, objeleştiren bazı durumlar olsa da bir yandan da kadın ve erkek animasyonları aynı animasyonla betimlenmişti.
2: Evet.
3: Yani şey, kadına böyle cinselleştirici bir animasyon falan konulmamış. Hani böyle aşırı işte catwalk yapan vesaire bir şey kesinlikle yok. Çünkü zaten direkt aynı animasyonu
2: Animasyon kendisini
3: kullanıyorlar.
2: icra ediyordu.
3: Evet, ama bir yandan mesela collectible kartlar var ve içerisinde işte bikinli kadın kartları edinebiliyorsun. Hani iki boyutlu tarafta. Ama bir yandan da üç boyutlu tarafta hiç öyle bir şey yok. Animasyonu gayet dümdüz erkek animasyonu. Çünkü onunla hani uğraşılmamış.
2: Giydirilmiş sadece üzerine.
3: Evet.
2: Peki o zaman şimdi kısacık bir ara verelim. Senin seçtiğin parça var. Onu dinleyeceğiz. Sonra parça hakkında kısacık bir şey söylemek istersin belki. Sonra da sohbetimize devam ederiz.
3: Tamam.

0: Homo Lüdense hepiniz yeniden hoş geldiniz. Konuğumuz Zeynep, Burcu, Kaya, Alpan, Junoka. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunlar, oyunlardaki mekan ve beden temsilleri, feminist gaming ve bu konudaki farklı çağrışımlar üzerine sohbetimizde şimdi geldiğimiz nokta şu. Bana ilginç gelen noktalar üzerinden tabii ki. Bir oyunda mesela binlerce silah bulabiliyoruz. İşte AK-47'si, şusu busu bilmem ne. Ama diyelim ki mesela eğer gündelik hayata dair bir oyun olsa bile, odağı silah olmasa bile, asla atıyorum ilaç kutusu, bulaşık tık, göğüs pompası ya da bu tür şeylerde niyeyse hani belli bir normalizasyon üzerinden gidildiği için bunları bulamıyoruz. Bir şeyin bir işte aset kütüphanesinde bulunmaması aslında hangi hayatların oyun olmaya değer, oyuna katılmaya değer görüldüğü konusunda bize sence ne söylüyor?
1: Zaten sorudan da belli. Çok güzel şeyler söylemiyor. Bizim hayatımız çok eğlenceli değil belki. Bulaşık yıkamak belki çok eğlenceli değil. Ama nerede drama bulduğumuz, nerede aksiyon bulduğumuz biraz değişebilir, çeşitlenebilir diye düşünüyorum. Yani bu silahlı oyunlar azalsın, silah setleri azalsın diye bir şey değil.
0: Tabii ki.
1: Ama mesela hani gece boyu çocuğu kalktın, altını değiştirdin, emzirdin 4 defa 5 defa, sonra sabah kalktın işe gittin, bir babasın. Yani burada da yeterince drama bulabiliriz bence. Burada da yeterince aksiyon var, etkileşim var, obje var, nesne var, hani her şey var.
0: Her şey var.
1: Dolayısıyla bunları neden duymuyoruz, bunları neden görmüyoruz? Burada biraz böyle bağımsız taraftan yürümek güzel olabilir gibi geliyor bana. Çünkü hani ana akım oyunlara belki çok etki edemeyeceğiz ama biz kendi oyunumuzu yapabiliriz. Beraber işte game jamlere, oyun maratonlarına katılabiliriz. Kendi fikrimizi söyleyebiliriz. Oralardan çok güzel şeyler çıkabilir. Ama orada da işte hazır kütüphanede yoksa bazen zorlanıyoruz. Hani...
0: Bu evet, lafını bölmedin değil mi?
1: Yok.
0: Çünkü bu bana çok güzel bir köprü verdi. Çok teşekkür ederim. Bazen zorlanıyoruz noktasında biraz da aslında feminist gaming devreye giriyor gibi.
1: İnşallah.
0: Yani ya da girdi, girecek, girmekte diyelim yani. Peki o zaman sizin feminist gaming'de yaptığınız şey oyunlara daha çeşitli karakterler eklemekten farkı nedir? Ve feminist bir oyun tasarım pratiği dediğimizde karakter temsilinin ötesinde üretim süreci, ekip yapısı, araçlar ve tasarım kararları açısından neler değişiyor?
1: Burada iki taraftan yanıtlayabilirim. Birincisi, bizim Feminist Gaming'de yaptığımız şey, insanların böyle durumlarda, yani tek başına bir oyun yapıyorsun ya da ufak bir ekibin var. İşte üç boyutlu modelleme diyelim ki sen yapamıyorsun ya da animasyon, işte belli bir alanda animasyon lazım. Burada işte ücretsiz şekilde edinebileceğin bir varlık kütüphanesi, asset store olması bizim hedefimiz. Bunun da tabii ki gelişmesi için hem kendi projemiz dahilinde hem de başka insanların çabasıyla ortak bir kütüphane yaratmak istiyoruz. Ama bu illaki bir oyunun içerisinde, hani oyunun sonucunun feminist olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü oyunu kim nasıl kullanmak isterse, nasıl yapmak isterse yapabilir. Ki bu yüzden çocuk ve bebek de yapılmasını istemiyoruz. Çünkü hani istemediğimiz şeyler olabileceği için.
0: Evet.
1: Diğer taraftaysa bir oyunun feminist ya da başka türlü alternatif bir temsil üretme kapasitesi nelere bağlı diye ben aslında tezimde hani baktım.
0: Evet.
1: Orada bulgularımda hani üç şeyden bahsedebilirim. Birincisi üretim felsefesi, biraz önce söylediğim gibi işin sanat odaklı olması, elle üretime önem verilmesi, özgünlük arayışın olması. İkincisi geliştirici kompozisyonun, yani ekibin heterojen olması, hep aynı kişilerden oluşmaması. Üçüncüsü de finansal sürdürülebilirlik. Yani bir şekilde bir fonlar, devlet destekleri, vergi teşvikleri vesaire.
0: Yani bu da çok kritik bir şey çünkü ister istemez yani. Abi ben bunun üzerine bir şey daha diyecek sanırım. Peki o zaman benim için çok güzel bir şey oldu. Ya peki burada o zaman şu geliştiriciler ve bağımsız ekipler ve küçük ekipler konusuna geleceğim. Ya da gelmeyeyim mi ya? Geleyim mi, gelmeyeyim mi?
1: Biraz gel.
0: Tamam, biraz o zaman. Zaman ve para çok belirleyici. Bir yandan burada şey var, işte doğru şey yapmak o kadar da zor olmasın. Bir yandan da oyun endüstrisindeki dönüşüm bazen büyük böyle kültürel tartışmalardan ziyade geliştiricinin önüne hangi araçları koyduğumuzla mı gerçekleşiyor? Burada nasıl bir bağlantı var? Ne düşünüyorsun?
1: Bu taraf gerçekten çok karmaşık. Özellikle bizim kültürümüzde, yani Türkiye'deki oyun kültüründe farklı düşünceler olabiliyor. Yani bunun böyle dışarıdan gelme, ithal bir tartışma olduğu, aslında hani böyle bir sıkıntı olmadığı ya da işte oyunların ellerinden alınmaya çalışıldığı gibi tepkiler gelebiliyor özellikle genç erkekler tarafından. Dolayısıyla buna bence öyle bakmamak gerekiyor. Sen ne kadar temsil ediliyorsun? Sen kendin işte bu bedendeki işte genç erkek olarak temsil edildiğini düşünüyor musun? Yoksa sen de daha kaslı olmaya, daha erkeksi, her neyse o quote unquote, olmaya mı teşvik ediliyorsun? Yani burada bir kültürel tartışma yaratmadan geliştiricilerin önündeki çeşitliliği artırmak bizim amacımız. Herkes istediği oyunu yapsın. Bunun karşılık bulduğu şeyler de çeşitlensin. Yani birinin elinden bir şey almaya çalışan biri yok aslında, ama maalesef öyle bir yere geliyor bu tartışma çoklukla.
0: Evet, sonuçta birisinin istediği bir şekilde temsil edilme iddiası illa bir başkasının iddiasının altında oynayacak anlamına gelmemeli bence de. Ve ne olursa olsun sanki onları başka türlü challenge yaşları gelmiyorsa da bunu artık yapacak bir şey yok. Peki o zaman son soruma geçiyorum ve hızlıca bir cevap rica ediyorum. Değil mi Salih? Bir oyuna başladığımızda genellikle ben bu dünyada ne yapabilirim diye düşünüyoruz. Ama senin çalışmalarına hareketle belki şöyle bir soru da var. Bu dünyada nasıl bir beden olabilirim? Sen bu konuda bir var olma biçimi sunmaları gerektiğini düşünüyor musun oyunların?
1: Ben ne düşünüyorum? Bence elimizdeki ufak araçlarla hepimiz kendi oyunumuzu yapalım. Hepimiz kendi bedenimizle, kendi etkileşim yöntemlerimizle, kendi düşüncemizi, kendi varlığımızı ortaya koyabiliriz. Yani burada çeşitliliği oldukça mikro bir düzeyde söylüyorum. Arkadaşım, sen de oyun yap. Yani hepimiz oyun yapalım ve hepimiz istediğimiz şekilde var olabiliriz.
0: Peki Feminist Gaming'in web sitesini yine bir kayıtlara da düşürürüz ama sen de söyler misin?
1: Tabii www.feministgaming.com.
0: Bu web sitesine girmenizi ve özellikle konusuyla ilk başta ilgilenmediğinizi düşünseniz bile harika tasarımla tanık olmanızı tavsiye ederim. O tasarım zaten sizi konuya çekiyor, hiçbir alakanız olmasa bile.
1: Şu an daha tasarımlarımızı yüklemedik ama bu fellowship sürecimiz bittiğinde çok güzel şeyler olacak.
0: Burcu, çok teşekkürler geldiğin için.
1: Rica ederim. Ben
0: Önümüzdeki
1: teşekkür ederim.
0: sezonlarda farklı konularda umarım yine konuk olursun. Evet, Açık Dergi mayesindeki Homo Ludens'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Zeynep Burcu Kaya Alpan konuğumuzdu. Teknik Masa'da Salih yine bizimle beraberdi. Ben Can Kantarcı. Homo Ludens'i dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler ve iyi akşamlar.
2: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'te birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı ve konuğu Zeynep Burcu Kaya Alpan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
4: Günün Sözü.
3: Birleşmiş Milletler bizi cennete götürmek için değil, cehennemden kurtarmak için kurulmuştu. Bu cehennemin sona ermesi gerekiyor. Adını soykırım kavramını bulan Rafael Lemkin'den alan Lemkin Enstitüsü, İsrail Ulusal Savunma Bakanı Ben Gurion'in Gazze için orada yaşamaya layık olmayan insanlar var, yaşamamalılar, onlar insan bile değil sözlerinin açık soykırım çağrısı olduğunu belirten bir açıklama yayınlayarak dünyanın bu felaketi durdurması gerektiğini duyurdu. Lemkin Institute.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada. Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Aslı Kobaner. Bugün Apaçık Radyo'da Siesta serimizin sonuna doğru bir yeri sayım yapmaya başladığımız 13. Siesta programımızdayız. Yaren Eren Budak ve Gökçe Uygun ilerleyen haftalarda tıpkı bugünkü gibi kişisel bir seçkiyle karşınızda olacaklar. Evet, bu hafta bir sonraki sezonumuza kadar böyle kişisel seçkilerimizle devam ettiğimiz hafif bir geçiş sürecine giriyoruz. Bu şekilde bu ayla beraber yaz sezonunu kapatmış olacağız. Sonrasında da tekrardan sonbahar ve kış sezonumuzla karşınızda olacağız. O yüzden bugün böyle baş başa daha intimate, yani samimi diyebileceğim bir program formatıyla karşınızdayım. Bugün kişisel bir seçki olduğu için ben bugün belli bir konsept etrafında olmadığımızdan bu seçkiyi, bu listeyi hazırlarken önceki seçkilerimize göre çok daha fazla zorlandım açıkçası. Yani şimdiye kadarki sezonlarımızda konsept ne olursa olsun hep kişisel bir perspektif katıyoruz zaten, biliyorsunuz. Yani bu işin bir parçası, hani ayrılmaz bir parçası. Ancak bu kadar kendine dönen, iç gözden bir iç muhasebe yaptıran türde bir tek başınalık, ya benimki gibi ultra dağınık, uçuşkan zihinler için ayrı bir challenge oldu gerçekten. Ya bayağı bir sınav gibi oldu diyebilirim. Ben de bu listeyi yaparken, daha doğrusu bu listeyi yapmaya başlarken nereden başlasam, nasıl yapsam diye düşünürken köklerime döndüm yine. Önce metal ve avantgardı, punk'ı, avantgardı kesiştiren neler varmış listelerinde diye tekrar

Türkçe'ye dair alternatif müzik akımları, yani küresel batıdan alternatif müzik akımları ağırlıkta diyebilirim. Yani dediğim gibi sanırım ilk kez keşfettiğim ve daha rafine bir zevkle dinlediğim. Kimini ilk kez keşfettiğim ve ilk kez keşfetmemiş olsam bile o konfor alanını genişleterek, daha farklı katmanlar ekleyerek, daha rafine bir zevkle dinlediğim, yıllara yayılan süreçlerde de böyle yeniden tazelediğim parçalar bunlar. Ve şimdi evet listeyi artık anons etmeye başlayabilirim. İlk parçamız Prince'ten gelecek. Yani uzun zamandır Prince gerçekten yani muhtemelen yani ben genelde seçki üzerine düşünürken dünya starı olarak adlandıracağım kişilerden kaçınma eğilimindeyim. Daha farklı isimlere, biraz daha az görünür olan isimlere alan açmak adına, yani orada biraz daha görünürlük arttırmak adına, farklı insanların da bu isimlere ulaşmasında en azından bir payım olduğunu hissetmek adına. Ancak bu kişisel seçkide yani şu ara fark ettiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani şu sadece şu ara değil, son yıllarda yani daha yakın zamanda daha da giderek farkına vardığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Prince, Michael Jackson'dan sonra keşfettiğim bir dünya starı benim çocukluğumda. İlk aldığım kaset Michael Jackson'dan Bad albümüydü. Yani bunu bazen belli yerlerde de dile getiriyorum. Prince gerçekten ergenlik çağında daha farklı, biraz daha o ergenliğin çeşitli kimlik bunalımları ve arayışları içerisinde tam olarak ismini hatırlayamadım. Çok büyük kanallardan, büyük müzik kanallarından birinin prime time ana akım saatlerinden birinde denk geldiğim bir kliple tanıştığım bir dünya starı. Michael Jackson'dan ayrılan yalnız çok önemli tarafları var. Yani aslında biraz Madonna'da gördüğüm türde bir cinsel özgürlük ve punk ruhunu hissediyorum Prince'te ben. Yani dediğim gibi yıllar içerisinde ara ara dinleyip araştırdıkça ne kadar iyi bir müzisyen ve aynı zamanda mesleki yetiye sahip nadir sanatçılardan biri olduğunu da keşfettiğimi düşünüyorum. Bu keşifler üzerinden rahmetliye duyduğum sevgi saygı inanılmaz arttı. Ya bir kere Prince aramızda eminim daha iyi bilenler, daha az bilenler vardır. Çok gönlü bir besteci. Yani bir kere multi-enstrümantalist, bir sürü farklı enstrümana güzel yaklaşan, kıymetli bir yerden yaklaşan ve çok iyi hakkını veren bir şekilde çalıyor. Bas gitardan davula, elektro gitara, vokallere bir sahne sanatçısı olarak. Bütüncül o sahne sanatının içindeki birçok alanda çok yetkin bir kişi. Prodüktör ve bir performans, bir icra sanatçısı olarak ve kim bilir daha neler kendisi gerçekten. Yani enstrüman hakimiyeti kadar kompozisyon ve prodüksiyon tarafı da öne çıkıyor Prince'in albümlerinde. Yani o taraflarda da kendisi oldukça hakim ve sürecin içerisinde aktif olarak rol alıyor. Yani bu teknik tarafı dışında Prince'te özel olan şey yani cinsiyet, erotizm ve kimlik sınırlarıyla böyle oynayan çok androjen bir sahne personası olması. Ya gerçekten özellikle 80'lerin 90'ların dünya starlarına baktığımızda onların arasında bu yönleriyle de çok farklı biçimde öne çıkan, farklı yerlere dokunan bir sanatçı. Ve bugün Prince'ten dinleteceğim Cream parçası da muhtemelen Prince hayranları için onun en girift ya da en özel parçalarından sayılmayabilir ama benim için şöyle bir önemi var. Bu parçanın klibi cinsel bir uyanış ve aydınlanış konusunda çok önemli basamaklardan benim için. Tabii müziğin kendisi kendini anlatıyor zaten. Hani o iç gıcıklayıcı cream nakaratı ve birbirinin parmağından krema yanlar mı desem artık neyse daha detayına girmeme bence gerek yok. Parçasının klibini izleyenler veya izlemiş olanlar bence yeterli malzeme alacaklardır. Şimdi Cream öncelikle 91 tarihli Diamonds and Pearls albümünde yer alıyor. Aslında parça zaten Prince'in funk, soul, R&B, rock, pop, psychedelia ve elektronik müziği bir araya getirerek oluşturduğu kendi kişisel müzikal diline oldukça uyan bir parça. Kısmen bazı albümleriyle ve bazı parçalarıyla kıyaslayınca biraz daha kolay tüketilen, daha böyle tatlı, şeker gibi bir parça. Burada zaten anlaşılacağı üzere cream kendisi bu kelime doğrudan bir cinsel metafor olarak kullanılıyor. Şarkı sözleri ve performansın kendisi de zaten arzu, işte cinsel özgüven, çekicilik, karizma ve bu cinsel güç etrafında dönüyor. Parçanın sözlerinde de şey var ki işte Prince karşısındaki kişiye kendisine güvenmesini ve arzularının peşinden gitmesini söylerken bunu

çok mizahi ve böyle provokatif, gösterişli bir dile getiriyor. Bir nevi Prince'in yani kendisini, kendi egosunu, cinsel cazibesini öne çıkaran bir böyle şov, bir ego gösterisi gibi de okunabilir. Ve şimdi Prince'den geliyor Cream.

Tekrar merhabalar. Apaçık Radyo'dayız, Audio Parazit'teyiz. Bugün Siesta serimizin 13. bölümünde bir geri sayım içerisinde, yani serimizin sonuna doğru bir geri sayım içerisinde kişisel seçkilerimizle devam ettiğimiz sürecimizin ilk bölümündeyiz. Az önce de bahsettiğim gibi hafif bir geçişle bu ayla beraber yaz sezonunu kapatıp önümüzdeki sezon tekrardan eski formatımızla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Şimdi az önce Prince'ten Cream parçasını dinlemiştik. 91 senesine aitti Diamonds and Pearls albümüne. Şimdi sırada hazır bir cinsel uyanış, işte arzu, özgüven gibi cinsiyet çevresinde dönen kavramlardan bahsetmişken şöyle birazcık daha feminist bir tarafa belki sürüklemek isterim. Bir sonraki parça Hall olacak. Hall ilk keşfettiğim kadın vokalli ve kadın icracıların ağırlıkta olduğu rock gruplarından aslında ve gerçekten çok severek dinlediğim belki de ilk, ya bu özelliklere sahip ilk grup. Çünkü o döneme kadar müziklerini sevdiğim ve çok severek dinlediğim sanatçı ve grupların hepsi gerçekten belki de tamamen veya çok ağırlıklı olarak erkeklerden oluşuyordu. Bunun üzerine tabii ki eminim tezler yazılır ve hatta yazılmıştır bu durumun sebebi üzerine. Hall aynı zamanda grunge, alternatif rock ve punk ruhunu harmanlayarak kendine özgü bir gramer yaratan benim için çok büyük gruplardan biri ve hala yani 30 senedir, yaklaşık 30 senedir çok severek dinlediğim ve minimum aynı lezzeti aldığını düşündüğüm gruplardan biri. Bugünden bakınca da oldukça feminist, hatta queer feminist bir yerden araştırılması, incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Grubun front woman'ı, yani elebaşısı da diyebileceğimiz Courtney Love. O da aslında çok medyatik bir ünlü ve özellikle 90'ların, 2000'lerin sıra dışı ünlülerinden. Nevi aslında münasır bir karakter. Ve zannediyorum müzik tarihinde Yoko Ono gibi o da ünlü bir rock yıldızının güçlü ve baskın eşi olarak ve karmaşık bir karakter olarak sanırım cinsiyetçi paradigmadan yeterince payını almış biri. Sırf bu tarafı bile, ki eminim çok detaylı araştırmalara nail olmak gerekiyor burada, ama sırf bu bile bu grubu araştırıp dinlemek için yeterli olabilir belki de. Grubun biraz müziğini değerlendirmem gerekirse Love'ın yırtıcı vokalleri

Courtney Love'un vokali. Ve gerçekten 90'lar alternatif rock estetiğinde o yüzden güçlü bir ifade aracı olarak düşünebiliriz Courtney Love'un vokalini. Hall 1980'lerin sonunda Courtney Love tarafından kurulan ve 1990'larda alternatif rock grunge sahnesinin önemli gruplarından biri haline gelen bir oluşum. Live Through This 94 senesi ve Celebrity Skin 98 yılındaki albümleriyle özellikle parlıyorlar. Ve müzikleri dediğim gibi yani hem punk'ın saldırganlığını ve o ham agresyonunu hem grunge'ın kirli gitar sound'unu ve yer yer melodik rock'a bakan yönünü birleştirirken işte kadınlık, beden, güzellik idealleri, şiddet, bağımlılık ve özellikle kadınlara yönelik toplumsal beklentiler gibi temaları oldukça sert ve kişisel bir dille ele alıyor. Aynı zamanda Love'ın sahnedeki kaotik ve kışkırtıcı performansları da grubun bu müzikal karakterine oldukça tamamlayıcı bir yön içeriyor. Ve şimdi Hold On dinliyoruz, Old Age.

Tekrar merhabalar. Apaçık Radyo'dayız. Audio Parazit'teyiz. Bugün 13. Siesta bölümümüzdeyiz ve Siesta serimizin sonuna doğru geri sayımımız devam ediyor. Geri sayımımızın ilk bölümü diyebilirim. Kişisel seçkilerimizle devam ettiğimiz bir iki hafta daha, toplamda 3 hafta ile yani hafif bir geçişle bu sezonu kapatmış olacağız. Az önce Hole grubundan All Age parçasını dinlemiştik. Şimdi sırada acaba hangi parça var diyorum. Ve geldik yine Kürkçü dükkanına. Sürekli 90'lar ve 2000'lere gönderme yapıyorum diyorum. Direkt 90'larla başladık ve yani 90'lar dendiğinde kaçınılmaz, kaçamadığım, kaçamayacağım muhteşem actslerden, oluşumlardan birine geldim. Alice in Chains. Son yıllarda Alice in Chains'e duyduğum sevgi ve bağlılık giderek artmaya başladı. Bilmiyorum, bu da Old Age'den mi acaba diyerek kötü bir espri yapmak istiyorum. Alice in Chains ya artık ya hepimizin bildiği gibi dersem herhalde züppelik olmaz diye umuyorum. Ya sonradan grunge olarak adlandırılan Seattle kökenli akımın en metal, en heavy ismi bence. Yani buna hayır diyecek olan varsa ben yazsın veya karşıma çıksın ve hayır desin bana. Yani o üç büyükler arasında en azından en heavy ismi bu. Daha az bilinen grunge grupları konusunda eminim başka türlü konuşabiliriz. Bugün çalacağım parçalarının ise benim için şöyle bir anlamı var. Bu parçaya ilk denk geldiğimde 90'ların sonu falandı yine ve televizyonda Singles Bekarlar filmini izliyordum. O filmi bilenleriniz varsa hatırlayacaktır. Başrollerinde Kyra Sedgwick, Matt Dillon, Bridget Fonda gibi dönemin hatır sayılır genç oyuncularının oynadığı. Ne diyeyim? Bir Seattle filmi, bir grunge filmi aynı zamanda ama aynı zamanda da paralel hayatlar üzerine bir dram. Yani Seattle'da yaşayan 25-30'lu yaşlarında bir grup bekar insanın arkadaşın böyle birbirine paralel gelişen, yan yana anlatılan komedili, romantizmli hikayesi. Burada ilginç olan taraf şu, sıklıkla Alice in Chains'in sahne aldığı bir barda takılıyorlar. Ve zaten bu arkadaşlardan bir tanesinin yani Matt Dillon'un canlandırdığı karakterin bir grunge grubu var. Ve grubun üyelerinden aynı zamanda cameo rollerinden iki tanesi de Pearl Jam'in solisti Eddie Vedder ve Chris Cornell, o zamanlar Soundgarden solisti olarak. Böyle çok hoş cameo roller de bulunuyor filmde. Sahnelerden birinde bu Alice in Chains'in sahne aldığı bir akşam It Ain't Like That parçasını canlı olarak icra ediyorlar. Bu arada sırf bu film için yaptıkları parçalar mevcutmuş Alice in Chains'in. Filmin soundtrack'ini incelemenizi tavsiye ederim. Alice in Chains'in yanı sıra Jane's Addiction, Soundgarden, Mother Love Bone, Mudhoney gibi dönemin önde gelen diğer grunge grupları da albümü şenlendiriyor. Parça ve albümle ilgili diğer bilgilere gelecek olursam, Alice in Chains'in 1990 çıkışlı ilk stüdyo albümü olan Facelift'te yer alıyor. Ve parçanın içeriğinde kaçınılmaz değişimler karşısında hissedilen bir çaresizlik ve o büyüme sancılarının getirdiği bazı acılar. Ama aynı zamanda da bir yandan eski zihniyetlerin ve alışkanlıkların artık işe yaramadığını kabulleniş, bir nevi kabuğunu değiştirme üzerine kurulu bir parça. Sözleri grubun gitaristi Jerry Cantrell tarafından yazılmış. Döngülerin kırılması, kabulleniş, yabancılaşma işte ve onun getirdiği kaygı ve sorumluluklarla beraber aslında bir kabul parçası da diyebiliriz ve oldukça da güçlü. Hem giriş ve sonraki bölümlerde yer alan inanılmaz güçlü gitar riffleriyle. Ve şimdi Alice in Chains'ten dinliyoruz. It Ain't Like That.

Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız, Odyo Parazit'teyiz. Siesta serimizin 13. bölümündeyiz bugün ve geri sayımımız kaldığımız yerden devam ediyor. Az önce Alice in Chains'ten It Ain't Like That'i dinlemiştik. Ve şimdi sırada ne var? Tabii ki yine 90'lardan bir grupla devam ediyoruz. Bu sefer grunge tarafından biraz daha uzaklaşıyoruz. Benim o dönemler aslında belki şu an dünya müziği formatı, formu, janrı altında sınıflandırılabilecek ama biraz da bunun dışına da taşan, bu ticari adlandırmanın dışına da taştığını düşündüğüm gruplardan biri gelecek. Tea Party. Bu grup 1990 yılında Ontario'da kuruluyor, Ontario, Kanada'da. Ve şimdiye kadar dünya çapında 3 milyondan fazla albüm satmış bir grup aynı zamanda. Bu da hani yani ilginç bir bilgi olarak özellikle veriyorum. Çünkü yine de oldukça geniş kesimlere, geniş kalabalıklara, topluluklara da çalmış. Ama her albümde farklı mitolojik temalar, yer yer ezoterik temalar araştırmış. Kısmen oryantalist diyebileceğimiz, yani bugünden bakınca aslında oryantalist taraflarını da gözlemleyip analiz edebileceğimiz bir grup yani elbette, ama sadece böyle bir yerden analiz etmek grubun müzikal yeteneğine ve müzikal kimyasına haksızlık olur diye düşünüyorum. Şimdi çalacağım parça Samsara 99 senesinde yayınlanan Triptych albümünün gözde parçalarından. İşte o dünya müziği altında yayınlanan albümlerle ilk tanıştığım seneye ait bu parçada. Dead Can Dance, Nusret Fatih, Ayhan'ın sanatçı işbirlikleri ve tabii ki de Lorena McKennett gibi popüler isimlerle bu tarafa fırlatılmıştım o dönem. Ve Tea Party, evet, bu noktada bir rock grubu olmasıyla da biraz ayrılıyor. Elbette rock bir popüler müzik türü olarak dünya müziği formülü içerisinde olmaktan azade değil. Ama dediğim gibi grubun kimyası gene de kendine özgü çok çeşitli şeyler içeriyor. Bu parça, evet, adı üzerinde, zaten adı kendinden menkul. Sansara, Hinduizm ve Budizm'de doğum, ölüm ve yeniden doğuşun, yani reenkarnasyonun bitmek bilmeyen döngüsünü ifade eden bir terim. Ve zaten şarkının nakaratında geçen sözler de işte tek hissedeceğin acı ve ıstırap samsaranın içinde debelenirken demesi. All you'll feel is pain and suffering wading through samsara. Aslında bu döngünün ruh için bir acı kaynağı olduğu, insan yaşamının da bu döngünün içinde yolunu kaybetmiş bir şekilde yürümek olduğunu tasvir eden bir parça. Tabii ki spiritüel New Age alanına göz kırpmaktan da öteye geçiyor bu açıdan. Yani parçanın müzikal kompozisyonun yanı sıra seçtiğimiz gerçekliğin hayallerimizden çok uzak olduğunu vurgulayan bir tarafı olması, parçanın oryantalizm içerisinde değerlendirebileceğimiz taraflarını aslında daha farklı bir yere açımlandırıyor. Birazcık yapı sökümüne uğratıyor. Çünkü burada bu inançlar arası arayış ve onun getirdiği, orada ruhsal huzurun bulunamamasının getirdiği hayal kırıklığıyla beraber bir ruhsal yorgunluk ve artık en sonunda gelen teslimiyet, dinlenme arzusunun baş gösterdiği üzerine bir içerik var. Büyük hakikatleri bulma umuduyla yola çıkan, ancak yani hem o kurgusal doğunun hem de batının vaatlerinde aradığını bulamayıp hayatın kaçınılmaz acıları karşısında sadece huzur içinde durulmak isteyen bir ruhun teslimiyet çığlığı olarak okuyabiliriz bu parçanın içeriğini. Yani böyle bir yerden, dediğim gibi, oryantalist içeriğine ve müziğin içerisindeki oryantalizmi bir noktada birazcık kırmaya ve bir yapı sökümüne uğratmaya da çabalıyor. Ve şimdi bu güzel parçayla devam ediyoruz. Tea Party'den geliyor Samsara.

Tekrar merhabalar. Apaçık Radyo'dayız. Audio Parazit'teyiz. Siesta serimizin 13. bölümünün seçkisine tam gaz devam ediyoruz. Artık yaz da bittiğinden yakında eski formatımıza geri döneceğiz. Az önce Tea Party'den Samsara'yı dinlemiştik. Şimdi sırada yine 90'lardan ama biraz da 80'lerden bir grup gelecek. Primus olarak da okunan Nevşahsına Münhasır yine bir elemanı, frontmeni Les Claypool tarafından 1980'lerin ortalarında Kaliforniya'da kurulmuş. Rock, funk, metal, punk ruhu ve müzikalitesi aynı zamanda deneysel müzik yelpazesinde tanımlanabilecek oldukça özgün bir müzikal dil yakalamış bir grup. Grubun en ayırt edici özelliği Claypool'un slap ve tapping teknikleriyle öne çıkan oldukça ileri seviyede hakimiyet içeren bas gitar teknikleri ve çoğunlukla karanlık bir kabare havası veren sinsi, gevrek ve oldukça teatral diyebileceğimiz söyleme teknikleri. Grubun müziğinde bas çoğu zaman melodik ve ritmik bir merkez oluşturuyor. Aynı zamanda gitar ve davulla kurdukları ortak yapı içerisinde yer yer inanılmaz sakinleşen, yer yer patlayan güçlü dinamiklere sahip parçalar ve albümler üretiyorlar. Alışılmadık ölçüler, keskin ritmik değişimler ve tuhaf gelen, biraz esneyen veyahut da genişleyen ve sıkışan groove'lar üzerine kuruluyor. Formlar, Frizzle Fry, Sailing the Seas of Cheese, Pork Soda ve Tales from the Punch Bowl grubun en önemli albümleri arasında. Bu albümler 90, 91, 93 ve 95 yıllarında yayınlanmış. Primus'un müziği teknik açıdan çok güçlü olmasına rağmen kendisini hiçbir zaman böyle bir virtüözlük, bir teknik hakimiyet gösterisine hapsetmiyor gerçekten. Yani kimse öne çıkıp ben daha iyi çalıyorum, bak burası benim yerim dercesine bir ego gösterisi yapmıyor, bir şovmenlik yapmıyor. Dediğim gibi absürt mizah, grotesk karakterler, garip hikayeler ve teatral performans grubun kimliğinin temel direkleri. Les Claypool'un burundan konuşur gibi ve zaman zaman çizgi film karakterini andıran aşırı absürt vokali de bu dünyanın en önemli anlatıcı unsuru. Bu yüzden Primus özellikle rock metal ile funk, performans sanatı, belki absürt anlatı ve deneysel müzisyenlik arasındaki sınırları sevenler için çok kendine özgü bir grup. Şimdiye kadar dinlememiş olanlar için rahatlıkla tavsiye edebilirim. Benim Primus'la tanışmam da zannediyorum 90'ların sonundaydı. O zamanlar Beyoğlu'nda gittiğimiz Atlas Pasajı'nda uğradığımız, müdavim olduğumuz mekanlar vardı özellikle. Sürekli gidip CD ve kaset temin ettiğimiz. Onlardan bir tanesini şu an hangisi hatırlamıyorum. O dönemki Atlas Pasajı müzik dükkanlarından temin etmeye başlamıştım. Oralarda çalışan, yani büyüklerimiz diyebileceğim abilerimiz, meslektaşlarımız veya nasıl söylemek istersek bize bu albümleri önerirlerdi ve çok güzel paylaşımlar yaşandığını hatırlıyorum. O sayede bayağı bir yeraltı grubunu oldukça erken bir yaşta öğrenme şansım olmuştu. Primus da onların herhalde en önemlilerinden ve muhtemelen en popülerlerinden diye düşünüyorum. Özellikle ilerleyen yıllarda South Park gibi çok geniş kitlelere yayılan yetişkin çizgi film prodüksiyonlarıyla bütün dünya tarafından tanınır hale geldiler South Park'ın orijinal soundtrack müzikleriyle. Şimdi bugün çalacağım parçaları Groundhog's Day. Aslında aynı isimli filmi de belki hatırlayanlarınız vardır 90'lardan. Bill Murray ve Andy McDowell'ın başrollerinde oynadığı ve aynı günün sürekli tekrarlandığı böyle fantastik komedi filmiydi. Benzer bir şekilde burada da adını her gün aynı şeylerin tekrarlandığı bu temel Groundhog Day metaforuna alan bir parçayla karşı karşıyayız. Ve şarkı tek düzelik, sıkışıp kalmışlık, işte hayatın o aynı döngü içinde tekrar etmesi üzerine absürt ve alaycı bir bakış sunuyor. Aslında Primus'un genel olarak parçalarında yaptıkları kapitalist dünyanın tüketim biçimleriyle, işte gündelik hayatın içindeki o tuhaflıklarla, vergi dairesinde yaşananlar ya da işte bir işçinin başına gelen absürt olaylar, aslında sürreal bir mizah anlayışıyla oldukça inceden bir sistem eleştirisi yaptıklarını söyleyebiliriz bütün bu parçalarıyla. Ve şimdi dinliyoruz Primus'tan Groundhog's Day.

0: Hey, Bobcat Gang.
1: Audio Parazit'teyiz, Apaçık Radyo'dayız. Ben Aslı Kobaner. Bugünkü 13. Siesta bölümümüzü kişisel seçkilere ayırdığımız bir geçiş süreciyle başlatmıştık. Ve yavaş yavaş bugünkü bölümümüzün de seçkimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tekrarlayacak olursam gerçekten benim için oldukça zor bir hafta oldu. Bu seçkiyi oluştururken kendimi nasıl kısıtlayacağımı, nerelerden nasıl ilhamlar alacağımı şaşırdım. Açıkçası mesleki deformasyon sebebiyle ben de bazen müzikten zevk almayı unutuyor ve sonra bunu bir şekilde bir yerden kendime tekrar hatırlattığımı fark ediyorum. Ve bu haftaki seçkinin araştırma ve yapım süreci de aynen bu şekilde gelişti. Eminim herkes farklı şekillerde bu tip mesleki yaratıcı blokajlar yaşıyordur. Ve şimdi tekrar hatırlatalım. 14-20 Eylül tarihleri arasında Audio Parazit'in önemli bir kısmı olarak disiplinler arası doğaçlama ve yaratıcı düşünme kampı için Nesin köylerinde olacağız. Kontenjanımız neredeyse dolmak üzere, o yüzden çok heyecanlı ve sevinçliyiz. Ama hala katılmak isteyen dinleyicilerimiz olursa direkt nesinköyleri.org sitesinden başvuru formu doldurup bize ulaşabilirler. Yani sanatçı, müzisyen vesaire hani olmak, hani gerçekten profesyonel bir deneyim sahibi olmak kesinlikle şart değil. Doğaçlama ve yaratıcı üretime ilgi duyan herkesi aramızda bekliyoruz. Çok keyifli ve kapsayıcı bir kamp olacağını şimdiden tahmin ediyorum ve söyleyebilirim diye düşünüyorum. Bu duyurumun da sonuna gelmiş bulunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta Gökçe Uygun'un haftası olacak. Onun müzik seçkisiyle karşınızda olacağız. Haftaya görüşmek üzere.

Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine, titreşimlerine.
0: Apaçık
1: radyo.
0: Apaçık
1: radyo.
0: Apaçık.
2: Sevgili dinleyiciler, sosyal müzik programında bu hafta 14 Eylül 2017 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhaba.
1: Merhabalar.
0: Sosyal Müziğe hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz ve canlı olarak karşınızdayız. Ben Sina Hakman.
0: Ben Gonca Açıkalın.
1: Ya şimdi 3 saniye önce şeyde söylüyor zaten.
0: Olsun. Hayır, adet oldu. Her programda söylüyoruz.
1: Hayır, bir de karıştırabilirlerdi.
0: Ha tabii, kim Gonca'ydı, kim Sina'ydı, onu da karıştırıyor.
1: Gerçi Sina şey bir adam ama bana Sinem Hanım derler yani. Denmişliği var diyeyim.
0: Gonca Bey demediler.
1: Evet, tahmin ediyorum. Evet, şimdi büyük bir riske girdik bugün. Pişti olma riskine. Bizden bir önce Hülya Tunçak'ın caz orkestraları programı var.
0: Bayağı ders gibi bir program.
1: Evet, aynen. Bizde bir big band, böyle bir orkestra programı yapalım diyorduk ama korkuyorduk, pişti olur muyuz diye.
0: Evet, ama olmadı. Çünkü biz biraz daha sosyal müzikvari bir program yaptık kendimize göre. Hani bu şey yapma, elimiz devamlı hop hop şeylere gidiyor bizim. Çok böyle, eğer Kuzey Avrupa cazı, yok efendim ne bileyim ben şey, Ermeni sanatçılardan bir... caz müziği falan gibi şeylere girmezsek.
1: Evet, yani Glenn Miller çalmayacağız size.
0: Ha, o da tabii.
1: Ya da Duke Ellington bugün. Hani onları beğenmediğimizden değil yalnız, öyle
0: yok,
1: anlaşılmasın.
0: Yok yok, işte kendimize göre olunca böyle biraz daha yeniye geldi. Yenilikçi.
1: Çağdaş
0: evet, diyebiliriz. Aynen. Öyle yani, 1930'lardaki bir swing dönemi şeyine girmedik.
1: Bulaşmayacağız, evet. Evet, ilk parçamız Jaco Pastorius. Şimdi Jaco Pastorius Weather Report'ta uzun süre çalıştıktan sonra yaklaşık 32'li yaşlar, 30'lu yaşlarda falan diyor ki ben artık kendi işimi yapacağım falan ve bir büyük orkestra moduna giriyor. İlginç bir şey. Çok acayip bir durum var. Normalde büyük orkestralarda bir armonik bir şey olur. Mutlaka ya gitar ya piyano ya ikisi beraber falan. Jaco Pastorius'ta yok o.
0: Ben yaparım.
1: Tek armoni ben yapıyorum. Diğer bütün her şey işte nefesli sazlar falan. Şimdi çalacağımız parça çok ilginç bir parça. Çünkü aslında çok ünlü bir parçası. The Chicken solo intro ile beraber. Fakat kayıt ilginç. 95'te bu doğum günü, 35. doğum günü için, pardon 30. doğum günü kutlamak için 1 Aralık 1981 tarihinde doğum yeri olan
0: Fort Lauderdale.
1: Bravo, teşekkür ederim. Orada Mr. Pips kulübünden.
0: Ben de hazırmışım.
1: Aynen, valla. Jaco'nun memleketinde de Pips kulübünde böyle bir konser ayarlıyorlar. Kendi yapıyor. İki tane üst üste şey. Hmm. Biri 8'de başlıyor, öbürü 2'de mi 3'de mi bitiyor, neyse öyle bir şey. Bird of Mouth Orkestrası şöyle çıkıyor adı da, onu da anlatmadan edemeyeceğim. Bu Bird of Mouth bir albümün de adı aynı zamanda. Evet. Bunlar böyle bir grubu tutuyorlar. Şeyle Randy Brecker'ın falan, Brecker'ların kulübünde çıkacaklar sahneye. Fakat Weather Report'tan tam ayrılmamış. Ortalıkta Jaco Pastorius Big Band falan diye geçemiyor. O yüzden hiçbir yere yazmıyorlar. Yok yani, o gece bir olay yokmuş gibi. Fakat full çekiyor bütün kulüp. Ondan sonra diyorlar ki ya bu nasıl bir şey? Tamamen kulaktan kulağa. Word of Mouth da kulaktan kulağa demek ya.
0: Oradan
1: Word of Mouth
0: çıkıyor. Acaba bu hikaye sonradan mı yazılıyor?
1: Bilmiyorum. Öyle yazıyor. Şeyde yazıyor. CD yanımda vallahi, bak göster.
0: Tamam inan. Aa sen söylersin, inanmaz mıyım?
1: Vay şey, Allah.
0: Ya bu biz Jaco programı yapmış.
1: Doğru haklısın. Bu albümde de Bob Mintzer var, Michael Brecker var, Peter Erskine var. Bu kayıtta son derece güzel. Fakat sürpriz olarak bir kamyon çekiyorlar kenara, kayıt kamyonu, ve kaydediyorlar şeyi.
0: Tüm performansı
1: Peter Yanilos kaydediyor. O tabii müthiş bir hediye oluyor ona. Sonra bu olaydan 5 sene sonra 35 yaşında kaybediyoruz Jaco'yu. En başında da şarkının, dikkat ederseniz, annesi var konserde onu dinlemeye gelen, doğum günü çocuğu olarak. Ben de hep şey düşünmüşümdür, doğum günleri aslında çocukların değil annelerin doğum günü değil mi?
0: Öyle, iyi yani, ki doğmuşsun.
1: Hani ne kadar zor olduğunu da düşünürsen çoğu kişi için iyi bir, bence güzel bir şey, ona selam göndermesi. Soloları Bob Mintzer, Michael Brecker ve Melton Mustafa atıyor. Dinleyelim mi?
0: Lütfen.
1: The Soul Intro ve The Chicken, Jaco Pastorius.
2: Good evening, everybody. I'd like to say hello to my mother.

0: Sol intro The Chicken, Jaco Pastorius Big Band'den
1: Evet,
0: dinledik.
1: doğum günü albümü.
0: Evet, aslında şeyin adı Word of Mouth
1: Evet,
0: orkestranın
1: ne
0: adı.
1: kadar şey değil mi? Ne enerjisi
0: Bir
1: yüksek
0: de
1: yani.
0: bildiğin şeyi, parçayı bir de böyle dinleyince
1: Şarkının orijinali kimindi ya? P.V. Russell mıydı? Neydi
0: vardı
1: adamın adı?
0: belki notlarımızda. Yok.
1: Yazmadım, unuttum.
0: Olsun. Evet, bu hafta işte bunun gibi gidecek. Şimdi
1: Alıcınızın
0: alıcının ayarlarıyla oynamayın ama çok önemli bir şey söylemeyi ihmal ettik. Biz
1: ayarlarıyla
0: programda, evet biliyorsunuz, Twitter kullanma alışkanlığına sahip programcılarız. Sosyal alttan tire müzik hesabımızda albüm kapaklarını, albümden başka parçaları, videolarını veya sanatçıların alakalı başka performanslarını paylaşıyoruz. Enteresan şeyler koymaya çalışıyoruz. Sosyal alttan tire müzik. Buyurun bakın. Bir de sevgili destekçimiz Yonca Saraçoğlu'na teşekkür edelim bu
1: Evet, çok
0: fırsatta.
1: teşekkürler unutmadan.
0: Evet, Sina'nın en sevdiği, beni de alıştırdığı ACT müzikten harika bir buluş daha var şimdi sırada.
1: Hay Allah.
0: Bir, evet, İsveçli bir big band.
1: Değil mi? Orada.
0: İsmini nasıl okuyacağız?
1: Hiçbir fikrim yok. Boğuslan diyeceğim. Boğuslan
0: Boğuslan,
1: mı?
0: Boğuslan diyelim.
1: Boğuslan Big Band.
0: Yanlış söylüyorsak bizi düzeltir birisi herhalde.
1: Evet. İsveççe herhalde, evet.
0: İsveççe. Yani askeri banda olarak kurulmuşlar.
1: Ya o çok acayip. Bir de 19. yüzyılda. Yani orada böyle bir
0: Savaş var zaten, değil mi
1: ha
0: hocam?
1: yani orada bir olay başlamış.
0: Rusya, Prusya, Murusya
1: Ha,
0: falan.
1: 1890'larda falan
0: İsveç
1: herhalde.
0: üstelik de.
1: Ondan sonra marş falan çalıyorlardı. Ne
0: Tabii
1: çalınır?
0: canım, ne çalacaklar?
1: Ondan sonra. Sonra fakat konu kopmuş yani. Bir daha bunun yeni versiyonu deyince Frank Zappa çalmaya başlamış. Hani bu şey refah, şey kuzey
0: İnsanı
1: refahı.
0: daha ne hale getiriyor?
1: Allah'ım.
0: Demin ki şeydeki The Chicken'daki Bob Minzer, onu anmadan
1: Evet,
0: geçemeyeceğiz
1: birinci
0: demiştik.
1: solo, aynen.
0: Evet. Geçen hafta da Yellow Jackets çalmıştık. Oradan kendi Big Band'i de var falan diye girmiş buradan, bir şey olmuş orada, bir karışık, böyle spiral olmuş.
1: Şimdi hem Big Band aranjmanı yapıyor tabii. Kendi Big Band'i de var aynı zamanda. Birkaç albüm var yani. Art of Big Band falan böyle öyle yani. Ve de işte böyle
0: Başka
1: orada
0: Big
1: burada
0: Band'lerle
1: çalıyor.
0: çalışıyor.
1: Aynen.
0: Peki, başka ne var?
1: Şimdi bu
0: Heh.
1: Boğuslan'ın ilginç bir durumu var. 2 hafta önce mi çaldık Maria Schneider?
0: Evet. Sen çaldın.
1: Arafta kalanlarda evet çaldık. Onu da yani ben çok seviyorum. Sana da
0: Evet.
1: sevdirdim anladığım kadarıyla. O bu ara yönetiyor
0: Ha,
1: Boğuslan. Bu
0: Boğuslan.
1: son en son turne hep onunla yapıyorlarmış. Bu ilginç bir albüm. Tabii gene arkasında Neil Sundgren var. Act Music'in ACT'in artık her neyse onun
0: Chief
1: adamı.
0: Operating Officer şeklinde çalışıyor yani orada.
1: Aynen öyle. Yani her işe ulaşıyor diyelim. Bu arkadaşı Colin Townsend, İngiliz aranjör ve aynı zamanda da Angel'in Band'de klavye çalıyormuş. Hiç duymadım ama neyse. Böyle bir proje yapıyorlar. Ya yani Cole Porter şarkıları söyleyelim falan diye.
0: Bütün albüm oradan giriyor.
1: Fakat Cole Porter'ın şarkıları gerçekten değişik yani. Hani
0: Zaten.
1: bildiğimiz Cole Porter değil. Fakat ben çok severim.
0: Hayır, ben de çok severim ama zaten onu çalsalar olmaz herhalde yani, bir
1: Ya
0: daha mı bir daha mı?
1: evet, Cole Porter'ın ama şöyle ilginç bir tarafı var. Hep dikkat edersen bu eski müzikallerin standartları hep böyle bir söz yazarı ve bir besteci vardır.
0: Evet.
1: Bir tek Cole Porter öyle değil.
0: O şey, book şey
1: Yani o
0: yaparlar. Song
1: ikisine
0: book'unu
1: birden.
0: yazar. Ha.
1: Yani hem sözleri
0: Sözünü yazıyor.
1: yazıyor hem şey yazıyor. Gerçekten çok başarılı bir besteci. Bu şarkı da acayip güzel. Beni engelleme, bana engel koyma.
0: Önüme geçme.
1: Önüme geçme gibi. Don't fence me in ya da işte evet.
0: Evet, Don't Fence Me In. Kimden dinliyoruz? Boğuslan Big Band.

0: Don't Fence Me In. Bohuslan Big Band, Colin Towns yönetiminde, Nils Dundgren söylüyordu. Aynı zamanda Johan Bergström de söylüyor. Sololarda Christer Olofsson trombonda ve Johan Bergström saksafondaydı. Klasik bir caz şeyi sunumu yaptım.
1: Evet, ama parça da klasik parçaydı onun için.
0: Evet,
1: kabul
0: uygun.
1: Edilebilir. Uygun peki. Buluyoruz. Evet. Teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Teşekkürler sayın.
0: Sayın Hakma.
1: Şimdi bu

0: şeyi Big Band işini konuşurken, yani bize göre parça falan, yani nereden bulacağız, bu Big Band'lerde genelde yazılmış parçalar oluyor falan şeyini düşünmüştüm. Sen de onu not etmişsin zaten. Çok özgür değil ama bunlar da bizim seçtiklerimizde hakikaten var öyle özgür şeyler. Şimdi gene onun gibi bir
1: Evet.
0: tam böyle bir şey geliyor. Big Band. Christian McBride Big Band. Yani her şeyi yapıyor. Mesela daha bugün 2000 küsurda kaçta yaptığını bilmiyorum ama bir albümüne rastladım. Ben onu bilmiyordum. Mutlaka çalmamız lazım. The Philadelphia Experiment diye. O da dep değişik bir şey. Yapmış öyle bir
1: Deney,
0: şey. Yok,
1: deniyor.
0: Philadelphia Experiment diye bir şey var zaten.
1: Ha.
0: Yani bir hani Amerika
1: Ben de
0: hükümetinin
1: şey
0: yediği
1: falan
0: herzelerden bir tanesi falan diye öyle bir.
1: 100 miligram potasyum.
0: Ondan sonra hakikaten acayip bir şey var orada. O neyse, ayrı konu albümün ismi. Ama mesela şimdi bu New John'la gene hala gezmeye devam ediyor. Bir onun albümü çıkacaktı. Onun yeri, biz onu beklerken bir single çıktı. Getting to It diye. Bringing It diye bir albüm çıkartacakmış.
1: Bu arada
0: Albüm tamam çıkmadı değil mi? Galiba
1: yok
0: single çıktı.
1: çıkmadı. 22'sinde çıkacakmış da
0: Ha.
1: Getting to It de eski albümü.
0: Tabii tabii tabii tabii
1: Yani
0: tabii tabii
1: hatta
0: tabii.
1: ben de buldum. Bende de varmış yani
0: Filan şey.
1: öyle. O
0: Evet.
1: derece eski. Düşün bende varsa çok eskidir.
0: Hayır, yani hakikaten çok çalışkan adam. Daha tekrar tekrar söylemenin alemi yok. En çok çaldığımız sanatçılardan bir tanesi
1: Aynen.
0: herhalde. Burada sololarda trompetçi Freddie Hendrix ve gitarist Rodney Jones var diye de teşekkür ederim. Benim için çıkarttığın notlara.
1: Rica ederim.
0: Başka ne diyelim bilmiyorum yani, hevesli geri kalanını bekliyoruz
1: Aynen.
0: albümün.
1: Çok güzel bir albüm gibi
0: Evet, çok
1: görünüyor.
0: güzel bir albüm. Christian McBride Big Band, Getting to It.

0: Neydi dinlediğimiz parça? Yok, bir şeye bakıyorduk da özür dileriz. Getting to It. Christian McBride Big Band'den dinledik. Bu arada heyecanlı heyecanlı da bir araştırma yapıyorduk size söylemek için. Bir sonraki parçada enteresan bir enstrüman var. O nedir, nereden çıkmıştır falan diye biraz tarihçesinden bahsedelim istedik biz de merak ettiğimiz için. Neyse, bir başka ACT projesi daha yok. Nerede? Doğru, evet.
1: Ama enstrümanı bir söyle bence.
0: Söyleyeyim mi?
1: Tabii,
0: tamam.
1: Tabii, bence gir.
0: Oradan gireyim peki. Hurdy-gurdy.
1: Hurdy-gurdy.
0: Hurdy-gurdy ismindeki bu enstrüman bayağı yani tarihçesine baktığınız zaman şeye kadar gidiyor. Pers İmparatorluğu zamanında. Ondan sonra oradan bir takım etkileşimlerle Bizans İmparatorluğundan falan da bir şeyler geçip sonra değişe değişe tabii geliyor. Rönesans'ta çok popüler bir enstrümandır.
1: Evet, ya böyle mekanik olarak bir kolu çeviriyorsun. Kol da sanki şey yapar gibi, kemanın yayı gibi, evet. Öyle döne döne
0: bir şeyleri,
1: şeyi çalıyor, telleri, evet, titreştiriyor.
0: Aynen, bu parçadaki üstelik elektrik değil mi?
1: Elektrikli
0: bir
1: şey. Aynen. O yüzden de
0: bayağı gürültü yapan bir alet.
1: Evet, ilginç bir alet. Bir de sosyal alt tire müzik Twitter hesabından çok ilginç bir video paylaşacağız. Mutlaka takip edin. Hakikaten çok inanılmaz bir şarkı çalıyor bir adamcağız. Gilliam Desk diye. Evet, elektrikli hurdy-gurdy ile. Yani şaşırdık kaldık, öyle diyeyim. Çok çok etkileyici. Neyse, konumuza dönersek hurdy-gurdy çalan olan bir
0: Big Band.
1: Evet, içinde aslında başka şeyler de var. Theremin çalıyor mesela.
0: Evet.
1: Sample'lar var. Yani hiç bildiğimiz klasik Big Band'in şeyi değil.
0: Yaptın gene yapacağını seni.
1: Evet, yani nereden bulduysak Avrupa ve Afrika müziklerine elektronik katkılarla bir Big Band cazı yapmaya çalışan bir grup bu. Jazz Big Band Graz. İyi mi? Avusturya.
0: Avusturya'nın.
1: Yani çok acayip.
0: Evet. En önemli ama yeni bir şey bu da. Yani
1: tabii.
0: Herhalde 2000'lerde mi, ne zaman
1: kurulmuş? 98'de kurulmuş.
0: Wow.
1: Ondan sonra bu 2012 albümü. Urban Folk Tales.
0: Zaten folk, işte böyle etnik parçalar ve onların enstrümanlarıyla ağırlıklı olarak haşır neşir olan bir şey, ekip. Kimler var şeyde, albümde?
1: Valla albümde bu kendileri var ama asıl senin sevdiğin de.
0: Yok,
1: değil mi?
0: Canım.
1: Sevmez misin sen?
0: Yok, hayır, severim de yani senin sevdiğin değil mi? Hep birlikte.
1: Hep birlikte sevdiğimiz bir Vietnamlı ünlü gitarist var, Nguyen Le. O da burada ve burada ilginç bir şey var. Hani sample kullanım falan iyi ama bildiğimiz klasik anlamda şey hiç yok. Big band yok. Yani böyle sesler, soundscape diyorlar ya böyle. Hani
0: evet, evet.
1: Arka sesleri falan, böyle sololar, mololar falan yok. Mesela burada şu sololarda şu bu falan diyemiyorum. Yok öyle bir şey çünkü. Böyle bir ses şey gibi.
0: Ama çok kullanır yani. Solo yapar da böyle.
1: Aynen.
0: Şeyi de kullanır hani. Bir ortam sesiymiş. Aynen, gibi parçaları
1: aynen.
0: Da var.
1: Aynen. Bu da tam olarak öyle. Çok çok etkilendik biz de. Hemen dinleyelim isterseniz. Urban Tribes Jazz Big Band Graz.

0: Urban Tribes.
1: Introduction ne?
0: Bilmiyorum, adı öyle. Urban Tribes Introduction.
1: Çok beğendim. O kadar beğendim ki anlatamam. Yani çok aşırı fena halde derecede miktarda beğendim. Fazla beğendim.
0: Şimdi eriyorum. Urban Folk Tales 2012 albümü Jazz Big Band Graz Nugent'le ile birlikte.
1: İle birlikte. Bugünün ikinci tavuklu parçasına geldik.
0: Değil mi? Evet. Aa, çok ilginç.
1: Hakikaten geldik. Gerçekten. Yemem, yedirmem. Yani onu da söyleyeyim. Tavuk tavuk konum olmaz. Fakat parçalar harika. Yani
0: hani... Yedirmem diyorsun ama şarkının adı Eat That Chicken.
1: Eat That Chicken. Hani önceden uyarıyorum. Benden bilmeyin.
0: Benden bilmeyin. Mingus Big Band demiş.
1: Mingus Big Band Eat That Chicken Paella hem de. Mingus öldükten sonra eşi tarafından devam ettiriliyor. Hatta çok yakın zamana kadar da aktivitelerine devam eden bir
0: tabii,
1: Big Band.
0: Tabii.
1: Albüm vesaire falan. Bu albüm sen bunu koyduktan sonra ben bayağı bir karıştırdım. Hakikaten dediğin gibi yani. Viva Mingus.
0: Aynen öyle. Zaten albümün kapağına baksana. Largely Latin diyor. Yani.
1: Tabii, tabii.
0: Hani büyük oranda Latin çalacağız.
1: Yani elimizden geleni
0: ardımıza koymayacağız.
1: Ardımıza koymayacağız. Latin mi Latin? Bol bol Latin var. Evet.
0: Evet. Burada çok ünlü isimler var. Chris Potter. Daha önce bayağı çaldık. David Kikoski, David Sanchez, Randy Brecker.
1: Gene mi?
0: Gene yani. Randy Brecker gene var. Steve Turr. Hepsi müthiş şeyler. Sololarda Kuumba Frank Lacey trombonda ve Dave Kikoski de piyanoda olacak. Eat That Chicken Pie. Mingus Big Band.

0: Eat That Chicken. Don't Eat That Chicken. Mingus Big Band'den dinledik.
1: Evet, Q Viva Mingus albümünden. Sonuna geldik.
0: Evet, sonuna geldik. Kısa bir anons süremiz var. Bir hoşça kalın diyelim. Sosyal alttan çizgi müzik hesabımızı takip edin diyelim.
1: Sakın unutmayın. Hı. Bloglarımızı da izleyin.
0: Evet. Bunların hepsini söyledikten sonra şahane bir sanatçıya geçelim. 1978'de kaybettiğimiz Amerikalı trompetçi, besteci, caz orkestrası yönetmeni Don Ellis. Ama öyle hani döneme bakıp eskiymiş bu demeyin, acayip yenilikçi.
1: Müthiş yani. French Connection filminin müziğini öyle o yapmış. Dedim ki tamam, bu yani. Uymuş hakikaten.
0: Buraya yakışmış. Enteresan da bir şey albüm. Electric Bath. 67 tarihli. Böyle kapağında bir hamam resmi var.
1: Türk hamamı.
0: Ama tabii yani doğulu gözünden, batılı gözünden Türk hamamı resmi aynen. var. Twitter'dan paylaşacağız onu. Albümde de Turkish Bath diye bir parça var. Aynen senin de dediğin gibi, neresi Türk hamamı onu anlamadım.
1: Hiç
0: daha
1: alakalı.
0: Evet,
1: yani.
0: Aynen, daha böyle uzak doğu şeyi, havası, melodisi,
1: aynen.
0: esintileri var. Ama çok hoş bir şeyi var albümün.
1: Evet, Grammy almış bu albüm. Yani bir big band albümü için bu yenilikçilikte hem Grammy almış olması hem de Downbeat'in en iyi albümü seçilmiş. Müthiş yani.
0: Hem de o sene 67'de 60, o kadar
1: evet,
0: tutucu
1: çok
0: dönemlerde.
1: Çok çok ilginç yani.
0: Evet, enteresan. Deneyeceğimiz parça Don Ellis Orkestra'dan Indian Lady. Ona girmeden önce tekrar hoşça kalın.
1: Evet, hoşça kalın. İyi haftalar diliyoruz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Sevgili dinleyiciler, Sosyal Müzik programında bu hafta 14 Eylül 2017 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.
2: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

dick.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Şu anda Apaçık Radyo dinleyen herkese iyi akşamlar. Ben Deniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yayına başlayan Lost Cosmonauts'un 221. bölümünde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde seyahatimizi, geçen hafta İskandinav elektronik müzik sanatçılarına ait Space Disco tınılı parçalar eşliğinde galaksiler arası bir uçuşla sürdürmüştük. Bu hafta yine İskandinav yarımadasındayız ve Norveç, İsveç, Finlandiya'dan bir kısmına geçen hafta da kulak verdiğimiz Todd Terje, Lindstorm, Prince Thomas, Roy Scopp, Trent Moller gibi sanatçılar tarafından 1970 ile 80'lerin unutulmaz efsanevi hit parçalarına imza atan Robert Palmer'dan Johnny and Mary, Roxy Music, Avalon, Depeche Mode, Wrong ve Ice Machine, bir İtalyan elektronik müzik dehası Midnight Express filmine yaptığı parçasının coverıyla Giorgio Moroder'den The Chase coverıyla harika bir playlist hazırladım. Şimdi hazırsanız Robert Palmer klasiği 1980 çıkışlı Johnny and Mary'e Brian Ferry yorumu ve Todd Terje düzenlemesiyle 2014 çıkışlı versiyonu ve ardından yine bir Roxy Music, Brian Ferry'nin grubu Roxy Music parçası 1982 tarihli başka bir kült parça Avalon yorumuyla Lindstorm ve Prince Thomas Apaçık Radyo'da sizinle birazdan tekrar birlikte olacağız.

Apaçık Radyo'da Last Cosmonauts biraz önce başladı. Radyolarını yeni açan dinleyicilere tekrar iyi akşamlar diliyorum. 1970 ve 80'li yılların hit parçalarına, İskandinav elektronik müzik sanatçılarının yaptıkları editlere ayırdığımız bölümün açılışına bir Robert Palmer bestesi 1980 tarihli Johnny and Mary için 2014 yılında yapılan Norveçli sanatçı Todd Terje düzenlemesi ve Brian Ferry vokalinin ardından bu defa bir Roxy Music klasiği Avalon için yine Norveçli sanatçılar Lynn Storm ve Prince Thomas'ın 2012 tarihli ortak çalışması uzunçalarda yer verdikleri Nordic yorumuyla yaptık. Bu akşam dinleyeceğimiz kayıtların hepsi standart DJ mixlerinden oldukça farklı, derinlik ve tarz sahibi, dijital bulamaçtan kaçınan, nitelikli, sade ve berrak bir akustik altyapıya sahipler. Nordic elektronik sanatçıların yorumları Norveçli 3 sanatçı Todd Terje, Lindstorm ve Prince Thomas bağımsız İskandinav elektronik müzik sahnesinin en önemli figürleri dersek abartmış olmayız. Gerçekten de bu Nordic disco tınısını en ezgün şekilde yansıtan ve tanıtan isimler kendileri. Şimdi sırada 1981 çıkışlı bir Depeche Mode bestesi Dreaming of Me teklisinin B yüzünde kalan erken dönem synth mücevherlerinden biri Ice Machine için Roy Scop tarafından 2013'te yapılan loş, tekinsiz düzenleme ve 2009 çıkışlı bir başka Depeche Mode parçası Wrong için aradan 10 yıllar geçmesini beklemeden hemen aynı yıl Danimarkalı sanatçı Trent Muller tarafından gerçekleştirilen resmiyle, remixiyle hafif bir türbülanstan geçtikten sonra tekrar Apaçık Radyo Kontrol Kulesi'ne bağlanacağız.

Apaçık Radyo'da Last Cosmonauts ilki 1981'den bir Depeche Mode kaydı. Ice Machine için Roy Scopes tarafından yapılan 2013 düzenlemesi ve ikincisi 2009 çıkışlı bir başka Depeche Mode parçası Wrong için yine aynı yıl gerçekleştirilen Trent Moller remixiyle iki Depeche Mode şarkısının ardından sürüyor. Şimdi sırada Alman yeni dalgasının en ünlü simalarından Peter Schilling imzalı kült parça Major Tom. 1983'te yayınlanan parça David Bowie'nin Space Oddity sagasına atıfta bulunuyordu. 1983 tarihli şarkı için Norveçli IBM yıldızı Apotigma Berzerk tarafından 2006'da yapılan edit ve ardından elektronik müziğin öncü isimlerinden hatta mucitlerinden İtalyan sanatçı Giorgio Moroder tarafından 1978 tarihli ülkemizde büyük tartışmalara yol açan yönetmenin Alan Parker'ın yaptığı Midnight Express filmi için kaydedilen soundtrack albümünden Chase, İsveçli sanatçı Martin Brodin yorumuyla Apaçık Radyo'da sizinle birazdan tekrar birlikte olacağız.

1983 tarihli Peter Schilling bestesi Major Tom için 2006 senesinde Norveçli sanatçı Potigma Berserk tarafından yapılan cover ve 1978 tarihli Midnight Express filmi için Giorgio Moroder tarafından bestelenen soundtrack albümünden Chase için İsveçli sanatçı Martin Brodin tarafından yapılan düzenleme biraz önce programa konuk oldular. İki parça daha dinledikten sonra bu akşamki bölümün sonuna gelmiş olacağız. Zamanımız tükenmek üzere. Şimdi Britanya New Wave Post-Punk camiasının nevi şahsına münasır isimlerinden biri Ian Dury and the Blockheads üyelerinden Chas Jankel tarafından 1981'de bestelenen Glad to Know You için programın başında Johnny and Mary coverıyla da kulak verdiğimiz Norveçli sanatçı Todd Terje tarafından yapılan 2010 çıkışlı düzenleme ve bir Lindstorm Prince Thomas ortak çalışması Bonnie M'e saygı duruşu niteliğinde Bonnie M. Sizinle olacaklar. Lost Cosmonauts yayın içerikleriyle playlistleri merak eden sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri Spotify ve Instagram platformlarında Lost Cosmonauts hesabını takip edebilirler. Ben Deniz Sinan Kutlu. Bu hafta 221. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Lost Cosmonauts gelecek perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere Apaçık Radyo'da yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi geceler, hoşça kalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Herkese iyi geceler. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metal Yere hoş geldiniz. Bu akşam dayanıklılık birazcık sinirlerimize baskı uygulayarak olacak. Çünkü derinlikli parçalar, hatta bazı üzgün parçalarla devam edeceğiz. Caz, blues, metal karışık tatlardan, hatta elektroniği de işin içine alan yaklaşımlarla ilerleyeceğiz. İlk parçalarımız Those Who Ride With Giants'tan The Mountain Seed, ardından Metsio'dan Room 405. Peşi sıra The Confederate Dead'den You Are So High When You Cry ve Kellerman'dan 6705. Hoş geldiniz.

Sıradaki iki güzel parçayı tatlı bir geçiş olsun diye bırakıyorum. Sonrasında biraz sertleşeceğiz. Isis'ten Carrie ve Pollination'dan, ki çok güzel bir grup, Dilaç.

Bundan sonraki parçaların hiçbirini kesmiyoruz. Sonuna kadar devam. Gece çok yüksek başlayacak ve sonunda bir laftayla bitecek. Samsara Blues Experiment'dan For the Lost Souls. My Sleeping Karma'dan Ahimsa. Sylvain'den Nowhere Still Somewhere. Death Meadow'dan What Needs Must Be. Vulcan, ki bu grupta harika bir grup. The Rat Catcher. Ve Hasan Ceylan'dan bir Radiohead cover'ı. Street Spirit Fade Out. Hepinize karanlık geceler.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

0: Apaçık Radyo.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de... ...Apaçık Radyo'da.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish. Apaçık Radyo.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo müzikleri.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Capital Punishment.